0: Kaçmışlardır.
1: Ya da çöle düşüp kaybolmuştur.
0: Belki de bir kuyuya düşmüştür ve kuyu dibi canavarının akşam yemeği olmuştur.
2: Bence ormanda ayılar kapmıştır.
1: Ayılar insan yemeği sevmez ama.
0: Sevmediğini nereden biliyorsun Cemal amca?
3: Sevmez oğlum, sevmez.
0: Bence sever ama durumdan duruma değişir.
3: Benim dedem anlatmıştı da adamın birini kovalamışlar ama yememişler.
2: Kurtlara da yakalanmış olabilir. Ben bilmiyorum ki ama olabilir.
4: Yeter!
5: Ne diyorsunuz siz? Çabuk boş lafları bırakın da hocayı aramaya başlayın. Her yere bakılacak. Kocamı istiyorum!

0: alamadık uşağım. Acaba ne oldu hocaya?
1: İyi adamdı. Yazık oldu.
2: İyi babaydı.
3: Ah hocam, ne güzel anılarımız oldu seninle.

0: ocağının değerini bilemedik.
1: İyi babaydı. Allah rahmet eylesin.
2: Hayırdır? Kimin helvasını yiyorsunuz?
0: Şeker ocağının helvasını. Adamın değerini bilemedik.
1: Çok yüklendik ona. Hiç rahat vermedik.
2: Helvanın fıstığını bol katın o zaman. Kendisine de vermeyi unutmayın. Ne de olsa onun helvası. Ha?
1: Baba! Hocam!
0: Uy! Bu bizim hocadır da.
1: Hocacığım benim. Sen! Neredeydin sen bakayım? Ne kadar merak ettik seni. Haberin var mı?
2: Yahu ne yapayım? Camide yapacağım konuşmaya çalışmak için sakin bir yere gidip çalıştım.
1: Kuyu dibi canavarıyla karşılaşmadın yani.
0: Hocam, bir daha seni gereksiz sorularla yormayacağız. Hakkını helal et da.
1: Evet hocam, helal et.
2: Ne demek dostlar, helal olsun. Sevdiğine rahat ver, bıktırma onu dünyada. Kadir kıymetini bil, geç olur bir gün yoksa.
3: Hocam, hipopotam beslemek günah mıydı, sevap mıydı?

0: Spor yap, güçlü ol.
1: Aha!

0: سلام
1: سلام

Son.

0: Adi hani?
1: Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha.

0: Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburluk topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, o küçük hafız bir tane. Tabi tabi işler yolunda, zekice işler bir tane. Yeşilli mavili bir dünya, duyarlı tilki bir tane.
1: Bir tane, bir tane.
2: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
0: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir tane. Gölgeler artık sahnede, vıy vıy hay hak bir tane. Yer

0: sahte Diyanet çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız?

yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Çocuklar, bugün köyde şenlik var.
1: Hey, herkes nefis yemekler yapacak.
0: Aynen öyle torunum. Ben de herkesin çok sevdiği...
1: Doğa çileği reçel yapacaksın değil mi nene?
2: Biz de sana yardım edebilir miyiz?
0: Evet, sizden bir konuda yardım isteyebilirim canlarım.
3: Nedir?
0: Reçel için çilek toplayarak bana yardım edebilirsiniz.
4: Bu kadar çilek yeter. Biraz uyumam lazım.
5: Çok tatlıydı çilekler.
6: Temtem, sen çok fazla çilek yedin. Sana dokunmasın.
4: Hiçbir şey olmaz. Tatlı çilekler, tatlı rüyalar.
6: Aa, uyudu bile.
5: Çocuklar geliyor. Saklanın.
1: Çilekler burada.
2: Hani çilek?
1: Olamaz. Birileri çilekleri toplamış.
2: Hatırladım. Şu ağacın yanında bir yerde de çilekler vardı. Oraya da bakalım.
6: Hay Allah. Köylünün rızkını yedik galiba.
5: Temtem, sana o kadar söyledim az ye diye. Kimseye çilek bırakmadın ki.
4: Çok üzgünüm. Uyumak için enerjiye ihtiyacım var. Çok kaşırıyorum.
5: O kadar çilek yedin ki tatlı tatlı rüyalar yerine...
6: Tatlı tatlı kaşınacaksın. Alerji oldun.
1: Burada da kalmamış çilek.
2: Reçelsiz şenliğin tadı olmaz ki.
1: Stop!
6: Gördünüz mü? Gördünüz mü? Tam isabet.
2: İşte oynuyoruz.
7: Hadi birlikte oynayalım mı?
2: Ben bu oyunu biliyorum.
1: Ama ninem festival için reçel yapacak. Ona yardım edeceğimize söz verdik.
2: Bir tane bile çilek bulamadık. Doğru söyleyeceğim. Yoksa hepsini sen mi yedin?
7: Hayır. Biraz yedim ama hepsini yemedim. O kadar çileği ben bile yiyemem.
5: Siz yiyemezsiniz ama Temtem hepsini mideye indirir.
4: Biraz da sağ kaşı.
6: Tamam. Oldu mu? Uyuduğuna göre kaşıntı da kalmadı.
7: Söz verince yerine getirmek çok önemlidir. Bence birkaç el istop oynayalım. Sonra da birlikte çilek arayalım.
1: Anlaştık. Ebeveynim.
7: Hey!
1: Ozan!
6: Yine oyun peşindeler.
5: Ya? Ne kadar da çok oyun biliyorlar.
4: Bu enerjiyi nereden buluyor bu çocuklar? Benim hep uykum var.
7: İstop! Renk? Turuncu.
8: Turuncu nerede?
1: Üzerinde can, üzerinde.
8: Elim söndü. Hayır.
1: Elim sende.
7: Yakaladım seni.
8: Iskaladın.
7: Turuncu, buldum.
1: Hayır, o gelecek çiçeği rengi. Kırmızı.
8: Tamam, ebeveynim.
6: Tamam, oyunu anladım. Ebe olan topu yukarı fırlatıyor. Ve birinin adını söylüyor. Adı söylenen kişi de topu yakalayamazsa topu eline alıp...
5: Topu eline alıp istop diyor. Sonra herkes donup kalıyor.
4: Oturup kalmak. İşte bu oyunu sevdim. Hareketsiz oyunlar tam bana göre.
6: Çok da hareketsiz bir oyun değil Temtem. Ebe arkasından bir renk söylüyor. Onu bulamayanları da topla vuruyor.
4: Of of. Dinlerken yoruldum. Oynasam ne olur acaba?
6: Hemen bir alıştırma yapalım. Temtem.
4: Hey, bu çok sert.
5: Daha yumuşak ve yuvarlak bir şeyle oynamalıyız. Mesela top gibi.
6: Top geliyor.
4: Tamam, tamam oynayalım. Hani nerede top? Ay, yeniden uykum geldi.
2: İşte top burada. Heh, buldum.
1: Topa bir şey bulaşmış. Ver bakayım. Nefis bir kokusu var. Yoksa... İşte doğa çileği. Hem de bir sürü.
2: En sonunda çilekleri de bulduk.
1: Hadi çilekleri toplayalım. Ninem reçelini köy şenliğine yetiştirir belki.

0: Nine, traktörün anahtarını getirdim. Şenlik için istemişsin.
1: Ah evladım, şenlik meydanına dağ çileği reçellerini taşımak için traktör istemiştim. Efe ile Ece çilek toplayacaktı. Henüz dönmediler. Çilek yok. Köye inerim.
2: Nine, reçel var. Dağ çileklerini topladık.
1: Aferin çocuklar. Hemen işe koyulalım ki reçellerimiz yetişsin.
3: Sıcak köy ekmeğinin üzerine çilek reçeli. Hadi yapalım şu işi.
4: Koca kazan tam ortaya.

0: ben yerim de tadına bakacağım her neyse.
1: Temtem gözünü seveyim bekle. Bulanacaksın reçele.
2: Ellerimize sağlık çocuklar. Maşallah ne de güzel oldular.
3: Ellerimize sağlık.
4: Hadi kavanozlar kasaya. Şenlik başlamak üzere.
5: Ekmeksiz reçel, reçelsiz ekmek. Olmaz. Bu ikili birbirinden ayrılamaz.
6: Sakin ol Can. Ekmekler burada.
5: Ha? Oh çok şükür ya Rabbim. Sen kimseyi ekmeksiz, reçelsiz koyma.
3: Amin.
4: Hazır mıyız? Şenliğe gidiyoruz.
3: Hazırız.
7: Şenliğe.

0: Aynı koku.
1: Aa, bize de bir şişe reçel göndermişler.
2: Ne demişler? Komşuda bişer, bize de düşer.
0: Ama bana bir şişe yetmez ki.
2: Çok fazla çilek yedin, alerji oldum.
0: Kaşıntım geçti ama.
1: Yine de tatlıdan biraz uzak kalmalısın.
0: Tatlıdan ve tatlı tatlı uyumaktan uzak kalamam. Hayır. Haklısınız, ben yarı yerim. Ama bu biricik şişe bize yetmez ki.
1: Meraklanmayın. Ha? Reçelin tarifini aldım. Ha? Bir top gerekiyor. Ha. Ebe topu atıyor. İstop diyor. Herkes duruyor.
2: Mirmir, bu istop oyununun tarifi. Ha? Ha.
1: Ha. Kafam karıştı. Haklısın. Reçel tarifi burada. Dağ çileği, şeker...
0: Top.
2: Hayır, top oyun için lazımdı.
3: Ha?

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Ayrı Telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağız.

0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
1: Ha?

0: Uhay, sen burada mıydın?
1: Biz neredeyiz Moby Dick? Ama kulağıma söyle. Ha, buradaymışım.
0: Ha, demek buradaymışsın. Toplum içinde kulaktan kulağa olmaz ama Uhay.
1: Ama o bir inek.
0: O da doğru. O zaman sana bir soru sorsam.
1: Sor.
0: Her evde anlık yaşanan arama bulma çalışması nedir Uhay?
1: TV kumandası.
0: TV kumandasının en çok sevdiği oyun nedir peki?
1: Saklanmaç. Genelde koltuk kenarına, minderin arasına saklanmayı sever.
0: Kumandayı gördün mü Uhay? Uhay işte. Bu koltukta şekerleme yapmaya bayılıyorum. Neyse, şekerleme zamanı değilmiş çocuklar. İşimize bakalım. Ve geldik buraya. Ne bu? Bakayım. Aşağı inen gizemli bir boru. Ama su borusu değil tabii. Öyle olsa vanası olurdu. Ek yerleri dirsek falan yani. Bunu tesisatçı bölümünde anlatırım. O zaman size ne anlatıyorum demek oluyor. Bu değil, terzi değilim. Amirim, saygılar. Bu da değilim. Bakayım, şurada bir yerdeydi. Aha! İtfaiye eriyim. Aha! Bu ayaklarımı indirmem gerekiyordu, doğru. İyi bir itfaiye eri, ayaklarını zamanında indirir çünkü. Uhay, sen ne yapıyorsun bakayım burada?
1: Gizlice şeker yiyorum.
0: Dürüst olmana bayılıyorum. Tümünü bitirmek zorunda değilsin. Bu kadar yetiversin. Atalarımız ne demiş? Her şeyin azı kadar çok zarar var. Neyse.
1: Mabidik.
0: Neredeydi bu kumanda? Saklanmaç oynamanın sırası mı şimdi? Bu gibi durumlarda sessiz kalmakta fayda var çocuklar. Çünkü uyuyan dişliyi rahatsız etmemek gerek. Ateş, ne kadar ilginç bir şey değil mi? Dışı sizi, içi beni yakar. Başıboş bırakılan her ateş tehlikelidir. Sessiz olun, hiçbir zaman ateşinizi yalnız başına bırakmayın. Efendim anne. Koşuyorum anne. Nerede miyim anne? Sahilde. Spor mu? Evet evet, bir nevi. O amaçla. Anne! Hayır, sana demedim. Yıldırım çaktı da. Sahilde çaktı. Ben iyiyim. Şimdi asansöre bineceğim, telefon çekmeyebilir. Efendim? Ezine peyniri mi? Bir kalıp mı? Ha tamam. Hadi kapatıyorum şimdi. Sahilde asansörün ne işi mi var? Bunu açıklaması çok zor. Hadi kapatıyorum anne. Gelirken alırım. O zaman eğitim zamanı.

0: Gelsin laboratuvar mekanı. Gel. Yıktım perdeyi, eyledim viran. Nasıl ama yıldırım gibi geldim hemen. Ne yazıyormuş tahtada bakayım? İtfaiye eri nasıl olunur? Ha, hemen anlatayım.
1: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı mısınız?
0: Gurur duyarım, evet.
1: Lise ve denge okul mezunu olmak.
0: Ha, bu bende var.
1: Erkeklerde en az 1.67, kadınlarda en az 1.60 boyda olmak.
0: Tabii. Fesi de hesaba katarsak, evet, evet.
1: En az B sınıfı ehliyetine sahip olmak.
0: Ha, evet, bende ehliyet var. Bakın, A RH pozitif, A bu kan grubu kartım. Bakın, bu B sınıfı, bu bir ehliyet. Hemen arkasından C. Ya bu da bir ehliyet. El avuca sığmıyor. Ağır vasıta bir ehliyet. Tombikliği de oradan geliyor. D, E, F. Bunlar da faydalı vitamin kartları. Neyse, saymakla bitmez. Geldik fiziksel yeterlilik bölümüne. 100 metre koşmak. Bakın, koşuyorum. Aa, o da nesi? Yoksa yeni bir dünya rekoru mu bu? Ana zire yaptım. Mekik. Evet, çekiyorum. Şınav, bir şınav, iki şınav, üç şınav ve barfix. Ha, bunların hepsini yapabilirim. Bir de sınava girip başarılı olursam, evet, oldu bu iş. Çocuklar, tahtayı silip bir itfaiye arabası çizebilir miyiz acaba? He? Hayır, bu bir dülger balığı. Şaka yapıyorsunuz değil mi çocuklar? Teşekkür ederim. İşte bir itfaiye arabası. Bir siren. Şurası da su haznesi. Ve hortum. Şu da yüksek yerlere ulaşmak için merdiven. Laboratuvar bu kadardı çocuklar. Şimdi görev zamanı. Bu gürültü de ne ola ki? Bilinçsiz bir sürücü yine kornaya basıyor. Trafik fena halde sıkışık sanırım. Yangın var. Çatıda da masum bir yavru kedi. İtfaiye. İtfaiye çağırın. Bir dakika. Ben zaten itfaiyeciyim. Gittim. Geliyorum. Hadi ama. Hadi. İşte oldu. Neyse ki seni kurtardık küçük yavru. Şimdi yangına müdahale etmeliyim hemen. Suyu açın. Musluğu biraz kısar mısınız? Durduramıyorum. Bugün sizinle vedalaşamadık çocuklar. Çok zor.

0: Çok güzel oluyor. Yaşasın. En sevdiğim meyve suyundan almışlar. Enerji toplama zamanı. Tadı çok güzel. Şimdi resmime devam edebilirim. Gel bakalım kırmızı boya. Bir sürü top çizeceğim.
1: Selam, ben geldim.
0: Hoş geldin abla.
1: Ne yapıyorsun?
0: Resim yapıyorum. Bak, güzel olmuş mu?
1: Çok güzel olmuş. Aa, ama bunlar benim boyalarım.
0: Benimkileri bulamadım. Ben de seninkileri aldım.
1: Ama izin almadın.
2: Acıktınız mı çocuklar?
0: Hem de çok. Bak anne, resim yaptım.
1: Benim boyalarımla.
0: Benimkileri bulamadığım için. Hem ne var ki kullansam?
1: Kullanmanda sorun yok ama sen izinsiz aldın.
2: Ablan haklı Tunacığım. Birinin eşyasını alırken ondan izin almalıyız.
0: Özür dilerim. Düşünemedim.
1: Tamam, bu seferlik böyle olsun. Ama bir dahaki sefere izin al, olur mu?
0: Anlaştık.
2: Evet, anlaştığımıza göre artık bir şeyler yiyebiliriz. Oğlum, bu masanın hali ne böyle?
0: Biraz dağıtmışım galiba.
1: Biraz mı?
2: Tuna, şuraya bak. Her yer parmak izi olmuş.
0: Resmi parmak boyasıyla yaptım ya, ondan. Hepsini ben mi temizleyeceğim?
1: Sen yaptığına göre.
0: Ama anne.
2: Hadi bakalım Tunacığım. Bezleri alıp işe koyulalım.
0: Tamam, temizleyeceğim. Ama yemekten sonra yapsam, çok acıktım.
2: Ama canım, mutfak bu haldeyken burada nasıl yemek yapalım? Boyalı bir yemek yemek istemezsin, öyle değil mi?
0: Boyalı mı? İstemem.
2: Ama enerji vermesi için. Al bakalım. Bu seni yemeğe kadar idare eder.
0: Muz, yaşasın. Çok leziz.
2: Nasıl? İyi geldi mi?
0: Hem de çok. Enerjim geri geldi.
2: O zaman hadi bakalım iş başına.
0: Anlaştık. Her yeri silip süpüreceğim.
2: Hadi Lina, biz de o sırada bahçedeki işlerimizi bitirelim.
1: Tamam anne.
0: Bunu yapabilirim.

0: duruyor. Tertemiz olmuş.
1: Beğendin mi anne?
0: Hem de nasıl. Ellerine sağlık oğlum.
1: Hepsini ben yaptım. Bu parmaklarla. Evet, bu parmaklarla kirlettin. Sonra da onlarla temizledin. Haklısın.
0: Parmak böreğini hak ettin.
1: Börek mi yiyeceğiz? Yaşasın.
0: Hadi sen git biraz dinlen. Biz de hızlıca yapalım.
1: Anlaştık. Gelin parmaklarım, sizi dinlendireyim. Çok yoruldunuz.
2: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Lina ve...
0: Ben de Şef Lina'nın yardımcısı Tuğba.
2: Bugün yine sizin için harika bir tarifimiz var. Kolay kolay yapıp çıtır çıtır afiyetle yiyeceğiniz bir börek.

0: Arkadaşlar, kardeşim ve ben bu parmak böreğini çok seviyoruz. Bakalım siz de sevecek misiniz? Hazırsanız başlıyoruz. Önce ne yapıyoruz sultanım?
1: Tabii ki önce elleri yıkıyoruz.

0: Arkadaşlar, ellerimizi yıkadık ve artık parmak böreğini yapmaya hazırız. Siz de hazırsanız işte malzemeler. Bir yufka, bir kase peynir ve biraz su. İşte hepsi bu kadar. Bu kadar az malzemeyle nasıl bu kadar lezzetli olduğuna inanamayacaksınız. Değil mi Tuğba Sultan?
1: Evet şefim. Tadına doyulmayan bir börek oluyor. Hadi hemen başlayalım.
0: Arkadaşlar, böreği yapmak için önce tezgahımızı iyice siliyoruz. Çünkü yufkayı açıp tezgahta keseceğiz. Yani tezgahın çok temiz olması gerekiyor. Değil mi sultanım?
1: Aynen öyle şefim. Hem temizlik imandan gelir.
0: Arkadaşlar, parmak böreği için yufkayı tezgahta açıyoruz. Sonra pasta keser gibi dilimlere ayırıyoruz. Bu işi de Tuğba Sultan yapıyor.
1: Şefim, önce yufkayı tam ortadan ikiye bölüyoruz. İşte böyle. Sonra da dörde.
0: Bakın, ardış şeklinde keserek dört parçaya böldük.
1: Şimdi de bu parçaları ikiye bölüyoruz.
0: Dört parçamız vardı, onları da ikiye bölüyoruz. Ve toplamda sekiz parça yufkamız oluyor.
1: Evet şefim, eşit sekiz parça yufka. Bu da sekiz parmak börek demek.
0: Yufkalar kesildiğine göre artık içlerini koyup sarabiliriz. Bakın arkadaşlar, yufkanın kenarına biraz peynir koyuyorum. Sonra da iki kenarını katlıyorum. İçindeki peynir pişerken dışarı çıkmasın diye. İşte böyle. Sonra da rulo yapıyorum. Yani böyle sarıyorum. Ama tam ucuna kadar değil. Ucunu biraz suyla ıslatmamız gerekiyor. Peki neden ıslatıyoruz anne?
1: Yufka birbirine yapışsın ve pişerken açılmasın diye şefim.
0: Aa, şimdi anladım. Duydunuz arkadaşlar. Parmak böreğinizin ucunu ıslatmayı unutmayın. İşte ıslandı.
1: Artık tamamen sarabiliriz.
0: İşte ilk parmak böreğimiz hazır. Gördüğünüz gibi yapmak çok kolay. Arkadaşlar, bütün parmakları, yani yufkaları sardık. Şimdi ne yapıyoruz sultanım?
1: Şimdi de onları kızartıyoruz.
0: Tabii ki bu iş Tuğba Sultan'ın.
1: Yağ ısınınca börekleri tavaya koyuyoruz. Çok kısa sürede kızarıyorlar.

0: Bakın, rengi böyle altın sarısı olduğunda kızarmış demektir.
1: Oo, mis

0: pişmiş. Hadi hemen yiyelim.
1: Evet arkadaşlar, parmak böreğimiz yemeğe hazır. İnşallah tarifi beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı videonun altına yazmayı unutmayın. Hoşça kalın.
2: Allah'a emanet olun.
0: Harika oldu. Gerçekten harika görünüyor. Parmak gibi. Ama bunlar dev parmağı gibi. Değil mi anne?
2: Evet oğlum. Çok acıkmasındır diye dev parmakları yaptık. Evet, alın bakalım.

0: yiyoruz.
1: Hadi afiyet olsun.
0: Oh, nefis olmuş. Anne, yemekten sonra top oynamaya gidebilir miyim?
1: Olur.
0: Abla, senin topunu alabilir miyim?
2: Tamam canım, tabii ki alabilirsin.
0: Bakın, izin istedim.
1: Aferin benim akıllı oğluma.

0: haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel! Hey hey hey!
4: Garip abi!
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmıyor.

0: 마음이 딘. 무덤 미니미씨. 이 시대 미니미 기빔.
1: Evet sevgili duyarlı dostlar, umarım iyisinizdir. Ama ben hiç iyi değilim. Neden mi? Çünkü bu gördüğünüz derede birkaç gün öncesine kadar o kadar çok balık vardı ki... O kadar çok balık vardı ki... O kadar çok... Keselim teleskop.
2: Hadi ama tilki, balıklara ağlayarak yardım edemezsin.
1: Aslına bakarsan ağlamasam da edemem teleskop.
2: Olur mu öyle şey? Balıkların neden azaldığını biz bulamayacağız da kim bulacak?
1: Aslında doğru söylüyorsun teleskop. Enerjimizi boşa harcıyoruz.
2: Kesinlikle.
1: Ağlamak yerine mücadele etmeliyiz.
2: İşte bu.
1: Hemen umutsuzluğa kapılma.
2: Kapılma derken?
1: Yaptığın çok yanlış teleskop. Yürü gidiyoruz.
2: Hayda, olay nasıl bana döndü ya?
3: Ne diyorlar?
1: Şşşt.
3: Ne diyorlar?
1: Şşşt, sus bir.
2: Merakta bırakmasana ya. Ne diyorlar?
1: Bilmiyorum.
2: Nasıl ya? Sabahtan beri dinliyorsun.
1: Evet. Ama hala sabah. Yani çok zaman geçmiş olamaz.
2: Of tilki. Of.
1: Ne yapayım teleskop? Konuşmuyorlar. Ancak gulu gulu gulu gulu gulu gulu. Ve ben de balıkça bilmiyorum.
2: Suyun altında oldukları içindir o. Ayrıca balıkça diye bir dil yok tilkiciğim.
1: Suyun üstüne de çıkaramam herhalde. Sadece suyun altında yaşar balıklar. Ayrıca balıkça diye bir dil olmasa nasıl anlaşacaklar?
2: Hmm, o da doğru. Ne yapacağız peki?
1: Evet sevgili duyarlı dostlarım. Ne yapacağız peki dediğinizi duyar gibiyim. Yaklaşın söyleyeyim. Ben de bilmiyorum.
2: Ha, kestik.
1: Ha, bir fikrim var.
2: Nedir?
1: Haberciye haber verelim, haberci de bize haberler getirsin.
2: Güzel tekerleme.
1: Acaba haberci bize ne haberler getirecek sevgili duyarlı dostlar?
2: Ah kurye ah! Dürbün istedim. Verdiği şeye bak. Aslında fena da değilmiş ha. Vay! Otomatik yakınlaştırma var. Sıradan bir gözlük değilmiş. Hmm, bakalım burada neler varmış. Ha? Bu da ne? Bu bir not. Tıpkı korsan filmlerindeki gibi. Ay, çok heyecanlı. Bunu tilkiye söylemeliyim.
1: Evet haberci, sudan başka ne getirdin bize?
2: Bir şişe.
4: Şişe mi?
2: Evet, içinde not olan, ağzı mantarla kapatılmış yeşil bir şişe.
5: Korsan filmlerindeki gibi mi?
2: Aynen öyle kurye. Nerede peki? Suyun içinde. Buradan sadece birkaç metre ileride.
1: İşte beklenen haber geldi sevgili duyarlı dostlar. Yürü kurye.
2: Şey, birkaç yüz metrede olabilir.
1: Ne yapacağız kurye?
5: Bana bırak.

0: Çok iyi ya.
1: Gerçekten heyecanlı.
2: Dostlarım, acaba şişeden ne çıkacak? Bu not kimden? Yoksa korsanlardan mı? Sakın bunu evde denemeyin.
0: Hadi tilki.
2: Tamam, tamam.
0: Ne yazıyor? Yahu ne yazıyor? Söylesene tilki.
2: Bilmiyorum.
1: Bir de ben bakayım. Ah.
2: Allah Allah. Ters miymiş? Sevgili duyarlı dostlarım, av mevsimi olmadığı halde bölgede izinsiz avlanan balıkçılar yüzünden balık sayısı çok azaldı. Nesilleri tükenirse bu herkes için felaket olur. Lütfen bir şeyler yapın. İmza duyarlı diyarlardan duyarlı bir çocuk. Ha? Demek izinsiz avlanıyorlar.
1: Benim bildiğim 4 mevsim var. Av mevsimi ne demek ki?
2: Av mevsimi balıkların çok olduğu ve yasal olarak izin verilen dönemlere denir.
0: Bir şeyler yapmalı öyleyse.
1: Yetkililere haber verebiliriz.
0: Şu mektubu yazan duyarlı çocuk yapamaz mı bu işi?
3: Haberci!
2: O güzel yürekli çocuk elinden geleni yaptı zaten. Bundan sonrası bizde.
0: Yani ben de demek istedim. Hemen gidip gerekli yerlere haber veriyorum.
2: Sevgili duyarlı dostlarım, yetkililer gerekeni yaptılar. İzinsiz avlananları engellediler. Şimdi derelerimiz tekrar balıkla doldu.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Süper doku.
1: Bu simülasyon da çok iyi geldi. Uyku bastırdı birden. Dışarıda yağmurun sesi. Göz kapaklarımı yerinde tutamıyorum. Bir battaniye alayım. Üşütmeyelim. Çocuklar nerede kaldı acaba? Neyse, az gözlerimi dinlendireyim.
0: Ay, of! Ne kadar yağmur yağdı.
2: Yağmur dindi ama ıslandık. Üşüdük de.
0: Civan, sana kaç kere söyledim aslında. Dışarı çıkarken hava durumuna bak. Şemsiyemiz olsaydı ıslanmazdık.
2: Bana diyene bak. Dostum, madem sen baksaydın ya hava durumuna.
0: Çok haklısın, ne diyeyim.
2: İyice üşütmeden içeri girelim. Profesör bizi bekliyordur. Profesör!
0: Profesör!
2: Profesör! Hı? Profesör kapıyı açmıyor.
0: Hiç böyle yapmazdı. Acaba ne oldu ki?
2: Bilmem, merak ettim.
0: Allah Allah! Uzanamıyorum!
2: Dur dur! Harika bir fikrim var.
0: Profesör!
2: Profesör!
0: Profesör! Hey, profesör!
1: Ha? Yaman? Aa, gitti. Rüya mı görüyorum acaba?
2: Profesör!
1: Ha? Civan! Neler oluyor? Çocuklar, ne yapıyorsunuz?
0: Sonunda profesör!
3: Başım döndü. Durun artık çocuklar.
0: Duramıyoruz.
1: Çocuklar, iyi misiniz?
0: Oy, iyiyim, iyi.
2: Ben de iyiyim profesör, endişelenmeyin.
3: Oh, çok şükür. Dikkat edin çocuklar. Allah korusun, bir yerinize bir şey olabilir.
0: Haklısınız profesör.
3: Siz de epey ıslanmışsınız. Hadi bakalım, içeri geçelim. Sizi beklerken uyuyakalmışım. Yağmurun sesi ninni gibi geldi sanki.
0: Oh, battaniye çok iyi geldi. Isındım.
2: Aslında ben pek de üşümemiştim.
0: Tabii tabii, hiç üşümedin. Baksana nasıl da belli oluyor.
2: Bu yumuşacık yastıklar ve sıcacık battaniye ısıttı beni de.
1: Vücudumuzda da bizi battaniye gibi saran, yastık gibi koruyan, hatta vitaminleri depolayan bir dokumuz var aslında.
0: Aa, ısıtıyor, koruyor, enerji dolu. Süper bir kahraman tarif ettiniz sanki.
1: Süper, mucizevi bir doku.
4: Yeni simülasyonumuz hazır.
1: İşte, yükleme tamamlandı. Yeni simülasyonumuz hazır bile. Biliyorsunuz bilim yarışmasına da az vaktimiz kaldı.
2: Biz kazanacağız.
1: İnşallah çocuklar, inşallah. Yeni keşfe hazır mısınız?
0: Peki nereye gidiyoruz?
1: Hipodermis, diğer adıyla deri altı dokusuna.
2: Yoksa biraz önce bahsettiğiniz ısıtan, koruyan ve enerji depolayan süper dokuya mı gidiyoruz?
1: Tam üstüne bastın Civan, ayağını kaldır. Şaşkın.
3: Yani doğru bildin demek istedim.
2: Ha, anladım.
0: Hadi kaşifi çağıralım.
5: Kaşif! Kaşif! Başlıyor yeni keşif.

0: İşte tüm vücudumuzu kaplayan derimiz. Derimiz 3 katmandan oluşur.
1: Tüm vücudumuzu kaplıyor demek ki. Peki bizi ısıtan, koruyan
2: ve enerji depolayan hangi katman?
0: Aradığımız derinin en alt dokusu hipodermis. Yapısı sayesinde vücudumuzu yastık gibi dış dünyadan korur. Isımızı dengeler ve bizi soğuktan korur.
2: Tıpkı bir battaniye gibi. Isımızı dengeliyor, bizi ısıtıyor. Ne büyük bir mucize.
0: Monitör, deri alt tabakasının yapısını göster. İşte hipodermiste yoğun olarak bulunan yağ dokularımız. Enerji fabrikası gibi vücudumuzdaki fazla kalorileri depolar. Vücudumuz ihtiyaç duyduğunda buradan enerji alır.
1: Çok güzel. Yediklerimiz boşa gitmiyor demek ki. Fazlası depolanıyor, sonra kullanılıyor.
0: Dengeli beslenmek sağlığımız için altın kuraldır çocuklar.
2: Profesör, bu süper deri altı dokumuzu nasıl daha güçlü hale getirebiliriz?
0: Zeytinyağı, balık yağı gibi yağları yiyeceklerle tüketebiliriz. Yağ dokumuzu tembelleştirmemeliyiz. Onu sağlıklı tutmak için egzersizler yapmalıyız. Ayrıca bol su tüketmeliyiz. Aşırı güneş ışığından derimizi korumalıyız. Bunu nasıl yapacağınızı biliyorsunuz değil mi?
2: Çok sıcaklarda gölgede oyun oyna.
1: Şapka kullan. Çok sıcakta güneşten saklan.
0: Evet, aferin çocuklar.
2: Benim hipodermisim çok güçlü bence. Tüm darbelere karşı dayanıklı.
0: Hipodermis seni korur ama sen de onu darbelere karşı korumalısın Civan.
1: Vücuduna iyi bak ki o da sana iyi baksın.

0: Afiyet olsun çocuklar. Badem ve ceviz gibi kuru yemişler de hipodermis dokusunu besler.
1: Tazeymiş de. Çok güzel ve çok lezzetli.
2: Evet, bence de. Çok lezzetli. Badem ve cevizi çok seviyorum. Vücudumuza çok faydalı hem. Vücudumuz gerçekten büyük bir mucize.
1: Hadi Yaman, geç kalmadan çıkalım. Tekrar ıslanmak istemiyorum. Yine yağacakmış gibi bir his var içimde.
3: Yine yağmur yağacak.
1: Üstüm başım daha yeni kurudu.
2: Ama ıslanmak da çok güzeldi bence.
3: Şemsiye!
0: Şemsiyeler, sizi ben götüreceğim. Hem biraz yürüyüş yapmış olurum.
3: Yaşasın!
1: Yaman, Allah aşkına su birikintisine zıplama bu sefer.
2: Ama çok eğlenceli. Profesör, denemelisin bence.
4: Hapşır.
2: Elhamdülillah.
1: Yerhamukallah. Islanırsan böyle hapşırırsın.
0: Kenardan kenardan sularda zıplamadan doğru eve gidiyoruz.

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış.
0: Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: Hadi bismillah. Yine olmadı. Oyuncak fuarındaki gösteride böyle olursa başarısız olurum. Bu rampa olayına bir çözüm bulmam gerek. Ortalık ne kadar sessiz. Herkes nerede acaba?
1: Bodo! Bodo! Allah Allah! Nereye kayboldu bu kuş? Sanki az önce sesini duydum. Ne kadar alıştıysam ortada yokken bile hep Bodo'nun sesini duyuyorum. Neyse, ben tek başıma çalışmaya başlayayım da o da bir yerlerden çıkar nasılsa. Allah! Hayırdır inşallah? Bodo, göremiyorum. Demek buradaydın. Hayrola, nasıl girdin karavanın içine? Karavan tamirine çok iyi başladık. Bakalım bizi başka ne sürprizler bekliyor.
2: Müştebe abi! Selamünaleyküm Müştebe abi!
1: Aleykümselam çocuklar. Sürpriz derken böyle bir şey beklemiyordum.

0: Sorry, mai. Hayır ola diyeceğim ama.
1: Hiç sorma.
2: Abicim iyisin inşallah.
0: Biz dedik İsmail, insanlar sirklerde bunlarla dolaşana kadar kim bilir ne kadar antrenman yapıyorlar. Ama tutturdun, ille de deneyeceğim diye.
1: Tamam tamam, haklıymışsınız.
0: Bunları nereden buldunuz böyle?
2: Geçen hafta parkta kurulan sirk dağılırken bunları geride bırakmışlar. Biz de bir yerlerde kullanılır, israf olmasın diye parkta kalan eşyaları toplamaya gitmiştik.
0: İsmail bunları görünce dayanamadı.
1: Böyle bir şey bulmuşken denemem lazımdı Furkan. Sen anlarsın.
0: Anlarım, anlarım. Hadi gelin de Müşteba abiye bir bakalım. Galiba en çok o etkilendi bu olaydan.

0: Selamünaleyküm Müjdebe abi. Az önce ufak bir karşılaşma yaşamışsınız İsmail'le.
1: Aleykümselam çocuklar. İşte İsmail'le karşılaşmalar ne kadar ufak olabilirse öyleydi.
2: Sana yardıma geldik Müjdebe abi. Az önce yaşananları unutabiliriz böylece.
1: Allah razı olsun çocuklar. Aslına bakarsanız yardıma ihtiyacım var.
3: Ne yapıyorsun abi?
1: Bu eski minibüs ne zamandır bizde? Şöyle bir elden geçirip karavan gibi kullanalım istiyorum. Becerebilirsek bayramlarda gezmeye gideriz annemi de alıp.
2: Bunda bir şey yok ki. Bizim için kolay bir...
1: Biraz işi var tabii.
0: Önemi yok Müjdebe abi. Hadi hemen işe koyulalım da önce şu eski parçaları bir elden geçirelim.

0: Hı? Hadi kaptan, bekleme yapma, yola koyulalım.
1: Baş üstüne muavinim.
0: Furkan, bir baksana.
2: Bir dakika Metu, şunu bir halledeyim de sonra bakarım.
0: Baba bir baksan.
2: Sabreden derviş. Muradına ermiş.
3: İngiliz anahtarı. Tornavida. Onluk çivi.

0: Elinize sağlık arkadaşlar. İlk aşamayı sağ salim atlattık.
1: Şimdi ne yapacağız?
0: Şimdi bizdeki hurdaları kullanarak bu minibüsü içinde yaşanır hale getireceğiz. Tavsiyesi olan var mı?
1: Öncelikle şöyle rahat bir yatak olmalı.
2: Ufak bir mutfak da olmalı bence.
3: Dolaplar da gerekir tabii.
1: Bir de oturma alanı lazımmış.
4: Kaç tane de sehpa?
2: Şifon yer lazım.
1: Televizyon içinde bir bölme olmalı.
2: Evet, televizyon lazım bence.
1: Kaç tane de sehpa?
3: Yine ne diyeceğiz?

0: Belki bu minibüs işine biraz acele mi giriştik? Belki olduğu gibi bırakmalı. Ne dersiniz?
1: Buldum.
2: Evet, senden çok önce keşfedilmiş bir şey buldun ama olsun.
1: Yok yok, diyorum ki bu minibüsü aynı bu alet gibi düşünmemiz lazım. O zaman istediğimiz her şeyi içine sığdırabiliriz.
0: Nasıl yani?
1: Mesela bir yatak kullanılmadığı zaman ters dönerek masa olur. Masa olarak da istenmediğinde duvara gömülür ve ortadan kalkar.

0: Allah sizden razı olsun çocuklar. Siz olmasanız ben hala kapıları, koltukları sökmekle uğraşıyor olurdum.
1: Artık bizi de gezdirirsin değil mi Müçtebe abi?
0: Ayıpsın İsmail. O nasıl söz? Her yere birlikte gideceğiz.
1: Bakalım Makbule teyze bunu görünce ne diyecek?
0: Ne dersiniz? Caminin önüne gidip birlikte görelim mi?
2: Evet.
0: Furkan nereye kayboldu böyle?
3: Bugün yaptıklarımız çufuyla ilgili aklına bir şey getirmiş de koşa koşa onunla ilgilenmeye gitti.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacıyım.

0: Bari silahım olmaz. Hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
0: Uçurtma yarışının iptal edildiğini Mustafa'ya söyledin mi Salih?
2: Söyledim kardeşim.
0: Bugün ne yapacağız peki?
2: Planlarımız çok ani iptal oldu. Çocuklarla camide toplanalım. Elbet yapacak bir şeyler buluruz.
0: Fikirde Galip, planlamada mülayim bir insan olduğum için bütün yükü omuzlarımda hissediyorum.
2: İyi ki varsın canım kardeşim.
0: Sorma, daima tetikte ve dikkatli olmalıyım.
2: Hey, beklesene. Neden bırakıp gidiyorsun? Galip!
0: Koş hadi.
3: Grup çalışması olduğu için bence diğer gruplardan farkımızı ortaya koyacak bir şekilde sunmalıyız.
0: Selamun aleyküm.
4: Aleyküm selam. Selam.
2: Durun tahmin edeyim. Bugün ne yapacağımızı konuşuyordunuz.
4: Hayır.
2: Nasıl ya? Uçurtma işi iptal olunca boşluğa düştük ya.
4: Yok, düşmedik.
3: Kaldığımız yerden devam ediyoruz.
0: O zaman ben tahmin edeyim. Siz başka bir konudan bahsediyordunuz. Anlamadınız mı? Komikti ama.
3: Bu mükemmel şakadan sonra konumuza nasıl döneceğiz bilemiyorum Galip.
2: Evet, konuya dönün hadi. Merak ettim gerçekten.
5: Grup ödevini nasıl yapacağımızı konuşuyorduk.
6: Ben de kutuda ne olduğunu merak ettim.
2: Çok da mühim bir şey değil.
0: Her grup tahtaya kalkıp sunum yapmayacak mıydı?
3: Ben diyorum ki diğer gruplardan farklı bir sunum yapalım.
0: Biraz araştırıp düşünelim.
5: Kutuda ne var ya?

0: Aleykümselam. Uçurtmalar uçmayınca hepinizin buraya geleceğini tahmin ettim.
1: Bir şey mi söyleyecektin Ali'ciğim?
0: Yoo.
1: Bir şey mi var Ali?
0: Yoo.
1: Neden dikilip duruyorsun?
0: Hiç.
1: Tövbe estağfurullah.
0: Bayram hocam.
2: Resmen konu mankenimiz oldu çocuk. Ayaklarını yere vurma öyle bam bam. Bir de toz çıkarmazsan minnettar olurum inan.
3: Vay. Süper fikir.
2: Süper? Fikir?
3: Ödevi nasıl sunacağımızı buldum.
4: Nasıl? Nasıl?
3: Bakın şimdi.
0: Hadi o zaman görev dağılımını yapalım.
2: Sonra da hep birlikte üstünden geçeriz.
0: Kutuda ne var?
2: Özel.
0: Hiç özel gibi durmuyor.
1: Artık söyle Galip. Herkes merak içinde kaldı.
2: İlk gördüğümde sizin kadar ben de heyecanlanmıştım ama maalesef çok da şey değil.
0: Ne değil?
2: Merak edilecek bir şey değil.
0: Masa tenisi.
3: En sevdiğim.
0: Hadi oynayalım.
2: Arkadaşlar ben de sizin gibi sevindim ama oynayamayız.
4: Neden?
2: Masa tenisinin bütün parçaları var ama masası yok da ondan.
0: Doğru. Masa olmadan masa tenisi oynanmaz.
2: Bunları Fatma teyze artık çocuklara oynamıyor diye az kalsın çöpe atacakmış. Hemen aldık ama masa yok maalesef.
5: Hayırdır çocuklar?
1: Masa tenisi malzemelerimiz var ama...
0: Masamız yok hocam.
5: Demek öyle.
2: Maalesef.
5: Peki bu ne?
4: Masa!
0: Bu masa olur mu hocam?
5: Neden olmasın? İşte oldu.
3: Çok güzel oldu hem de hocam.
5: Bazen çözüm burnumuzun ucunda duruyor olabilir. Kim geçiyor karşıma?
4: Ben!
3: Okul ödevimiz için Peygamber Efendimizin yürüme adabı ile ilgili sünnetinden bir sunum hazırladık hocam.
5: Öyle mi? Maşallah size.
3: Müsaitseniz ilk size sunmak istiyoruz hocam.
5: Hemen geliyorum. Çok merak ettim.

0: Bütün tavır ve davranışlarımız karakterlerimizin yansımasıdır arkadaşlar. Bu sebeple konuştuğumuz dil kadar beden dilimiz de önemlidir. Bu sebeple oturup kalkmamıza, selamlaşmalarımıza, hatta yürüyüş şeklimize bile özen göstermeliyiz.
1: Şimdi grubumuzun yazdığı maniler eşliğinde sizlere Peygamber Efendimizin sünneti üzerinden yürüme adabı nasıl olmalıdır ondan bahsedeceğiz.
0: Hazırsanız başlıyoruz.
2: Oo Selim! Selamün aleyküm.
3: Aleyküm selam kardeşim.
2: Selamün aleyküm beyefendi.
4: Aleyküm selam.
2: Rastlarsan birine yolda, tanıdığına ya da tanımadığına, selam verir unutma, yürüyen oturana, az olan çok olana.
3: Yürürken ayaklarını sert vurma, güzel işler için koş, hiç durma. Ama sakın tozu dumana katma, yürümenin de bir adabı var, unutma.

Güzel havaları severim. Camiye hep yürüyerek gelirim. Yolda bir engel görürsem hemen kenara çekerim.

0: Biriyle çıktıysan yola ne önde ol ne arkada. Kimseyi geride bırakma. Daima hizayı kolla.
1: Evet arkadaşlar, Peygamberimizin 20 adabından yola çıkarak hazırladığımız sunumun sonuna geldik. İnşallah faydalı olmuştur. Teşekkür ediyoruz. Nasıl olmuş hoca?
2: Muhteşem olmuş çocuklar. Hem manileri yazmışsınız hem sahneye uyarlamışsınız. Daha ne olsun?
3: Sağ olun hocam.
2: Maşallah size. Peygamberimizin sünnetini ne kadar güzel anlatmışsınız. Bunun namaz çıkışı cemaatimize de yapalım.
4: Evet, çok güzel olur.
0: Yetenekte galip, çalışmada mülayim olunca üstesinden gelinemeyecek ödev yok hocam.
2: Aynen öyle galip.

Meraklı Hafiye, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Veresiye defteri.
1: Yemekler nereye gitti?
2: Çok yoruldum dostlarım. Birazcık sessiz olun. Bugün benden hayır yok. Hepiniz hoşça kalın.
3: Mehmet, neler oluyor? Ne defteri?
0: Arkadaşlar, beni dinleyin. Size ninemin anlattığı bir iyilik hareketinden bahsedeceğim. Eskiden insanlar bakkallardan alışveriş yapar, sonra ödemek üzere deftere yazdırırmış. Zengin insanlar da bu defterlerde yazan borçları ödermiş. Hem de isimlerini bile söylemeden.
3: Yani borcu ödenen kişiler bu hayırseveri hiç görmüyorlar. Öyle mi?
0: Tam da öyle Ahsen.
4: Neden saklıyorlar ki? Benim bildiğim kötü işler saklanır.
5: Yediğin abur cuburların çöpünü koltuğun altına sakladığın gibi mi?
0: Ninem dedi ki peygamber ahlakıymış bu. Hazreti Muhammed
6: sallallahu aleyhi ve sellem
0: sağ elin verdiğini sol el bilmeyecek demiş. Zenginler de muhtaç olanları incitmemek için böyle yaparmış. Hala böyle insanlar olmalı. Onları herkese duyurmalıyız.
4: Harika bir fikir Mehmet. Bu harika fikir için ninenin ellerinden öpmek istiyorum. Şimdi o börek çörek falan da yapmıştır hem.

0: Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam. Hoş geldiniz.
0: Biz iyilik habercileriyiz. Çok önemli bir araştırma üzerinde çalışıyoruz.
2: Amcacığım, biz veresiye defteriyle ilgili bir araştırma yapıyoruz da.
1: Anladım evladım.
2: Amcacığım, acaba siz hiç veresiye defteri sildiren bir hayırseverle karşılaştınız mı?
0: Amca, senin hiç defterin yok mu yoksa? Üzülme, biz defter buluruz sana.
3: Amcanın derdi defter değil galiba.
1: Defter olmaz olur mu? Hayırsever pek yok.
2: Kitaplardan derlediklerim bunlar.
4: Mehmet, son kontrolleri yap istersen. Kanala haberi yüklüyorum.
5: Çocuklar, veresiye defteri borç defteri demektir. Eskiden beri bu gelenek devam eder. Hayırseverler kendilerini gizli tuttukları için isimlerini söylemiyorum ama benim bakkala da arada uğrarlar, borçları öder, defteri yakar giderler. Allah razı olsun hepsinden. Ama eskisi kadar yok bu güzel insanlardan.
6: Sevgili iyilik habercileri takipçileri, veresiye defterlerindeki borçları ödeyen gizemli bir kahramanla birlikteyiz bugün. O da bize bu güzelliği anlatacak.
7: Evlatlar,

0: Allah bana bu dünyada zenginlik vermiş. Ama bunu sadece kendime harcamam için vermedi. Ben de bakkala gider, veresiye defterlerindeki tüm borçları öderim. Gelin bu geleneğe yeniden can verelim.
1: Harika olmuş. Ben de bloğa bütün dosyaları ekledim. Yorumlar gelmeye başladı.
2: Bakın, bloğa isimsiz bir mesaj gelmiş.
3: Sevgili iyilik habercileri ekibi. Benim dedem de arkadaşlarıyla birlikte insanların borçlarını öder ama bunu kimse bilmiyor. Yarın tekrar dedem ve arkadaşları bakkalları gezip borçları ödeyecek. Kendisinden habersiz yazıyorum. Sizden ricam gelin, dedemi ve arkadaşlarımı da haber yapın.
4: Harika Asen. Adres bilgilerini al.
3: Tamamdır Mehmet. Hemen yazıyorum.
5: Bu işi bana bırakın dostum.
6: Durma. Daha o kısma gelmedik.

0: Madem, hadi gel de gözlüğümü düzelt.
1: Kanki sen de çabuk gel, birkaç alet lazım.
2: Yusuf, kameranı hazırla. Mo, Yusuf, İkbal ve ben amcaları takibe gideceğiz.
3: O zaman işe koyulalım dostlar.
4: İyi habercileri!
2: İşte aradığımız adres burası. Saklanın.
1: Böyle gizlice takip etmemiz doğru mu?
3: Dostum bu hayırverler, hayra severler, hayır eserler. Aman işte bu iyi insanlar iyiliklerini saklıyorlar. Ama herkes onları tanımalı.
2: Şşş, bakın.

0: Merhaba amcacığım. Yani aleyküm merhaba.
1: Evladım, senin yanında birileri daha vardı sanki.
0: Bu işi de bana bıraktılar amcacığım.
1: Hangi işi?
0: Bir takım yakalanma, basılma ve hapı yutma gibi işleri hep bana bırakırlar da.
1: Siz niye bizi takip ediyorsunuz?
0: Biz size haber yapacaktık. Neresiye defterini ödemeye gidiyormuşsunuzmuş.
2: Biz çok özür dileriz. Sizin hayırseverliğinizi haber yapmak istemiştik. Çünkü bu geleneği yaşatan çok az kişi var ve biz...
3: Tamam evladım, biz anladık durumu. Ama keşke önce gelip izin isteseydiniz.
4: İyi bir iş yapalım derken ayıp ettik.
2: Özür dileriz. Hadi arkadaşlar, dönelim.
1: Durun bakalım. Buraya kadar geldiniz madem, siz de bize katılın.
5: Çekim de yapabilir miyiz? Yani kamerayla.
3: Yüzümü çekmeden evet.
1: Bir dakika, çanta yok. Para çantası nerede?
0: Amca, paraları kaybettim deme.
2: Hemen etrafı arayalım amca.
4: Yok, hiçbir yerde yok.
3: Evladım, bu yolda düşmüş olmalı. Buraya geldiğimde elimdeydi, eminim.
2: Dikkat dikkat. Bütün ekip üyeleri belirlediğimiz adrese intikal etsin. Hayırsever amcaların parası kayboldu. Dedektör, dürbün, fener getirmeyi unutmayın, tamam?
4: Mesaj alındı Mehmet. Hemen oraya geliyoruz, tamam?
0: Bu işi bize bırakın lütfen. Çantayı bulacağız.
6: İyilik için.

0: Yusuf, sen çekim yapmıyor muydun?
1: Her saniyeyi çektim.
2: Tabii ya. Görüntülere bakalım. İşte bu.
1: İyi de bu köpeği nasıl bulacağız ki?
2: Harikasın kanki.

0: Çok teşekkür ederiz evlatlar.
1: Badem sayesinde bulduk çantayı.
2: Hadi gidip şu işi bitirelim.
3: Amcaların videosu tam 3 milyon kişi tarafından izlendi arkadaşlar.
4: İyilikler yayıldıkça dillerden dillere, veresiye defteri de silinir gider. Helal olsun borç sildiren ellere, bizim görevimiz burada biter.

oradan batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da

0: bana. Kız kardeşim Şifa.
1: Gülse de daima.
0: Babam bir yıldız.

0: وسلم. Su!
1: Ama anne!
2: Dalgınlıkla olmuş oğlum. Bu gecelik orada uyuyiver.
0: Ama ya uyuyamazsam?
2: Uyursun, uyursun. Hadi Allah rahatlık versin.

0: Sabah gitsen olmaz mıydı Süheyl? Gece pek güvenli olmayabilir.
1: Dağ yollarından gidecekler ama hangisinden belli değil. Suyu şimdi doldurup gelebilirsem eğer, sabah erkenden çöle iner, dağ geçiş yolunda kervana ulaşırım.
0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kervanda olacak değil mi?
1: Evet Afsa. Allah'a emanet olan.

0: Hadi anne ne olur. Bizim dağlardan geçecekler. Peygamberimizin bulunduğu kervana ben de su götüreyim.
1: Ama oğlum söyledim ya, hangi yoldan geçecekleri belli değil. Hem baban kırbaları götürdü. Su dolduracak bir şey yok.
0: Annenin kovasını kullanırım. Yani en azından suyu peygamberimizin atına götürürüm.
1: Tamam ama Kasem ayrımından öteye gitmek yok, tamam mı?
0: Yaşasın. Tamam anne, çok teşekkür ederim. Lemi, Lemi. O kova bana lazım Lemi. Peygamberimizin atına su götüreceğim.
2: P-A-E?
0: Evet.
2: P-E-E.
0: Olmaz Lemi. Bu önemli, tamam mı? Onu bu sefer göreceğim.
2: P-E.
0: Sen gelince hep işler karışıyor Lemi. Yalnız gideceğim. Kova. Gelmeyeceksin, değil mi? Lemi. Ah, biliyorum, biliyorum.

0: sana bir karşılaşsam belki peygamberimizle bile konuşabilirim. Sakın, sakın başımıza iş çıkarma Anit. Dur Anit, sakın yapma. Anit! Burada del var. Bunu yapacağını biliyordum Anit. Bunu özellikle getirdim. Vereceğim ama bir şartla. Eğer bir daha kadife çiçeği kokusu alırsan koşmayacaksın, tamam mı? Hadi ama Anit. Sadece bugün için. Bunu anlaştık olarak kabul ediyorum. O benim için önemli Anit. Ne olur ne olmaz diye ben Lemi'yi bile çağırmadım. Programımı kimse bozmamalı.
1: Leyla.
0: Aa,

0: Seni ben çağırmadım Nemi.
1: Ama haklısın. Sanırım buradan geçmeyecekler.
0: Daha ötesine de annem izin vermedi. Gidemem.
2: Hı? Ay!
0: Dur Aniyit, ama anlaşmıştık.
1: Ah!

0: Bugün bir daha koşmayacaktın hani. Anlaşmıştık.
1: Kaybolduk galiba.
0: Ne oldu Lemmy? Dökülmüş mü? Tamam. Onu da sen içebilirsin Lemmy. Zaten peygamberimizi görmemiz artık imkansız.
2: Yela, yela, yela, yela.
0: Ha? Yani sence kervan bu taraftan mı gitti?
2: Hı hı.
0: Yaşa!

0: ันนี้kervan çok uzakta. Oraya yetişmemiz imkansız.
1: Hem annem de izin vermedi.
0: Ha? Gördün mü Levi? Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yaşasın. Hı? Suyu götürsen mi acaba?
1: Olamaz. Artık istesek de yetişemeyiz.
0: Aha, en azından onu gördüm. Orada işte. En önde gidiyordu. Başında çok güzel bir sarık vardı. Sürekli tebessüm ediyordu. Atı beyaz renkliydi.
2: Ama az önce deveye bindiğini söylemiştin.
0: Öyle mi demiştin?
2: Evet.
0: Neyse canım, dediğim gibi uzaktalardı. Değil mi Lemi? Nasıl bilmezsin? Sen de oradaydın ya.
3: Selamun aleyküm çocuklar.
0: Baba.
2: Aleyküm selam baba.
0: Aleyküm selam baba. Hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
0: Baba, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi gördün baba.
3: Anlamadım. Nasıl gördün?
0: Gece sizi duydum baba. Sonra da annemden izin aldım. Annem izin verdi ama çok uzağa değil. Ama sonra Enit koştu da koştu. Sonra da elimi sürdü.
3: Dur bakalım Yara. Sen Medine'ye mi geldin?
0: Hayır baba. Daha yollarından geçtim. Peygamberimiz kervanla yola çıktı ya. Onu gördüm.
2: Peygamberimiz deveye mi ata mı biniyordu baba?
3: Hiçbir şeye.
0: Aa, ben demiştim. Yerde yürüyen oydu. Dedim sana Lemi.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bugün Medine'den hiç çıkmadı ki.
0: Ne? Nasıl yani? Ama gece sen söyledin.
3: Söyledim ama yolculuk iptal edildi.
0: Ha? Olamaz. Onlar başkasıydı demek.

Ne yanlış ne doğru, iyi takip et bunu. Adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne doğru.

0: Bütün gece bir o yana bir bu yana döndüm durdum, uyku tutmadı.
1: O yüzden mi böyle yorgun gibisin Agah dede?
0: Evet Elifciğim, uykumu alamadığım için biraz yorgunum.
2: Baba, biz uçuş hazırlıklarını yapıp kahvaltıyı hazırlarken sen de biraz uzansan.
0: İyi fikir kızım. Yarım saatçik kestirsen bile bana iyi gelecek. Hayırdır inşallah.
1: Ben bakarım Agah dede.
0: Bugün uçuşa gelecek çocukların aileleriyle görüştün mü kızım?
2: Babacığım, o işlerin hepsini halledeceğim ben. Hadi sen git istirahat et biraz.
0: Hah Elif. Kimmiş kızım gelen?
1: Komşunun oğlu Ömer'miş Agah dede.
2: Ömer mi? Ne istiyormuş?
1: Babası tarladaymış. Ömer de ona eşeklerini götürecekmiş. Eşeğin semerini vuramamış da Agah dede bana yardım edebilir mi dedi.
0: Hay Allah, ederim tabii.
1: Yok yok Agah dede, gerek kalmadı yardım etmene.
0: O neden?
1: Ben ona Agah dede çok yorgun, biraz uzanıp istirahat edecek, gelemez dedim de ondan.
0: Ama olmaz ki Biço. Bir kimse bizden yardım istiyorsa ve bu yapabileceğimiz bir şeyse mutlak ona yardım etmeliyiz.
1: Ama yorgunsun dede.
0: Yavrucuğum, o başka, bu başka. Sema, ben gidip Ömer'e yardım edeyim. Maazallah, semeri doğru vuramazsa yolda düşüverir, Allah korusun.
2: Tamam baba. Demek semer nasıl vurulur onu da öğrettin Ömer'e baba.
0: Evet kızım. Sadece bağlayıp göndersem bir sonraki seferde yine başkasına ihtiyaç duyacaktı.
2: Ona balık vermedin, balık tutmayı öğrettin yani.
0: bir bakıma öyle yaptım kızım.
1: Ne balığı? Balık da nereden çıktı? Ömer'e balık mı verdik? Keşke vermeseydik. Akşam pişirir yerdik.

0: Evet çocuklar, Allah'ın izniyle sorunsuzca havalandık. Şimdi sıra geldi dikkat öyküsüne.
1: Yaşasın!
0: Siz hiç Ağustos böceği ve karıncanın masalını duymuş muydunuz?
2: Evet Agah dede, bütün kış saz çaldın, şimdi de dans et.
0: Evet, aklınıza hemen bu masalın geleceğini biliyordum. Lakin benim anlatacağım öykü bu değil. Bu başka bir Ağustos böceği ve karınca öyküsü. Bir varmış, bir yokmuş. Bir diyarda çok sıkı dost olan Ağustos böceği ve karınca yaşarmış. Bunlar öyle iyi arkadaşmış ki bir an bile birbirlerinden ayrılmazmış. Bu iki sıkı dost sıcak bir yaz gününde serinlemek için dere kenarına gitmeye karar vermiş. Derenin kenarına varmışlar. Bir lokmacık su içmek için dere kenarına yanaşan karınca ayağı kayınca cup diye suyun içine düşüvermiş.
1: Eyvah!
0: Ne kadar yüzüp kıyıya ulaşmaya çalışsa da bir türlü başaramamış. Ağustos böceği de yüzme bilmiyormuş. Hemen koşmuş yardım etmeye çalışmış ama bir türlü uzanamamış. Karınca arkadaşına...
3: Dostum bak şurada bir keçi var. O keçiden bir kıl iste, kılı bana uzat da tutunayım.
0: Demiş. Ağustos böceği hemen koşup durumu anlatmış ve kılı istemiş. Keçi de ona...
3: Kuyruğumun üstü bir kaşınıyor ki sorma. Oraya bir kaşıyı verirsen sana kılı hemen veririm.
0: Demiş. Ağustos böceği hemen telaşla koşmuş kuyruğun kenarını kaşımak için. Bir de ne görsün? Küçük bir sinek orada saklanmış. Ağustos böceği kaşıntının sebebinin bu sinek olduğunu anlayınca ona durumu anlatmış. Başka yere gitmesini istemiş. Sinek de ona...
3: Giderim gitmesine lakin kurbağa var mı diye etrafı bir kolaçan etmen gerek.
0: Demiş. Ağustos böceği telaşla etrafta kurbağa var mı diye kontrol ederken kurbağayı görmüş. Koşa koşa yanına gitmiş. Kurbağaya durumu anlatmış ve sineği yememesini istemiş. Kurbağa da ona...
3: Yemem tabii ama sen de şu balıkçıya gidip ondan benim için bir tane solucan getirmelisin.
0: Demiş. Ağustos böceği koşa koşa balıkçının yanına gitmiş. O sıcak havada oradan oraya koşturmaktan bitkin vaziyette balıkçının yanına gelmiş ve durumunu anlatmış. Balıkçı duyduklarını şaşkınlıkla dinlemiş.
3: Demek deriye düşen arkadaşına yardım etmek için bu sıcakta oradan oraya koşturup duruyorsun ha?
0: Demiş. Ve hiçbir karşılık beklemeden...
3: Ben sana yardım ederim.
0: Diyerek yerinden kalkmış. Beraberce karıncanın yanına gitmişler. Karınca artık boğulmak üzereymiş. Eğer birazcık daha geç gelseler çok geç kalmış olacaklarmış.
2: Neyse ki yetiştiler.
0: Evet, karınca için çok uzak olan kıyı bir insan için pek yakınmış. Balıkçının karıncayı kurtarmak için parmağını uzatması yeterli olmuş. Karınca parmağı tutunmuş, kıyıya ulaşmış. Ve kendisini kurtarmak için oradan oraya koşturan arkadaşına sımsıkı sarılarak... Hayır duası etmiş. İşte böyle çocuklar. Bu kıssadan ne hisseler çıkarttınız?
2: Eğer Ağustos böceği pes etseydi, mücadeleye devam etmeseydi, belki de arkadaşı kurtulamazdı.
3: Yani birilerine yardım edebilme imkanımız varken bunu sonuna kadar kovalamalı, asla pes etmemeliyiz, değil mi Bekir?
2: Evet.
0: Peki, başka neler anlatmış olabilir bu hikaye bize?
4: Karınca zor durumda olmasına rağmen diğer hayvancıklar kendilerini düşündüler. İyilik yapmak için şart koştular, karşılık beklediler. Bu kötü bir şeydir.
3: Evet Nedim, onların Allah rızası için karıncaya yardım etmesi gerekirdi. Diyelim ki biz zor durumdayız ama karşımızda bizden çok daha zor durumda olan biri var. Ona yardım eli uzatmaktan geri durmamalıyız.
0: Evet, bu güzel hisseleri çıkarttığımıza göre geçelim mi dikkat sorularına?
1: Geçelim.
0: Evet, ilk sorunuz geliyor çocuklar. karınca suya düştüğünde Ağustos böceği keçiden yardım istemeye gitmişti. Acaba ondan ne istediğini hatırlıyor musunuz?
4: Kıl istemişti Agah dede. Karıncayı uzatıp kıyıya çekecekti.
0: Evet Nedim. Tebrikler. Doğru cevap. Bu seni 1-0 öne geçirdi. Geldik ikinci sorumuza.
3: Ağustos böceğinin keçiden sonra karşılaştığı ilk canlı neydi?
2: Sinek. Kuyruğun kenarındaydı.
3: Evet doğru. 1-1 oldunuz.
0: Geldik üçüncü sorumuza. Dikkatlice dinleyin. Bunu bilen yarışı kazanır. Kurbağa Ağustos böceğinden ne istemişti?
4: Solucan. Eğer solucan getirirsen sineği yemem demişti.
0: Tebrikler. Böylece Nedim 2-1 yapıyor durumu ve kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı oluyor.
5: Bekir de eşsiz manzaranın tadını çıkartıp bu güzel öyküyü dinledi.
3: Üstelik bizden bir de rozet kazandı.
0: Bu da demek oluyor ki artık Bekir ve Nedim de Dikkat Balonu ailemizin bir üyesi oldular.
5: Hey hey hey Dikkat Balonu. Her gün genişliyor aile. Hey hey hey ne güzel hediye. Bir rozet, bir balon paketi.

0: Oh, çok şükür. Bugünü de kazasız belasız atlattık.
1: Çok şükür baba.
2: Ben de bugünkü öyküden bir ders çıkarttım Agah dede.
0: Öyle mi? Ne güzel. Peki neymiş bu ders?
2: Sabah Ömer'e Agah dede yorgun demiştim ya. Onun nasıl bir hata olduğunu anladım.
1: Aferin sana küçüğüm. Bir hikayeden böyle bir ders çıkartman ne güzel.
2: Ben Miço'yum Sema abla, unuttun mu? Buraya öğrenmeye geliyorum.
1: Tabii, doğru söylüyorsun.
2: Şey Agah dede, çarşıdan balık alalım mı?
0: Olur. Canın balık mı çekti?
2: Evet ama şey, Ömer'i de çağırsak olur mu yemeğe? Hem özür dilerim ondan.
1: Olur tabii küçüğüm.
2: Yaşasın. Canım da bir balık çekti ki sormayın.
0: Ne oldu Fiko? Senin canın da mı balık çekti ha?

0: Koçtu.
1: Ama biz düşmekten kaçamadık.
0: Şuna bakın. Sıkı tutun. Bugün hep güçlü balıklara denk geldik.
1: Bugün kısmetimiz yokmuş çocuklar. Eve dönelim.
0: Hadi ya.
1: Üzülme Eymen. Başka zaman tekrar geliriz.
0: Doğru. Üzülmeye gerek yok. Nasılsa oltalarımı...

0: Hadi çocuklar, geç kalmayın.
1: Geldik Temel amca.
2: Beni de bekleyin. Hey! Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam. Hayırdır Eymen? Yüzünden düşen bin parça.
2: Ha? Yüzümden bir şey mi düştü?
1: Öyle değil akıllım. Çok üzgünsün anlamında bir deyimdir bu.
0: Aynen öyle.
2: Komikmiş aslında. Ama ben hiç gülecek durumda değilim.
0: İşte ben de onu soruyorum. Hayırdır inşallah?
2: Oltam kırılmış.
1: Aa, geçmiş olsun.
0: Kırılmış dediğine göre haberin yok.
2: Evet Temel amca. Elimi alınca fark ettim.
0: Nereye koymuştun ki?
1: Dün takadan birlikte indik. Ben oltamı eve götürüp çekmeceme koydum. Sen nereye koydun?
2: Ben bir yere koymadım.
1: Nasıl yani?
2: Kıyıda bir kenara atıvermiştim aceleden. Düşerken de kırılmış sanırım.
0: Demek ki neymiş? Tıpkı birbirimize iyi davrandığımız gibi eşyalara da iyi davranmalıymışız.
2: İyi davranmak mı?
0: Evet. İnsana iyi davranmazsak onları kırarız, değil mi?
1: Evet.
0: Eşyalar da öyledir. Onlar da kırılır. Oltan gibi.
2: Doğru. Bundan sonra iyi davranacağım.
0: Aferin sana. Söz verdiğine göre sıra oltanı tamir etmekte.
2: Yapabilir misin?
0: Allah'ın izniyle.
2: Yaşasın.
0: Hadi gel bakalım.

0: Geri dönüşüm.
1: Kal diyemem. Öf, olmadı. Bu saçma. Git diyemem. Ah yok, bu da saçma. Şşt, kıçı kıçı, sessiz ol. Sanata biraz saygın olsun canım. Tabii. Hangisini yazsam acaba? Aman, ikisini de yazayım. Git diyemem, kal diyemem. Yine çok saçma oldu ya. Of.

0: Enişte, al şu köpeğini başımdan ya. Yine benimle uğraşıyor.
1: Az bile yapmış. Bunlar ne böyle?
0: Kağıt.
2: Bir satır yazıp atmışsın.
0: Sanatımda mükemmeli yakalamak zorundaydım. Kusursuz olduğum için beni suçlayamazsınız. Tabii.
3: İsraf ettiğin için suçlayabilir miyiz peki?
0: Ne alaka ya? Bunlar sadece kağıt.
4: Ne demek sadece kağıt oğlum? Kağıtlar nereden geliyor peki?
0: Bunda bilemeyecek ne var? Kağıt fabrikasından tabii.
5: Of, bu çocuk adamı delirtir. Kağıtlar neden yapılıyor yani?
0: Kağıtlar neyden?
3: Tabii ki ağaçlardan dayı.
0: Hiç benzemiyor ki bunlar.
6: Zekicim, kağıdın ham maddesi ağaçtır. Boş harcanan her kağıt için gereksiz yere bir sürü ağaç kesiliyor.
0: Hadi ya, ağaçsız da olmaz ki. Ne yapsak acaba ya? Ormanları korumanın harika bir yolunu buldum. Tabii.
3: Nedir dayı?
0: Tüm okulları kapatmak.
5: Hayda, ne alaka oğlum?
0: Okulları kapatırsak kimse kitap defter kullanmaz. Böylece ağaç da kesilmez.
2: Harika bir plan. Arkandayım dayı. Hemen kapatalım okulları.
3: Dayıcığım, biraz daha mantıklı bir plana ne dersin?
0: Ne gibi Zeynep'ciğim?
6: Geri dönüşüme önem vermek gibi.
0: Geri ne?
6: Geri dönüşüm. Gereksiz yere kağıt kullanmayacağız. Kullandığımız kağıtları da biriktirip geri dönüşüm tesislerine vereceğiz. Onlar da bu kağıtları işleyip tekrar kağıt yapacaklar.
3: Eski kağıtlardan yeni kağıtlar yapıldığı için yeni ağaç kesmek gerekmeyecek.
0: Fena fikir değilmiş. İşe yarayabilir. Bir deneyelim.
1: Bu yeni bir fikir değil Zeki. Zaten insanlar bunu hep yapıyorlar. Hayatında hiç geri dönüşüm kutusu görmedin mi sen?
0: Görmüşümdür kesin. Yani biraz tarif etseniz çıkarırım.
7: Görmemiş.
3: Anne, biz de geri dönüşüm kutusu yapalım mı?
6: Harika bir fikir bu. Yapalım tabii.
2: Peki sadece kağıtlar mı geri dönüşüyor?
6: Hayır tabii ki. Plastikler, metaller, camlar da geri dönüşebilir.
2: O zaman hepsi için ayrı bir kutu yapalım.
5: Özellikle cam atıklar ormanlarda çok tehlikeli olurlar. Güneş ışığı vurunca mercek görevi görüp ormanı yakabilirler.
4: Plastikler de doğada çözünmeden yüzlerce yıl durabilirler. Çevreyi kirletirler.
3: Keşke doğada çözünebilen plastikler olsaydı.
6: Aslında...
0: Hadi artık oyalanmayalım. Hemen birkaç ağaç keselim de eniştem geri dönüşüm kutusu yapsın. Tabii.
3: Ağaçları kurtarmak için ağaç mı keselim yani dayı?
0: Aslında iyi bir fikirdi ama böyle söyleyince de mantıksız gibi geldi. Ne yapacağız o zaman?
6: Peki ben size doğal malzemelerle doğada çözünebilen plastik yapmayı öğretsem?
3: Çok iyi. Bu plastiklerle geri dönüşüm kutusu yapsak?
2: Ağaçlar da boş yere kesilmemiş olsa?

0: Harvey Kolo.
1: Ya siz niye böyle parça parça konuşuyorsunuz?
0: Uzun diyaloglar sıkıcı oluyor çünkü.
2: Hadi bakalım. Doğal plastiğimizi yapalım.

0: Sütümüzü biraz ısıtıyoruz. Sirkeyi yavaş yavaş sütümüze döküyoruz. 5 dakika bekletiyoruz. Anneciğim, bir tülbent verir misin?
1: Tabii.
0: Şimdi de sütü süzüp doğal plastiğimizi alıyoruz.
1: Tamam.

0: Şu anda istediğimiz şekli verebiliriz. Ama kuruyunca sert olacak. İkinci kutuyu kim yapmak ister?
1: Ben!
2: Oh, yeah, yeah, yeah.

0: Çok güzel oldu.
1: Tamam.
0: Ha ha ha!

0: Ablacığım. Benimle gurur duyacaksın. Harika bir geri dönüşüm kutusu yaptım abi.
1: Öyle mi? Göster bakalım.
0: Tabi.
1: Bu ne?
0: Pil bahçesi. Bitmiş pillerimi toprağa ektim. Şimdi bunlardan yeni piller çıkacak.
2: Sen meseleyi çok yanlış anlamışsın dayıcım.
1: Atık piller çevreye çok büyük zarar verir. Onları toprağa gömemezsin.
3: Bitki gibi çıkacaklarını da hiç sanmıyorum.
4: İlle de bir şey ekmek istiyorsan bu tohumları ek bakalım.
5: Ben de istiyorum. Ben de.
4: Tamam. Alın bakalım. Hepiniz ekin. Ama herkes kendi tohumundan sorumlu.
0: Merak etme anneciğim. Diğerlerini bilmem ama en iyi benim tohumum büyüyecek. Tabii.
4: Hop.
2: Yardım etmemi ister misin?
5: Evet.

Çok derin kazmamalıyım. Ağacım dışarı rahat çıksın canım. Suyu da bol olsun ki çabuk büyüsün. Başka ne lazım? Ha! Güneşin sıcaklığı. Toprak altında olduğuna göre ben ısıtmalıyım onu. Canım benim. Ben kazanacağım. Tabii.

0: Neden?
1: Aşırıya kaçtın da ondan. Allah kainatta her şeyi bir düzen, bir denge içinde yaratmıştır.
2: Bir tohuma hiç su vermezsen büyümez. Çok su verirsen de çürür. Sen acele ettin ve tohumunu çürüttün.
0: Of ya, ne bileyim böyle olacağını ben, anne!
3: Kağıtları harcamayın, onlar ağaçtan yapılıyor. Bitki

Siz olun çocuklar, israf etmeyin hiçbir şeyi. Geri dönüşüm gerekli minik mavi dünyamıza. Tabii.

0: arkadaşlar. Burası da bizim evimizin bahçesi. Burada böyle bir masa var. Bu Düt Düt. Kamyonetimiz aynı zamanda sahnemiz. Üstelik bir de şarkısı var. Dört çekersin, çok şekersin Düt Düt. Burası oyun alanımız. Kardeşim Sefa top oynuyor. Bu da Boncuk. Ah, bu tarafa gelmiş. Boncuk bu tarafa gelmiş. Boncuk bir sabit dursana, seni videoya alayım. Aa, ablamla Boncuk habercilik oynuyor sanırım. Dur gideyim de ben de onlara katılayım. Evet evet, yeni dizi teklifleri geliyor. Ama biz yoğun bir tiyatro sezonu içindeyiz. Dizilere o yüzden pek sıcak bakamıyorum.
1: Sefa ne yapıyorsun?
0: Röportaj yapıyorum.
1: Neden?
0: Oyununuza katılmak için.
1: Ne oyunu?
0: Siz Boncuk'la habercilik oynamıyor muydunuz?
1: Yok. Arkadaşlarımla görüntülü konuşma yapıyoruz. Onlara evimizi gösteriyordum.
0: Ay, ne? O telefonun diğer ucunda arkadaşların mı var?
1: Evet.
0: Ben şimdi bütün o şapşık halleri yaparken...
1: Evet.
0: Hayır.
1: Sefa niye durdun kaldın öyle?
0: Bekliyorum abla.
1: Neyi?
0: O kadar utandım ki. Utancımın geçmesini bekliyorum. Neden söylemedin bana arkadaşlarınla konuştuğunu?
1: Fırsat vermedin ki. Neyse, utanacak bir şey yok. Çok sevimliydin zaten. Hadi şu boncuğu bir tut da onu da göstereyim arkadaşlarıma.

0: Boncuk. Merve, Sefa. İyi misin Merve? Ne oluyor Sefa? Bu ne böyle Boncuk?
1: Şey Garip abi, sanırım Boncuk kameraları pek sevmiyor.

0: niye kaçtı? Ben çekemedim. Sen çekebildin mi Sefa?
1: Ben de sadece şaşkın şaşkın bakan garip abi var. Nasıl bu kadar hızlı kaçıyor?
2: Arkadaşlar, siz neden boncuğu videoya almak istiyorsunuz?
0: Arkadaşlarımla görüntülü konuşurken onlara göstermek istedim. Olmadı, bari video atayım dedim.
1: Geçtik oraları abla. Arkadaşlar falan hikaye artık. Boncuk inatlaştıkça benim de inadım tuttu. O video çekilecek.
2: Peki o halde. Boncuk, gel bak burada ne var.

0: Şuna bakın, poz veriyor.
1: Ama bu nasıl oldu?
2: Ayna verip iyi göründüğünden emin olmasını sağladı. O da artık poz veriyor.
0: Hay Allah, şuna bakın hele. Hadi madem poz veriyor, çekelim o halde. Evet arkadaşlar, görüntülü konuşurken gösterememiştim. Ama şimdi videosunu atacağım size. İşte karşınızda boncuk.
1: Ama yine kaçtı.

0: kanatlaşmanın sonu bu işte. Kendi ellerimle yakalandım.
1: Bunun da tarihi geçmiş.
2: Bu da gitmiş.
1: Ah Sefa, bu kadar şekeri biriktirmek de nereden çıktı?
0: Şey, yemeğe kıyamadım. Buraya ayırdım böyle.
2: Aferin sana kardeşim. Yemeğe kıyamamışsın, hepsi israf olmuş.
0: Tüh, keşke yeseydim. Hepsi boşa gitti.

0: dev meydanımızda tiyatro oyunu sergileyecektir. Herkes davetlidir.
1: Efendim, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlere minik istifçi sincap oyununu oynayacağız.
2: Dur usta, bize bırak usta. Biz anladık onu usta. Hadi Merve.
3: Tamam Garip abi.
1: Kimsecikler yok. Şunu da şubaya saklayayım.
3: Arkadaşlar, arkadaşlar. Hadi biraz dolaşalım da yiyecek bir şeyler bulalım.
4: Evet, çok açız. Yılın bu mevsiminde yiyecek bir şey bulmak çok zor oluyor.
3: Ah, çok acıktım. Keşke bir parça palamutumuz olsa.
4: Ah, keşke.
3: Sanki şu taraflardan bir palamut kokusu geliyor.
2: Ben de aldım gibi sanki.
1: Amma da yaptınız arkadaşlar. Bu mevsimde burada palamudun ne işi var? Hadi şu tayaflara gidip bakalım.

0: Aylardır elime geçen tüm palamutları buraya gömdüm, sakladım. Arkadaşlarım yiyecek şeyler ararken benim bir sürü palamutum var. Çok açım. Birazını çıkarıp yesem mi? Yok yok. Biraz daha dursunlar. Amanın. Palamudum tohuma dönüşmüş. Fidan çıktı buradan. Aa, eyvah. Bu da fidana dönüştü. Tüh. İstifçilik yaptım. Yemedim. Paylaşmadım. Tüm palamutlarım tohum oldu. Fidana dönüyor. Ben şimdi ne yapacağım?
1: Minik sincap, bak tam 3 tane palamut bulduk. Hadi gel de kardeş payı yapıp yiyelim.
2: Ama bunlar palamut fidanı.
1: Evet, her yer palamut fidanı dolmuş.
2: Ama bu nasıl oldu?
0: Benim yüzümden. Bulduğum bütün palamutları buraya gömdüm. Yemedim, paylaşmadım, sakladım.
1: Biz onca açlık çekerken sen palamut mu saklıyordun?
0: Sorma, yemeğe kıyamadığım için hepsi heba oldu gitti.
2: Eh be minik sincap, istifçilik yüzünden ne ihtiyacın olanı yedin, ne ihtiyaç sahipleriyle bölüştün.
1: Gömdün, istifledin, sakladın. Ne sana yar oldu, ne de başkasına.

0: yapmayın arkadaşlar. Ben de dersimi aldım. Bundan böyle yiyebildiğim kadarını yiyeceğim. İhtiyacım kadarını ayıracağım. Fazlasını da herkesle paylaşacağım.
1: Madem ki dersini aldın, gel elimizdeki 3 palamı da bölüşelim. Minik istifli sincap palamutları sakındı, sakladı, istifledi.
2: Kimseciklerle paylaşmadı.
0: Veren de Allah, alan da Allah. Minik sincap istifledi ama nasip olan paylaşmak oldu.
1: Şimdi ormanın o kısmında seneye her yer palamut dolacak.
2: Paylaşmayıp sakınan elindekinden oldu. Ancak pay edilmesini bekleyenler için bolluk bereket doldu.

Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacıyım.

Gelin Ağacı yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Yavuz, ne yapıyorsun?
1: Dergi okuyorum.
0: Ne dergisi?
1: TVT Diyanet Çocuk Dergisi.
0: Türü ne?
1: Adı üstünde dayı. TVT Diyanet Çocuk Dergisi.
0: Bir dakika ya. Sen okuma yazma bilmiyorsun ki.
1: Dayıcım, resimlerini okuyorum.
0: Anladım.
1: Ama bir...

0: okumadın ki.
1: Öyle rahat dergi okunmaz zaten. Boynun ağrır. Tabii. Mı? Yaşasın!
0: Niye seviniyorsun dayı?
1: Çünkü yeni icadımı buldum. Ama bana gerçekten kitap okuyan müşteriler lazım. Önce onların üstünde denemeliyim. Tabii.
0: Onlar kim dayı?
1: Tabii ki. Ablan gerçek bir kitap kurdu. Koş ablanla abini çağır bana.
0: Ya gelmek istemezlerse?
1: Ha, doğru. En iyisi sen ablanı çağır. Dayım senin için çok önemli bir şey yaptı de. Söyle işte bir şeyler.
0: Abimi?
1: Yok, onu çağırma.
0: Niye?
1: Allah akıl vermiş. Niye? Kullanalım diye. İkisini de çağırırsan gelmezler. Ama birini çağırmazsan merak edip mutlaka gelir. Tabii.
2: Dayıcığım, neymiş o benim için çok önemli olan şey?
1: Kitap.
2: Dayıcığım, kitap icat ettim deme lütfen.
3: Hayır abla, kitap değil. Üzerinde yazılar olan sayfalardan oluşan bir icattır o.
1: Size de iyilik yaramıyor.
2: Neyse dayıcığım, kitap değilse icadın, ben dinlemeye hazırım.
1: Şimdi Zeynep'ciğim, haftada bir kitap okumak ister misin?
2: Ne haftası dayı, ben günde bir kitap okuyorum.
1: Ne? Maşallah. Günde bir kitap mı?
2: Evet, ne oldu ki?
1: Yok canım, ne olsun. Herkes günde bir kitap okur zaten.
3: Yo, ben okumuyorum mesela.
1: Sen de bir dur Yusuf'cum ya. Peki Zeynep, günde iki kitap okumak ister misin?
2: Evet, bazen iki kitap da okuyorum.
1: Ay, okursun ama rahat okuyamazsın, değil mi? Benim icadımla istediğin kadar kitabı rahat rahat okuyacaksın. Tabii.
3: İyi. Ben kitap okumuyorum zaten. Benlik bir durum yokmuş. Gideyim ben.
1: Okumuyordum diyeceksin. Artık sen de hiç yorulmadan bir sürü kitap okuyabileceksin. Tabii. Şimdi söyleyin bakalım. Kitap okumanın en zor yanı nedir?
0: Dayın sana sovulan sovarken kitap okumaya çalışmak.
1: Allah iyiliğini versin Yavuzcum. Çok komiksin. Ama değil.
3: Okuduğunu anlamak?
1: Hayır.
2: Okuduğun kitabı başka kitaplarla karşılaştırmak?
1: Hayır. Tabii ki sayfa çevirmek.
2: Sayfa çevirmek mi?
1: Evet, sayfa çevirmek. İnsanın kolları yorulur. Ve artık kitap okuyamazsın. Peki başka ne zordur?
3: Kesin bilemeyeceğimiz bir şey.
1: Evet. Sandalyede oturup kitap okumak. Beliniz ağrır, sırtınız ağrır. Kambur olursunuz.
0: Ben kanepede yatarak okuyorum.
1: O zaman da iki büklüm olursun. Boynun ağrır. Ama merak etmeyin. Yeni icadımla bunlar artık sorun olmayacak. Tabii.
2: Görelim bakalım bu icadı.
1: Aynen. Hayır. El aynası. Makara.
0: Makarna mı?
1: Hasbünallahi ve nimel vekil. Makara diyorum, makara. Makas. Biraz da ip. Tahta çıtalar. El. Kitap. Kitap.
0: Güle güle güzel kitabım. Seni çok sevmiştim.
1: Tabii. İşte yeni icadımız. Kolay oku.
0: İcadın adı Zekit değil mi?
3: Zekat mı?
0: Hayır, Zekit.
1: Zekit mi? Ne alaka?
0: Zeki'nin Z'si, kitabın Kiti. Zekit.
1: Olmaz. Bu da iyi. Kolay oku. Evet. Kimler kolay okuyu ilk kullanıp tarihe geçmek ister? Zeynep, bir kitap kurdu olarak bu tarihe adım sana yakışır. Tabii.
2: Yok dayıcığım, ben almayayım.
1: Yusuf, ne dersin?
3: Ben zaten pek kitap okumam. Böyle iyiyim.
1: Yavuz, Yavuz.
0: Ben daha küçüğüm. Deney yapamam.
1: İyi be, siz bilirsiniz. Ben denerim kolay okuyu. Tabii. İşte bu kadar. Hadi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Aman yarabbim, bu da ne böyle?
3: Ne oldu dayı?
1: Bu icat beklediğimden de harika oldu.
0: Nasıl yani?

0: yazıları yabancı dile çeviriyor.
1: Ne?
0: Demek ki yabancı dildeki kitapları koyarsak onları da Türkçe çevirecek. Maşallah, ne icatlar var be. Helal bana.
2: Allah iyiliğini versin dayıcım. Yazılar yabancı dile çevrilmemiş. Sen aynadan baktığın için ters görüyorsun.
0: Olsun, böylesi daha iyi. Düzden herkes okur. Tersten okuyun ki zekanız gelişsin. Tabii.
1: Hay maşallah.
0: Hem tıp tarihine hem de edebiyat tarihine geçeceğim. Çekil. Çekil diyorum. Başımdan yakaladım seni. Al sana. Gel buraya. Ay Allah, kaçma dedim.
1: Kolay oku çıldırdı. Kaçın.
3: Ucuz atlattın. Allah kurtardı.
1: Dayıcım, bırak artık şu sineğin peşini.
0: Allah Allah. 2 dakika boş bırakıyorum. Her yeri dağıtmışsınız. Buranın hali ne böyle? Kim dağıttıysa o toplayacak, anlamam.
2: Haklısın dayıcım. Bence de dağıtan toplamalı.
0: Hanginiz dağıttı?
1: Tabii ki de sen. Koca laboratuvarı dağıttığına mı yanarsın? İcadın boşa gittiğine mi?
0: Ne demek boşa gittiğine? Harika bir uçak yapma icadı bu. Tabii.
2: Tamam dayıcım. Uçak katlama icadında sana başarılar. Biz biraz kitap okuyalım.
3: Normal yolla.
1: Sade, icatsız, doğal.

0: Ha? Merak etme tilkiye. Kurye atlı tilkiye.
1: Tabii ki

0: baba. Tabletimi bulamıyorum.
1: Oğlum, tabletin bagajda ne işi var? Ön taraftaki bölmede.
0: Doğru ya.
1: İşte oldu. Tekerleri sağlamlaştırdım. Şimdi dağa tırmanmak için hazırız.
0: Ha? Ne kadar değişik bir şey bu.
1: Neye bakıyorsun oğlum?
0: Topa benzeyen bir şey buldum baba.
1: Evet, topa benzeyen bir çöl hayvanı.
0: Hayvan mı? Yuvarlak top gibi görünen bir çöl hayvanı. Ara. Hah, işte burada. Uzun kulaklı çöl kirpisiymiş.
1: Hı? Galiba seninle oyun oynamak istiyor evlat.
0: O zaman oynayalım. Çölde canın mı sıkıldı senin?
1: Yarış başlasın.
0: Ya, geçiyorum hepinizi.
1: Kıyasıya bir yarış devam ediyor sayın seyirciler. Az önce yarışı önde götüren Murat, çöl kirpisinin gerisinde kaldı. Zemzem ise şahin gibi uçuyor. Bu yarışı kimin kazanacağını tahmin etmek epey zor.
0: Aa!
1: Bu muhteşem bir an. Hepimiz nefeslerimizi tuttuk. Çöl kirpisinin muhteşem inişini bekliyoruz.
0: Harikasın çöl kirpisi. Bu atlayışınla birinci sen oldun.
1: O da ne? Çöl kirpisi vedalaşıyor.
0: Hoşça kal çöl kirpisi. Seninle yarışmak efsaneydi.
1: Çöl kirpisi evine döndü ve yarışı dostluk kazandı. Bizim de gitme vaktimiz çoktan geldi evlat. Aşmamız gereken kocaman bir dağ var. Hadi herkese ben fülfüle.
0: Bu dönüş çok iyiydi şoför bey.
1: Bak sen, virajlı yollar hoşuna gitti demek. Şimdi daha keskin bir dönüş geliyor. Sıkı tutunun.
0: Bu daha da iyiydi. Çılgın bir yolculuk bu. Güneşe bak Zemzem. Az önce arkamızdaydı. Şimdi önümüze geçmiş.
1: Bir yarışmadığımız güneş kalmıştı oğlum.
0: O bizi takip ediyor baba.
1: Saklambaç oynuyor sizinle desene.
0: Çok şakacısın baba. Yol dönüm eşli olduğu için güneşi bazen arkada bazen önümüzde görüyoruz.
1: Aferin.
0: Tavafta da böyle dönecek miyiz?
1: Dönerek ibadet edeceğiz ama bu kadar keskin dönüşler olmayacak.
0: Tavaf etmek için şimdiden çok heyecanlanıyorum.
1: Ha? Sıkı tutunun çocuklar.
0: Hı? Neler oluyor baba? Neden bu kadar hızlandın? Arkamızdaki de ne?
1: Bir toz bulutu hızla bize doğru geliyor oğlum. Fırtına çıkacak anlaşılan. Acilen sığınacak bir yer bulmalıyız.
0: Eyvah! Etrafta korunacak bir kaya parçası bile görünmüyor. Nereye sığınacağız?
2: Ha? Acele edin! Kum fırtınası geliyor. Bu tarafa gelin! Bu tarafa!
3: Merhaba, benim adım Cabir.
1: Memnun oldum, ben de Abdullah. Oğlum Murat ve kuşumuz Zemzem.
3: Çok memnun oldum. İleride sığınacak bir yer var. Fırtına bitene kadar isterseniz oraya gidelim.
1: Çok iyi olur, sağ ol.
0: Baba, nereye gidiyoruz?
1: Cabir buraları iyi biliyor sanırım. Bizi güvenli bir yere götürüyor.
3: Hadi durmayın orada, acele edin.
0: Orası çok dar ve ürkütücü. Girmek istemiyorum.
1: Girmek zorundayız oğlum. Başka seçeneğimiz yok.
0: Kayalar çok yüksek baba.
4: Bak Muratçım, ben de ilk gördüğümde buradan geçmeye korkmuştum. Ama kanyonun arkasındaki gizemli dünyayı görme isteğim korkumu yendi.
0: Arkada ne var ki?
4: Geçmişin gizemli evleri var. Bunu kendin görmek istemez misin?
0: Hı.
4: O zaman gözünü kapat ve babanın elinden tut. Sonra koşarak kanyondan geç.
1: Sen yaparsın oğlum.
0: Of. Hazırım.
1: 3 deyince koşuyoruz, tamam mı?
0: Tamam.
1: 1, 2, 3.

0: Evler kayadan yapılmış.
1: Kapadokya'ya benziyor.
0: Taş gibi sağlam bu koltuk.
2: Buradaki eşyalar 1000 yıl garantili Muratçım. Az önce fırtınanın telaşından tam tanışamadık. Ben arkeoloğum. Buraya araştırma yapmak için ailemle birlikte geldim.
0: İlk kez bir arkeolog görüyorum.
1: Çok sürprizli bir meslek olmadı.
2: Zaman içinde kaybolmuş kalıntıları bulmak, onları incelemek heyecan verici gerçekten. Mesleğimi seviyorum.
0: Peki bu evleri kimin yaptığı belli mi?
2: Belli. Salih peygamberi daha önce duydun mu?
0: Bilmem mi? Kaç kere hayatını okudum. Salih peygamberin halkı kayaları yontup kocaman evler yapmışlar.
1: Yoksa burası onlardan kalma kalıntılar mı?
2: Evet. Çok eski bir yerleşim yerindesiniz arkadaşlar. Bu bölgeye Medain Salih deniyor. Yani Salih peygamberin şehri.
0: Demek fırtına peşimize takılmasa belki de burayı göremeyecektik.
1: Her işte bir hayır var oğlum.
0: Siz de kayadan evlerde mi yaşıyorsunuz Cabir amca?
2: Evet. O dönemi araştırmak için bir müddet burada yaşamamız gerekiyor. Yandaki evde kalıyoruz. Hatta sizi küçük oğlumla tanıştırayım.
0: Çok seviniriz.
2: İşte benim iki gözümün çiçeği Vefa.
3: Baba, baba, kuş, cici kuş.
1: Çok tatlı maşallah.
0: Zemzem'i de sevdi. Hı? Fırtına buraya da geldi galiba.
2: Endişelenme. Kayalar çok yüksek olduğu için fırtına bize zarar veremez.
0: Hı? O zaman bu uğultu ne?
2: Bu duyduğun hortum sesi. Güvenli bir yerden ona bakmak ister misin?
0: İsterim Cabir amca.
2: Gelin benimle.
0: Hep filmlerde görmüştüm. Çok ürkütücüymüş.
2: Aslında her hortum aynı büyüklükte olmuyor. Bugünkü fırtınanın böyle bir hortum oluşturacağını tahmin etmiştim. Hadi onu kaçırmadan fotoğrafını çekelim.
3: Baba, baba.
0: Tam 7 kez çektim Cabir amca.
2: Harika. İyi ki sen vardın Murat abisi. Yoksa Vefa Paşa bana fotoğraf çektirmezdi.
1: Tatlı Vefacık.
0: Küçük küçük bir sürü hortum görüyorum.
1: He? Nasıl yani?
0: Senin yanında, Cabir amcanın yanında, her yerdeler.
2: Hortuma dikkatli bakmaktan gözlerin böyle görüyor olmalı Murat.
1: Ne yapacağız peki?
2: Gözlerini biraz kapatmak iyi gelebilir.
0: Gelin buraya. İkinizi de yakalayacağım.
3: Yakalayamaz ki.
1: Oğlum dur. Duvar var orada.
3: Yakalayamaz ki.
0: Şimdi yakalayacağım seni Vefa. Kaçamazsın ebeden. Zemzem'in de hiç sesi çıkmıyor. Kesin bir yere saklandı.
3: Kuş sen de.
0: He? Zemzem neredesin? Hay Allah. Omuzumda benden saklanıyormuş. Afacan Zemzem seni. Gel buraya.
1: Murat'ın gözlerini dinlendirelim dedik ama çocuklar oyuna çevirdi.
2: Uzun zamandır Vefa bu kadar güzel oynamamıştı Murat. Teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Ben de çok eğlendim. Hortumlar gözümden gitmiş midir Cabir amca?
2: Bence gitmişlerdir.
1: Dışarıdaki fırtına bile bitti oğlum. Senin gözündekiler hayli hayli bitmiştir.
0: Görüyorum. Yaşasın. Görüyorum.
1: Çok şükür.
0: Az önce çektiğimiz hortum fotoğrafının çıktısını asmışsın bile Cabir amca.
2: Çöl koleksiyonumun en güzel fotoğrafı bu oldu Murat.
1: Ne kadar ilginç görseller yakalamışsın. Hepsi birbirinden güzel.
0: Bu fotoğraflara bakınca aklıma bir şey geldi.
2: Ne geldi?
0: Mesela hortum dönüyor. Ay da dünyanın etrafında dönüyor. Yıldızlar da dönüyor.
2: Güneş de dönüyor.
1: Dünya da dönüyor.
0: İşte biz de tavaf ederken dönüyoruz. Bu çok ilginç değil mi?
2: Aferin Murat. Harika bir şey keşfettin.
1: Yaratılan her şey kendi dillerince Allah'a ibadet ederler oğlum. Az önce saydığım varlıklar da dönerek Allah'ı tesbih ederler.
0: Gezegenlerin tesbihi bizim tavaf ibadetimize mi benziyor yani?
2: Evrende birbirinin etrafında dönen cisimler arasında bir kütle çekim kuvveti vardır Muratçığım. Örneğin Ay ve Dünya. İkisinin enerjisi birbirini çekiyor ve yüzyıllardır ayrılmadan dönüp duruyorlar.
0: Bu doğru. Birbirlerini çok seviyor olmalılar.
2: Kesinlikle.
1: Biz de Kabe'nin etrafında dönerek Allah'ın huzurunda olmayı ısrarla istediğimizi ve onu çok sevdiğimizi göstermiş oluruz.
0: Şimdi anladım.
2: Baksana, Vefa da Zemzem'le oynamak için onun peşinde ısrarla dönüp duruyor.
0: Şu anda daha da iyi anladım Cabir amca.
3: Cik, kuş, gel bana.
0: Vefa hiç pes etmiyor Cabir amca.
2: Haklısın. Vefa'nın ısrarından öğrenecek çok şeyimiz var.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
2: Ha? Bu imkansız.
1: Görürsün. Başaracağım.
2: Baba. Ha? Dur Lemi.
1: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni ortalığa götüreceğim.
3: Ben şu anda babamla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim.
1: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
4: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

Çikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Caner, ne zaman yatmayı düşünüyorsun?
1: Yattım zaten anneciğim.
0: Işıkları kapatacak mısın?
1: Kapatacağım.

0: Ne oldu oğlum? Daha 2 saniye geçti elektrikler gideli. İyi misin?
1: İyiyim anneciğim. Birden ışıklar kesilince yolumu şaşırmışım. Sonra annem gecenin o saatinde hiç korkmadan karanlığa dalıp apartmanın sigortalarını elleriyle açtı. Karanlıkla savaştı ve kazandı. Beni var ya, hiçbir güç bizim apartmanın deposuna sokamaz. Neyse ki annem böyle güçlü bir süper kahraman. Çok şanslıyım.
2: Ben işimin başına geçeyim.
3: Yani sonuç olarak hikaye şu, değil mi? Gece elektrikler kesildi, annen de inip sigortaları açtı.
1: Böyle kuru kuru anlatmayı tercih edersen evet bu. Ama neyse ya, sen ne yapıyorsun?
3: Yeni bir bulmaca üzerine çalışıyorum. İşi buraya kadar getirdim. Ama elime geçen bu dörtlüğün anlamını çözemedim.
1: Okusana.
3: Elle tutulmaz, gözle görülmez bu şey. En bulunamayacak yerlerde bulunursa o zaman kıymetlidir. İnsan ona en çok asla gitmem dediği yerde ihtiyaç duyar.
1: Zor bir şeye benziyor. Neyse ben gideyim o zaman. Hayırlı günler Arif baba.
4: Sana da Caner. Bu seferki bulmacayı senin için özel hazırladım. O yüzden birlikte çalışın, tamam mı?
1: Tamam Arif baba, seve seve.

0: Niye bu ağaca tırmandık söyler misin?
1: İnsan ona en gitmeyeceği yerde rastlar demiyor muydu ipucunda?
0: Diyordu.
1: E buraya gelir miydin normalde?
0: Ha, anladım. Ama bir şey yok gibi burada. Şu sevimli kumrular dışında. Lafımı geri alıyorum. Sevimli kumru demek için biraz erkenmiş. Sen söylemeden söyleyeyim. En bulunmayacak yerde bulunacak dediği için buraya geldik değil mi?
1: Evet. Nasıl anladın?
0: Sokakta bir ipucu bulunacaksa o sokak burası değildir diye düşündüm. Bu ses de ne böyle?
1: Hamam böceği falan mı acaba?
0: Ya dev gibi bir tane ya da normal boyda yüzlerce olsa gerek. Her ikisinde de ben yokum. Ha, köpekmiş. Canım.
1: Oh, elle tutulamayan bir şey değil. Sanırım burası doğru yer değil.
0: Gel bakayım buraya. Tatlı şey seni. Sevimli tatlı gibi sıfatları biraz erken kullanıyorum galiba.

0: Yolun ortasında bu hortumun işi ne?
1: Çok güzel değil mi? Bazen benim de bu saate sarılasım gelir.

0: Hayrola çocuklar? Yine ne bulmacalar peşindesiniz? Anlatın bakayım.
1: Şey, bugün elle dokunulmaz, gözle görünmez bir şey arıyoruz.
2: Asla gitmem dediği yerde bulurmuş insan onu.
0: Bütün insanlar aynı yere mi asla gitmem dermiş? Öyle saçma şey mi olur çocuklar?
1: Nasıl yani?
0: Yani bu bilmece bana sorulsaydı asla gitmem dediğim yer bir sirk olurdu.
1: Ha?
0: Yıl 1932. Ben daha köydeyim. Uzun hikaye, boş verin. Neyse işte, soru kime sorulduysa cevabı onun gitmeyeceği yerde bulursunuz gibi geliyor bana.
2: Senin asla gitmem diyeceğin yer neresi ki?
1: Ha? Hayır hayır, soru bana sorulmadı ki. Hatırlasana Arif Baba ne dedi?
3: Bu seferki bulmacayı senin için özel hazırladım.
2: Ha, doğru diyorsun. Yani benim asla gitmem diyeceğim yeri bulmamız lazım. Beni var ya, hiçbir güç bizim apartmanın deposuna sokamaz.

0: Çalışsa şaşardım. Sen girip halletsen olmaz mı?
1: Olmaz Caner. Bulmaca sana hazırlanmış. Ben nereden bileceğim ne aradığımı?
0: Ama benimle geleceksin değil mi?
1: Tabii. Hemen arkandayım.
0: Nereye kayboldun?
1: Ah, yere düştüm. Sen devam et. Bakalım bir şey bulacak mısın?
0: Aa, burada bir şey var. Karanlığın içinde bir ışık. Cesaret.

0: Helal olsun sana canım oğlum benim.
1: Demek sen de bu işin içindeydin.
2: Senin için olduğunu biliyordum. Ama kavramın ne olduğunu ben de bilmiyordum.
3: Aferin Caner. Seni tebrik ederim.
1: Elle tutulmaz, gözle görülmez. Anladım. Ama asla gitmem dediğin yerde bulunur ne demek Arif baba?
3: Sen annenin karanlığa girip sigortaları düzeltmesini cesur buluyorsun değil mi?
1: Evet.
3: Ama annen karanlıktan korkmuyor ki. Onun için sıradan bir şey bu yaptığı.
1: Nasıl yani?
3: Cesur olmak, korkusuz olmak demek değildir Caner. Korkuyor olmana rağmen karanlığa girebilmektir.
1: Ha.
3: Korkmaktan utanmaya gerek yok çocuklar. Korku insanlara mahsustur. Ancak aynı sebepten cesaret de öyle.
1: O zaman ben karanlık konusunda son kez cesur oldum biraz önce.
3: Hayrola Caner?
1: Çünkü artık karanlıktan korkmuyorum. Korkmadığıma göre de bunu yaptığım zaman cesur olmuş sayılmam değil mi?
0: Neyi yaptığın zaman?
1: Haydi bire! İşte bu!
0: İnşallah bu değişiklikten pişman olan ben olmam.
4: Ha ha ha ha.

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: parçası her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Nestor! İşte geldim.
2: Burası bildiğin hazine.

0: Allah, bu ne ki? Ağırmış da. Sabun mu acaba? Kim düşürdü acaba?
1: Selamun aleyküm Harun.
0: Aleyküm selam dostum.
1: O ne? Birine hediye mi aldın?
0: Hediye alsam bu kadar kötü paketler miyim?
1: O da doğru. Ne peki?
0: Bilmem, yerde buldum.
1: Götürüp cami görevlilerine teslim edelim.
0: Yok ya, ne gerek var? İyisi mi açıp bakmak? Kıymetli bir şeyse o zaman götürürüz.
1: Bence yine de.
0: Ha?
1: Ha? Bu ne?
0: Bilmem.
1: Taşa benziyor.
0: Taştan hafif.
1: Belki de plastiktir.
0: Plastikten de sert.
1: Hayda, ne acaba?
0: Bilmem, araştırmak lazım.
1: Biz bunun sahibini bulalım bence Harun.
0: Ben bir araştırayım önce. Ne olduğunu anlayınca da sahibini ararız.
1: Neyse, sen bilirsin. Namaz vakti geldi. Bugün müezzin gelmeyecekti. Yerine ben bakacağım.
0: Gidelim o zaman. Bununla da bir ara ilgileniriz.
1: Tamam.
2: İnsan elindekinin kıymetini onu kaybedince anlıyor Emin.
1: Evet Hakkı Baba. Sonra da pişmanlıklar başlıyor.
2: Kesinlikle öyle. Pişman olmamak için elimizdekilerin kıymetini bilmeliyiz.
1: Doğru Hakkı Baba.
3: Kahveler de geldi.
2: Oo, işte günün en güzel haberi.
1: Oo, mis gibi koktu Zehra abla.
3: Afiyet olsun.
2: Bu ses tuzlu kahve sesi.
1: Aynen.
3: Bildin Hakkı Baba. Şeker yerine tuz koymuşum.
2: Canın sağ olsun Zehra. Bir daha yaparsın olur biter.
3: Hemen Hakkı Baba.
1: İnsan şekerli kahvenin kıymetini tuzlu kahve içince anlıyor Hakkı Baba.
2: Öyle.
4: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm
1: Aleykümselam.
2: selam.
4: Ne var ne çok ey ehli muhabbet.
2: Hoş geldin Selim.
1: Eldekilerin kıymetini bilmek üzere konuşuyorduk hocam.
2: Evet, bir tuzlu kahve molası verdik.
4: Tuzlu mu?
1: Aa, bilmiyor musun hocam? Buraların meşhur kahvesidir.
4: Allah Allah.
2: Zehra Usta'nın elinden iç de gör.
4: Bu arada her yere baktım göremedim Hakkı Baba.
2: Öyle mi? Hayırlısı olsun.
1: Hayırdır Hakkı Baba?
2: Oltu taşını bilirsin Emin.
1: Bilmem mi Hakkı Baba? Az mı tesbih yaptık? Çok kıymetlidir.
2: İşte o taştan sipariş vermiştim. Kaybettim.
1: Hadi ya. İnşallah bulunur.
2: İnşallah. Gerçi cami bahçesinde düşürdüğüme neredeyse eminim.
1: Cami bahçesinde mi?
2: Evet, dün olmalı.
4: Tüm bahçeyi aradım bulamadım.
1: Nasıl bir şeydi Hakkı Baba?
2: Sabun kalıbı büyüklüğünde, beze sarılı ve iple bağlıydı.
1: Benim acil gitmem lazım. Bir şey yapmam gerektiğini hatırladım da.
2: Git bari. Yapman gerekiyorsa yapman gerekir, değil mi?
4: Yapman gerekmeseydi yapman gerekmezdi, değil mi?
1: Evet.
2: Var bir şeyler.
4: Çıkar.
2: Çıkar.
3: Kahveler geldi. Emin nerede?
4: Yerini bana devretti Zehra. Beğenmedin mi?
3: Estağfurullah hocam. O zaman kahve size nasipmiş.
4: Oh, iyi ki gitmiş diyelim o zaman. Buyur Hakkı Baba. Sen iç önce.
2: Estağfurullah Selim. Sen buyur.
4: Olmaz ya. Adettir. Önce büyükler içip destur verir.
2: Yo yo. Mümkün değil. Önce sen.
4: Ne oluyor ya?
3: Yine mi tuzlu ya?
4: Yo.
2: Yüzünü niye ekşittin?
4: Şekeri fazla geldi.
2: Hay Allah.
4: Burnuma bir tuz kokusu geliyor ya. Dur bakalım.
2: Bundan sonra gelmez inşallah.
3: İnşallah.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam Emin. Korkuttun beni.
0: Hep sen mi korkutacaksın Harun?
1: Doğru ama var ya, helal olsun sana.
0: Niye?
1: Şu telaşla bile selam vermeyi unutmuyorsun.
0: Sağ ol.
1: Dinlendiysen anlat artık, bu telaşın ne?
0: Senin dün bulduğun şu şey var ya.
1: Ne?
0: Canım sanki her gün bir şey buluyorsun.
1: Ha, şu siyah taş.
0: Evet.
1: Ne olmuş ona?
0: O oltu taşıymış. Hakkı Baba sipariş vermiş. Camide de düşürmüş. Selim Hoca dünden beri onu arıyormuş.
1: Oltu taşı mı?
0: Evet.
1: Ne ki o?

0: Yahu bilmiyor musun?
1: Yoo.
0: Bizim Oltu ilçesinden çıkarılan değerli bir taş o. Tesbih, kolye, bileklik ve buna benzer eşyalar yapmak için kullanılır.
1: Hadi ya.
0: Evet, dünyada sadece 3 yerde bulunur. Fransa, Kuzey Amerika ve Erzurum'un Oltu ilçesi.
1: Yeter, yeter, anlatma. Anladık, çok değerli. Eyvah!
0: Ne oldu Harun? Yoksa...
1: Evet, attım ben onu.
0: Ben kayıp mı ettin diyecektim.
1: Şey, aynı şey sonuçta.
0: Aynı olur mu? Kaybettiysen bulurduk belki tekrar.
1: Aslında kaybettim sayılır.
0: Nasıl yani?
1: Yani bulunabilecek bir yere attım.
0: Nereye?
1: Ormanlık alanın kenarına.
0: Ah Harun, ah! Hani sahibini arayacaktık?
1: Ne bileyim, taş olduğunu anlayınca değersiz diye düşündüm.
0: Neyse, olan olmuş. Ağlayıp sızlanacak zaman değil.
1: Evet, gidip Hakkı Baba'ya kötü haberi verelim.
0: Tabii ki hayır. Gidip arayacağız. Hatta bulacağız Allah'ın izniyle.
1: Tabii ya. Bu seçenek niye gelmedi benim aklıma?
0: Hadi durma.
2: Of Harun ya. Emanete neden sahip çıkmazsın?
1: Ne emaneti ya? Buldum onu ben.
2: Bulmuş olabilirsin. Bu sahibi olmadığı anlamına gelmiyor. Hem sen söyledin. Pakete sarılıymış.
1: Tamam abla ya. Pişman etme anlattığıma. Bulmamıza yardım edersin diye söyledim ben.
2: Edeyim de nereye kadar? Bu ekibi her seferinde zor durumda bırakıyorsun.

0: bırakmak. Harun dostum, bekle, konuşalım biraz.
1: Konuşacak bir şey yok Emin. Hoşça kalın.
0: Artık bu taşı bulmak şart oldu.
2: Evet, Harun'u bu durumdan kurtarırsak belki bizi affeder.
0: Bizi mi?
2: Yani beni.
0: Aslında benim de suçum yok değil. Fazla telaş yaptım.
3: Tamam çocuklar, her şey düzelecek inşallah. Biz taşı bulmaya odaklanalım.
2: Doğru diyorsun hocam.
3: Bakalım bunun içinde mi?
0: Göremiyorum hocam. Aa, burada bir şey var.
3: Al bakalım, belki bizim taştır. Yürüyen taş.
2: Buldum.
0: Buldun mu? Zehra abla, bu oltu değil, olta taşı.
2: Olta mı? Nasıl yani?
0: Hani balık tutarken ağırlık olsun diye oltaya bağladıkları taş var ya, o.
3: Çok iyi espri ya.
2: Ne bileyim ben, o sandım.
0: Zehra abla, bu taş siyah değil, beyaz. Dikdörtgen değil, yuvarlak. Büyük değil, küçük. Nasıl benzettin?
3: Emin yapma artık, karnımı arayacak.
2: Of ya.
3: Tamam tamam, özür dilerim Zehracığım. Biraz neşelenelim demiştim.
2: Önemli değil hocam. O zaman bulacağımız taş buna mı benziyor?
0: Benzemiyor Zehra abla. Bu o.
2: O mu?
3: Buldun Zehra.
4: Allah hepinizden razı olsun çocuklar.
1: Özür dilerim Hakkı Baba. Atmamalıydım taşı.
4: Önemli değil Harun. Bazı işlerde bilmediğimiz hayırlar vardır. Eğer sen bu taşı bulmasaydın, belki de bulan kişi geri getirmeyecekti.
0: Ya da tekrar bulamayacağımız bir yere atacaktı.
4: Evet. Yine de bulduğumuz eşyaların sahipleri aramak en güzeli.
0: Doğru.
2: Ben de senden özür dilerim Harun. Biraz fazla çıkıştım.
1: Aslında biraz değildi ama olsun.
4: Ne güzel de gönül alıyorsunuz. Maşallah benim çocuklarıma.

0: toz gibi bir şey bu. Acaba kimin? Sahibini bulmak lazım.
1: Ne yapıyorsun onunla?
0: Şey, sahibini arayacağım. Ne oldu ya?
1: Yerleri süpürmüştüm. Çıkan toz o akıllım. Çöpe atmak için almaya gelmiştim. İnan ki hiç ortan yok Harun.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Şşt! Baksana Zikri. Bu hayli yaşlı bir kuş. Zor uçuyor, zor konuyor belli ki. Amcacığım hayırlı sabahlar.
3: Size de evladım.
2: Nereye böyle sabah sabah eğer özel değilse?
3: Yuvamın bazı ihtiyaçları var. Onları halletmem lazım. Sabahtan çıkayım da yavaş yavaş anca hallederim dedim.
1: Size bu işlerde yardım edecek biri yok mu amcacığım? Siz oturun yuvanızda. Böyle pat diye tele falan konuyorsunuz. Tehlikeli oluyor.
3: Çok haklısın evladım. Ama maalesef yardım edecek kimsem yok. Kendim de halletmezsem işlerimi ortada kalıveririm.
1: Çoluk çocuk torun torba yok mu?
3: Bir oğlum var.
2: Allah bağışlasın.
3: Amin. Gelinim göçmen kuş olduğu için birlikte göçmek zorunda kaldılar. Yılda iki kez göç vakitlerinde ziyaretime gelebiliyorlar ancak.
2: Vah vah. Amcacığım isterseniz biz size yardımcı olalım. Siz yapılacak işleri bize söyleyin.
1: Nereden çıktı fikri? Şurada keyif yapıyorduk ya.
2: Şşş, yardım edin.

0: Zikri, kanadımıza yapışmaz ya.
1: Niye benim adıma karar veriyorsun sen arkadaş?
0: Doğru, tamam. Amcacığım, siz anlatın bana. Ne lazımsa ben sizin için hallederim.
2: Sağ ol evladım. Ama sana zahmet olmasın.
0: Olur mu öyle şey amcacığım? Sen burada dinlen. Ben alınacakları alır getiririm. Sonra yuvana taşırız.
2: Allah senden razı olsun. Öyle gözümde büyüyordu ki yapacağım işler. Yaşlılık zor.
1: Bu fikri de amma hassas. Ya amcacığım, az kaldı düşürüyordun beni. Öyle pat diye konulur mu tele? Niye gülüyorsun amcacığım? Beni düşürecek olman pek mi hoşuna gitti?
2: Yok evladım, sana değil, kendime güldüm. Yıllar önce ben de senin gibi genç bir kuştum.
1: Ne, sen de genç miydin?
2: Tabii ya, hatta senin yaşlarındayken bir gün yaşlı bir kuşla karşılaşmıştım. Yalpalayarak güçlükte uçtuğunu görünce ona gülmüştüm. Halinden anlamamıştım. Gençliğimle böbürlenip onun yaşlılığını küçük görmüştüm. Sanki genç kalmak ya da yaşlanmak bizim tercihimizmiş gibi. O geldi aklıma. Başa gelmeden anlamıyor oluşumuza güldüm.
1: Doğru ya. Ah, bilseniz nasıl pişmanım, içim acıyor içim. Düşüncesizlik ettim de tuttum konuştum ne biçim. Yaşlı kimseler saygı hak eder, sevsay saygı göster. Bunlar sana da katar değer. Amcacığım, fikri gelsin, beraber yuvanıza gidelim. Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
2: Ama sen demin...
1: Amca, düşüncesizlik ettim. Ama siz bana çok güzel bir şey hatırlattınız. Gençlik dediğin gelip geçiyor.
2: Evlat, ne demişler? Bugün bana, yarın sana.
3: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.

0: omzundaki şey değil mi? Şey işte canım.
1: Torba.
0: He? Tıpkı Keloğlan'ın torbası gibi. Bu torbayı sana kim verdi?
1: Annem. Dün gece yatmadan önce annemden bir Keloğlan masalı dinledim. O masalda Keloğlan'ın da böyle bir torbası vardı. Ama Keloğlan torbasına bohça diyordu. Aynı benim gibi omzunda taşıyordu. İşte bak böyle.
0: Peki bu masalı bize de anlatır mısın?
1: Elbette anlatırım.
0: Masala başlamadan önce bir şey daha sormak istiyorum. O torbanın içinde ne var?
1: Sürpriz. Ancak masal bittikten sonra görebilirsin.
0: Peki masala ne zaman başlayacaksın?
1: Hemen başlamak istiyorum ama masalın başında söylenen tekerlemeyi unuttum.
0: Öyleyse masal başı tekerlemesini ben söyleyeyim, gerisini de sen getirirsin zaten. At sürdüm, uz sürdüm, dere tepe düz sürdüm. 6 ay bir güz gidip bu masalın izini sürdüm. En sonunda yorgun düştü ayaklarım, ağrıdı dizlerim. Ağrısı geçsin diye bacaklarıma merhem sürdüm. Sonra karşımda güler yüzlü bir çocuk gördüm. Şimdi bu güler yüzlü çocuk bize çok güzel bir masal anlatacak.
1: Çeşmesinden soğuk suların aktığı güzel bir köy varmış. Bu köyde Keloğlan'la annesi de yaşarmış. Günlerden bir gün Keloğlan'ın çok sevdiği torbası kaybolmuş. Onu hemen bulması gerekiyormuş.
0: Neden?
1: Çünkü değirmene eşeğiyle gidip bir çuval un alacakmış. Gideceği yol çok uzunmuş. Annesi torbanın içine peynir, ekmek, zeytin gibi yiyecekler koyacakmış. Keloğlan da acıkınca bunları yiyecekmiş.
0: Peki Keloğlan torbasını bulabilmiş mi?
1: Hayır, bulamamış. Annesi ona torbayı yıkayıp kırması için bahçedeki ipi asmıştım. Bir de oraya bakıver demiş.
0: Annesinin bu sözü üzerine Keloğlan ne yapmış peki?
1: Hemen bahçeye çıkmış. Çamaşır ipinde bir gömlekle pantolon asılıymış. Sevimli bir kuş da ipin üstünde cik cik cik diye ötmekteymiş. Keloğlan sevimli kuşa, ey güzel kuş, ey sevimli kuş, torbamı gördün mü diye sormuş.
0: Kuş ona ne cevap vermiş?
1: Ey Keloğlan, Keltoşoğlan.
0: Sevimli kuşun Keloğlan, Keltoşoğlan diye seslenmesi sana biraz komik geldi galiba.
1: Evet, annem anlatırken de böyle gülmüştüm.
0: Devamını anlatmayacak mısın?
1: Hemen anlatıyorum. Sevimli kuş, kedi kaptı demiş. Keloğlan kediyi bulmak için düşmüş yola. Selam vermiş sağa sola. Kediyi dereden su içerken görmüş ve... Ey kedi, torbamı ne yaptın? Diye sormuş. Kedi de... Onunla oynarken suya düştü demiş. Keloğlan kedinin yanından ayrılmış. Dere kenarından yürüyerek torbasını aramaya devam etmiş. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş. Biraz daha yürüdükten sonra bir tavus kuşuyla karşılaşmış.
0: Herhalde Keloğlan tavus kuşuna da torbasını görüp görmediğini sormuştur.
1: Evet, sormuş. Tavus kuşu da ona torbasını bir köstebek ailesinin yuvasının önünde gördüğünü söylemiş.
0: Keloğlan da tekrar yürümeye başlamıştır herhalde.
1: Fazla yürümemiş ama. Biraz yürüyünce köstebek ailesinin yuvasını bulmuş. Köstebekler Keloğlan'ın torbasını yere sermişler. Üstüne de havuç, turp, patates gibi sebzeler koymuşlar. Bu yiyeceklerle bir güzel karınlarını doyuruyorlarmış. Keloğlan yanlarına gelince afiyet olsun demiş ve kenarda beklemiş.
0: Baba köstebek onu sofraya buyur etmeden de oturmamış.
1: Evet, aynen öyle olmuş. Peki sen bunu nereden biliyorsun?
0: İnsan başkasının sofrasına ancak davet edildiği zaman oturur. Çünkü bu bir görgü kuralıdır. Ama kendi evimizdeki sofraya kimseden davet beklemeden oturabiliriz.
1: Baba köstebek onu davet etmiş ama.
0: O zaman Keloğlan da sofraya oturmuştur.
1: Evet, oturmuş ve birkaç lokma yedikten sonra baba köstebeğe ben de torbamı arıyordum. Bunu nereden buldunuz diye sormuş. Baba köstebek de Keloğlan'a bu torbayı dere kenarında bulduk. Önce onu kuruması için bir dala astık. Sonra senin de gördüğün gibi yer sofrası yaptık. Madem bu senindir alabilirsin. Ama ondan bir şey yapmasını istemiş.
0: Ne istemiş?
1: Yağmur çok yağdığında derenin suyu taşıyormuş. Sonra da bu sular köstebeklerin yuvasının içine doluyormuş. Baba köstebek Keloğlan'dan kendilerine yardımcı olmasını istemiş.
0: Akıllıdır Keloğlan, düşünüp taşınmıştır.
1: Evet, düşünüp taşınmış. Kel başını kaşımış. Sonunda aklına çok ama çok güzel bir fikir gelmiş. Sence Keloğlan'ın aklına gelen fikir nedir?
0: Herhalde baba köstebeğe yuvalarını başka bir yere taşımalarını önermiştir.
1: Hayır.
0: Yuvalarındaki suyu dışarı atmaları için onlara bir adet kova vereceğini söylemiştir.
1: Yine bilemedin.
0: Biliyorsun ki bir soruyu bilemeyince ben içkime başlıyorum. Hemen.
1: Evet, biliyorum. Birazdan ışkırığın geçer çünkü Keloğlan'ın aklına gelen fikri söylüyorum. Keloğlan bir duvar yapmayı düşünmüş. Bunun için de dere kenarındaki taşları kullanmış ve...
0: Köstebeklerin yuvalarının etrafını duvarla örmüş. Bu duvar yağmur sularının yuvaya girmesine engel olacakmış.
1: Böylelikle köstebeklerin yuvası hep kuru kalacakmış.
0: Harika bir fikir. Herhalde köstebek ailesi buna çok sevinmiştir.
1: Sevinmez olurlar mı hiç? Çok sevinmişler ya. Keloğlan'a teşekkür ettikten sonra ne yapmışlar biliyor musun?
0: Ne yapmışlar?
1: Keloğlan'a havuç, turp, patates gibi sebzeler vermişler. Keloğlan da bunları torbasının içine koyup tekrar yola düşmüş. Yine az gitmiş, az gitmiş.
0: Dere tepe düz gitmiş.
1: Akşam olmadan evine varabilmiş. Keloğlan başından geçenleri annesine

0: anlatmış. Annesi de bu sebzelerden çok güzel bir yemek yapmış. Sonra sofrayı kurup en yakın komşularını yemeğe davet etmiş. Bu yemekten hem kendileri hem de komşuları afiyetle yemiş.
1: Teşekkür ederim Ayşe. Çok güzel bir masaldı. Peki senin torbanın içinde ne var? Hala söylemeyecek misin? Gözleme değil mi onlar?
0: Evet, annem yaptı. Aa, kabı tıklatma sesi.

0: Haklı Karınca her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Biz geldik.
2: Selamünaleyküm.
3: Sayışmaca parmağı geliyor. Oo, piti piti.
1: Yakalayamaz ki.
4: Hadem, biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

0: 네. 우후. 내려서 드나빈 내 초가의 날들이 네. 응? 오구나 gitmek için sadece 10 dakika kalmış. Lila, şimdiye kadar 50 kez hazır olup başımda dikilirdi. Kıpır, hadi kıpır. Geç kalıyoruz derdi. Bugün neden bunu yapmadı? Hem de bugün. Lila!
1: Biraz daha beklersen bugün oraya gitmeyiz. Zaten kıpır da uyuyordur. Ay.
0: Lila! Ha? Hala

0: Uyanın. Bugün bu bir ilk. Lila kalk. Denizatı binme kursuna başlayacağız. Unuttun mu?
1: Bence artık geç kaldık. En iyisi bugün gitmeyelim.
0: Şaka mı yapıyorsun? Hadi bugünü sabırsızlıkla bekledim. Az önce rüyamda dıgıdık dıgıdık. Yo, hadi yolda anlatırım. Geç kalıyoruz.
2: Deniz ne kadar sakin bugün. İyi ki bana eşlik ettiniz öğretmen hanım.
1: Öğretmenim, benim şöyle bir fikrim var. Lütfen. Bakın tam piknik için aşağıda bir yer var. Diyorum ki deniz atına binme etkinliğine sonra mı katılsak? Bence piknik yapmak çok daha eğlenceli.
3: Haklısın İncim. Ama deniz atına binmeyi arkadaşların çok istiyor. Hem orada yeni arkadaşlar da tanıyacaksınız.
4: Evet Lila. Kaç gündür bu anı bekliyoruz.
2: Olamaz. Birazdan büyük bir dalga geliyor. Dalga geliyor.
3: Yola dalga durumuna bakmadan mı çıktın yengeç?
2: Aklımdan çıkıvermiş. Sıkı tutunuz.
3: İncilerim, düşüyoruz.
5: Dünya dönüyor.
4: Dönüyor. Dönüyor. Deniz dönüyor.
3: Herkes iyi mi incilerim?
6: İyiyiz öğretmenim.
1: Yengeç.
2: İyiyim.
3: Deniz atına binme aktivitesi az ileride. Geç kalmadan yetişelim.
1: Durun! Ben kendimi hazır hissetmiyorum.
4: Neye?
3: Sorun nedir İncim?
0: Sahiden Lila, neler oluyor? Sabahtan beri deniz atına binmeye gitmek istemiyorsun sanki.
1: Yeni balık arkadaşlar, yeni bir yer. Çok ama çok tuhaf hissediyorum.
2: Yoksa yeni balık arkadaş edinirken utanıyor musun? Ne var bunda yavru balık? Ben her gün yeni bir işte çalışır, her gün yeni balıklar tanırım.
3: Lila, benim güzel incim. Bu gayet normal. Bazen yeni ortamlara girdiğimizde veya yeni birilerini tanıdığımızda birazcık çekinebiliriz.
0: Yo, ben hiç de çekinmem. Hemen ne haber dostum derim.
4: Ben hiç öyle hatırlamıyorum. Okulun ilk gününü hatırlasanıza. Henüz birbirimizi hiç ama hiç tanımıyorduk. Of, çok gerginim. Acaba okul nasıl bir yer? Of.
1: Hayır, okula gitmeyeceğim.
7: Kıpır, okula gidecek kadar büyüdük artık. Bak, akşam annemler bizi almaya gelecek. Hadi.
1: Hayır.
8: Saklanarak girerim. Önce etrafı gözlemlerim.
1: Neler oluyor? Akşam mı oldu?
5: Gözlüğüm!
1: İmdat! Köpek balığı!
4: Gözünde gözlük var. Ondan akşam oldu sanıyor olabilirsin.
1: Evet haklısın. Teşekkür ederim.
4: Puf! Adım Puf.
1: Puf! Ben de Sütlaç.
0: Anne! Baba!
7: Dur Kıpır, dur!
3: İncilerim. Demek yeni öğrencilerim sizlersiniz. Ben Sedef öğretmen. Okulumuza hoş geldiniz.
1: Öğretmenimiz!
0: Siz öğretmen misiniz?
3: Evet, ben sizin öğretmeninizim. Senin adın nedir?
0: Ben Kıpır.
3: Tanıştığıma memnun oldum Kıpır. Peki, sen kocaman incim?
8: Ben mi? Ben güçlü.
3: Senin adın nedir incim?
1: Lila öğretmenim.
3: Peki sen canım?
1: Ben de Sütlaç.
4: Ben de Puf.
3: Hepinizle tanıştığım için çok mutluyum. Hadi sınıfımıza gidelim ve birbirimizi daha yakından tanıyalım.
0: Ben ağlamış mıydım ki?
7: Evet, Allah'tan tanıştıktan sonra çok eğlendik. Ve sen okula alıştın Kıpır.
3: Aferin Lila. İşte tıpkı o günkü gibi farklı bir ortama gireceğiz. Yeni arkadaşlar edineceksiniz ve bence çok da eğleneceksiniz.
7: Haklısınız öğretmenim. Endişelenmeme hiç gerek yok. Sadece gülümseyerek...
2: Merhaba de!

0: Merhaba.
1: Merhaba herkese.
2: Gizemli Atölye.
3: Girin.
0: Üzgünüm öğretmenim. Azıcık geç kaldım. Girebilir miyim?
3: Elbette incim. Gel bakalım.
0: Sütlaç, kolyen ne kadar da güzel. Teşekkür ederim. Kendim yaptım. Ve bir tane sana, bir tane de öğretmenimize de yaptım.
3: Çok güzel. Ne kadar da düşüncelisin incim. Teşekkür ederim.
0: Çok ama çok teşekkür ederim.
4: Ben de geçen gün odamın duvarına asacağım çerçeveleri tasarladım.
3: İncilerim, tasarlamak çok eğlencelidir. Çünkü işin içine hayal gücümüz de girer.
5: Keşke ben de bir şeyler tasarlasam.
6: Aa, ben bir yer biliyorum. Gizemli Atölye diye bir yer varmış.
2: Gizemli Atölye mi?
6: Evet, evet.
3: Bu konuda fikir alabileceğimiz birini tanıyorum.
2: Yengeç!
3: İşte geldik. Burası Gizemli Atölye.
5: Hemen içeriye girip tasarlayacak bir şeyler bulmalıyım. Ama kapı kapalı.
4: Yengeç hani buradaydı?
6: Adı üstünde. Gizemli Atölye.
3: Kapının üzerinde şekiller var. Hatırladınız mı incilerim? Örüntü konusunu daha önce konuşmuştuk. Örüntü, renklerin, şekillerin veya sayıların belli bir sırayla tekrar edilmesiydi.
2: Evet, hatırladık.
0: Çekiç, çekiç, çivi ve boşluklar.
5: Çekiçler.
6: Ve kapının üzerinde çekiç, çekiç, çivi var. İki nesne, içinde boşluk var.
4: O zaman çekiç, çekiç gelecek.
0: Ve gizemli atölye açılır.
7: Bu kapıyı da yağlamak lazım, gıcırdıyor.
6: Yengeç, madem içerideydin, neden kapıyı açmadın?
7: Çünkü burası gizemli atölye. Gizemi çözerek girmenizi bekledim. Ve başardınız.
5: Tamam, artık tasarım yapalım. Ne yapıyoruz?
0: Ama burada pek bir şey yok sanki.
6: Balonlar peki? Oh, çok ağır.
5: Balon mu ağır? Dostum, daha fazla egzersiz yapmalısın. Çok ağır gerçekten. Bunlar nasıl balon?
0: Makas.
3: Haklısın Lila. Makasla balonları keselim. Bakalım içinde ne var?
5: Soğuk.
7: Bunlar buz topları.
4: Biraz da bana benziyorlar.
6: Bunlarla nasıl tasarım yapacağız ki?
0: Arkadaşlar, topların içinde bir şeyler var.
5: Ama içindekilere ulaşmak zor görünüyor.
6: Ve bir çekmece. Tabii ki açılmıyor.
4: Şurada üç tane anahtar var. Hangisi acaba?
6: Çekmecenin deliği çok küçük. Bu anahtar olmaz. Bu çok büyük. Bu da ondan küçük. Ama çekmecenin anahtar deliği için hala çok büyük.
4: O zaman şu minik anahtar.
6: Bu. Zaten bütün sorunu çözmüştüm. Tek bir seçenek kalmıştı.
4: Oyuncak çekiçler.
3: Ve buz toplarını bunlarla kırabilirsiniz.
5: Sona yaklaştım.
2: Bizimki de bitti.
3: Peki ne çıktı buz toplarının içinden?
6: Aa, plastik su şişesi. Bir de şu neydi?
0: Fıs fıs sıkma başlığı.
8: İnce hortum.
5: Bant.
4: Bunlarla nasıl bir tasarım yapacağız ki?
7: Haklısınız yavru balıklar. Bu iş epey karmaşık. Plastik şişe. Fıs fıs aparatı. İnce hortum, bir de ne olabilir bu tasarımın adı?
8: Düşündüm, düşündüm. Şişeyi mi süslesek?
0: Ya da hortumlardan bir kolye mi denesek?
9: Düşündüm, düşündüm. Şişeleri bantlasak?
6: Ve sonrasında içine çiçekler mi koysak?
2: Malzemeleri getirin. Hayal gücünüzü çağırın. Birlikte karar verin. İşte hazır tasarım.

0: sayılır.
1: Ne yaptılar acaba?
2: Ben de çok merak ediyorum.
3: Hazır mısınız arkadaşlar?
4: O zaman fıs fıs su fışkırtıcı.
2: Amanın! Bu nasıl tasarım?
1: Aferin incilerim. Yengeç, hadi kaçalım.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
3: İşte bu kadar daha lazım.
0: Ama burada hiç para yok ki.
3: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
4: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
0: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
4: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
3: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
4: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
3: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: ile Bera.
1: Sevimli korkuluk. Gökyüzü mavi, bulutlar pamuk gibi bembeyazdı. Güneş sıcacık ışıklarıyla tepelerin üzerinden parlıyordu. Ayla ve Bera da bu güzel günün keyfini çıkarmak için bahçeye çıkmışlardı. Ellerine sepetlerini almış, sebze ve meyve topluyorlardı. Elmalar kızarmış, dallarında ağırlaşmıştı. Rüzgar biraz sert esse yere düşecek gibi duruyorlardı. İki küçük kardeş elmaları kolayca topluyordu. Ayla biraz da havuç toplamak istedi. Bera da mısır. Bahçenin içine doğru

doğru neşeyle ilerlediler. Önce birer tane havuç aldılar topraktan, sonra da mısır almaya gittiler. Olgunlaşmış mısırları almaya çalıştıklarında bir de ne görsünler? Mısırların yarısı yenmiş.

0: tavşan mı? En iyisi bekleyip izlemekti. Ayla ve Bera, mısırlardan uzakta, çalıların arkasına saklanmaya karar verdi. Birlikte beklemeye başladılar. Beklediler, beklediler, beklediler. Önce tavşan çıkıp geldi. Ayla ve Bera çok şaşırmıştı. Tavşan mıydı tüm bunları yapan? Tavşan mısırların arasında zıp zıp diye dolaştı. Yere düşen bir mısıra şöyle bir baktı. Kokladı. Sonra zıplayarak oradan uzaklaştı.
1: Mısırları yiyen tavşan değilmiş,
0: dedi Ayla. İki küçük kardeş mısırları yiyenin kim olduğunu bulmak için beklemeye devam ettiler. Beklediler, beklediler.
1: Me, me
0: diye hoplaya zıplaya keçi gelmişti. Yoksa mısırlara zarar verip onları yiyen keçi miydi? İki küçük kardeş merakla izlediler. Keçi önce mısırları kokladı, sonra yere düşen mısır yapraklarından birinin tadına bakmak için eğildi. Ama yaprağı beğenmeyip geri bıraktı.
1: Me, me. Mısırları yiyen keçi de değilmiş,
0: dedi Bera. Peki ama kimdi mısırları yiyen? İki küçük kardeş beklemeye devam etti. Beklediler, beklediler. İnek mısırlara doğru yürümeye başladı. Yoksa inek miydi mısırları böyle yiyen? Mü, mü diye mürleyen inek mısırlara şöyle bir baktı ve arkasını dönüp ahırına doğru yürümeye başladı. Yok, inek de değildi. Peki ama kimdi? Ayla ve Bera beklemeye devam ettiler. Beklediler, beklediler ama kimseyi göremediler. Gökyüzünden bir ses duydular.
1: Gak, gak.
0: Kargaydı bunlar.
1: Gak, gak
0: diye ötüyor ve mısırların üzerinde uçuşuyorlardı.
2: Mısırları yiyen kargalar olabilir mi?
0: Diye merakla sordu Ayla. Çalıların ardından kargaları izlemeye devam ettiler. Kargalar önce bahçenin üzerinde uçuştular. Sonra gagalarıyla mısırları ısırmaya başladılar. Mısırların içlerine ulaşıp mısır tanelerini bir bir yiyorlardı.
1: Mısırları yiyen kargalarmış,
0: dedi Bera şaşkınlığını gizleyemeden. İki küçük kardeş büyüklerine haber vermek için hızla eve koştular. Ayla ve Bera bahçede gördüğü her şeyi büyüklerine sırasıyla anlattılar. Mısırların nasıl yenildiğini, dağıtıldığını, kimin yediğini bulmak için nasıl sabırla beklediklerini, sonunda kargaların gelip yediğini, hepsini sırasıyla bir bir anlattılar. Anneleri iki küçük yavrusunun olan biteni hemen eve gelip büyüklerine haber vermesine çok sevinmişti. Ne akıllı çocuklardı Ayla ile Bera. Anne iki küçük yavrusuna sevgiyle sarıldı. Tüm bu olan biteni düşünen dedenin aklına bir fikir gelmişti.
3: Bahçenin bir korkuluğa ihtiyacı var,
0: dedi dede. Korkuluk mu? O da neydi? Dede çocuklara sevgiyle anlattı. Korkuluk, tarla ve bahçelerde duran, üzerine eski giysiler giydirilmiş bir kuklaymış. İki kolu açık dururmuş. Kafasında şapkasıyla tarlalarda, bahçelerde öylece beklermiş.
3: Korkuluğu uzaktan gören hayvanlar, özellikle de kargalar, bahçede bir insanın olduğunu düşünür, bahçeye yaklaşmazmış. Yani korkuluk bahçeyi, bahçedeki sebzeleri ve meyveleri korurmuş.
0: Ayla ve Bera çok heyecanlanmıştı. Dedeleriyle birlikte korkuluk yapmayı çok istiyorlardı. Hemen neşeyle koştular. Dede mısırların halini görünce iyice emin oldu. Bahçenin gerçekten bir korkuluğa ihtiyacı vardı. Korkuluk içinde ince uzun bir tahtaya. İşte ince uzun bir tahta. Korkuluğu bu tahtanın üzerine asacaklardı. Şimdi de eski kıyafetlere ihtiyaçları vardı. Anneleri kullanılmayan eski kıyafetlerini çoktan hazırlamıştı. Çocuklar eski kıyafetlerin içinden mavi bir pantolonu ve renkli bir tişörtü seçtiler. Şimdi de kıyafetlerin içini samanla doldurmak gerekiyordu.

İşte samanlar. Ayla ve Bera hemen giysilerin içini samanlarla doldurmaya başladılar. Ayla korkuluğun şapkasını kelebeklerle süslemek istiyordu. Bera da ayakkabısına küçük tekerlekler yapmak istiyordu. Güzel bir şarkı söylemeyi de unutmadılar.

0: Yanakları al mı al, gözleri badem gibi kocaman, gülümsemesiyle iç ısıtan, sevimli mi sevimli bir korkuluk yapmışlardı sonunda. İki küçük kardeş bu korkuluğa sevimli korkuluk adını verdiler. Serin havalarda üşümesin diye üzerine ceket de giydirmişlerdi. Burnu akarsa silsin diye ceketine çiçek işlemeli mendil bile koyuvermişlerdi. Ayla rengarenk kelebekler yapmış ve korkuluğun şapkasını süslemişti. Bera, eski kırık oyuncakların tekerleklerini korkuluğun ayakkabılarına yapıştırmıştı. Böylece korkuluk paten kayar gibi kayıp gezebilecekti. Dede hemen muzipçe araya girdi.
1: ''Korkuluk yürür mü, konuşur mu? Hiç olur mu öyle şey?''
0: diye muzipçe sordu çocuklara. Ayla ve Bera neşeyle gülümsediler. Elbette olmazdı öyle şey. O sadece sevimli bir korkuluktu. Yürüyemez, koşamaz ve konuşamazdı. Ama Ayla ve Bera'nın hayal dünyasında tekerli ayakkabılarıyla yürüyor, dans ediyor, hatta şapkasını çıkarıp selam bile veriyordu. Dedeleri bu cevabı çok sevmişti. Torunları ne eğlenceli hayaller kuruyorlardı. Ayla ve Bera çalıların arkasına gizlenip yeniden kargaları izlemeye karar vermişlerdi. Korkuluğun işe yarayıp yaramayacağını merak ediyorlardı. İki küçük kardeş bekledi, bekledi. Sevimli korkuluk sonunda işe yaramıştı. Onu gören kargalar artık bahçeye yaklaşmıyordu. Bu sırada babaanneleri yemiş dolu bir kapla bahçeye gelmişti.
2: Babaanne, bu yemler kimin için?
0: Diye merakla sordu Ayla. Babaanne yemlerin kargalar için olduğunu söyleyince iki küçük kardeş çok şaşırdı. Babaanne hemen anlatmaya başladı. Bahçede korkuluğu görünce mısırları yiyemeyen kargaların da karnı doymalıydı. Bu yüzden onlara da bir kap yem hazırlamıştı. Bahçenin en uzak köşesine koydu yemi. Böylece kargalar bahçeden uzakta ekinlere zarar vermeden karınlarını doyurup gidecekti. Ayla ve Bera çok mutlu olmuştu. Babaannelerinin ne güzel bir kalbi vardı. Herkesi ve her canlıyı düşünüyordu. Çocuklar tüm gün bahçede koşuştururken zaman hızla akıp geçmişti. Artık uyku saatiydi. Ayla ve Bera da uyumak için yataklarına girmişti. Bahçelerindeki sevimli korkulukta uyumuş muydu acaba? Ayla ve Bera bir süre korkuluğu düşünüp onunla ilgili hayaller kurdular. Sonra bu güzel günü bir şiirle taçlandırdılar. Korkuluk yaptık sevimli mi sevimli, şapkasındaki kelebeklere ne demeli, ceketine mendil koyduk çiçek işlemeli, bu korkuluk sanki bizden biri. Rüzgarla sallanır geceleri tek başına, ay ışığı vurur kırmızı yanağına. Ne kımıldar, ne koşar, bekler usulca. Bir nöbetçidir gece gündüz boyunca.

çocukların dedeleriyle el ele verip sevimli bir korkuluk yaptığı bu güzel güne şükürler olsun. Ve uyudular. Uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

Sana ne diyeceğim? Başlayan her şey biter demişti Hüsamettin Hoca. Yalnızca alemlerin Rabbinin başlangıcı ve bitişi yok demişti. Ama seninle başladığım hiçbir yol bitmiyor. Ya da bana öyle geliyor. Yenilik zamanı. Artık gittiğim yolu mu değiştirmeliyim? Yoksa yol arkadaşımı mı? Bilemiyorum artık. Az önce kararsızdım. Şimdi kesin kararlıyım. Seni satacağım ulan keçi.

0: vocês? Oy. Oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy. Oy, benim gariban benim. Benim cefakar benim, oy. Benim zavallı benim. Feda olsun sana. Bir saç dedim. Gülersin tabii. Düşen sen değilsin, ben senin değil.
1: Yahu, düşene gülünmez. Düşene gülmek Müslümana yakışmaz.
0: Neye güldün o zaman?
1: Benim için feda ettiğin şeye güldüm. Bu kadar bonkör olma. Gariban kalırsın.

0: O değil de ben bu keçiden nasıl kurtulurum onu söyle.
1: Bekle bakalım Karagöz. Yeni bir yıla giriyoruz. Yıl kötü bitti ama belki güzel bir başlangıç yaparsın.
0: He? Yeni bir yol mu?
1: Hey! Ulan Karagöz.
0: Ah be keçi. Madara ettin beni elin delisine.
1: Hey! Ne dedin sen?
0: Şaka şaka. Hadi bana eyvallah keçi. Yeni bir yola giriyormuşuz. Çok heyecanlıyım. Neden heyecanlıyım biliyor musun? Bu yola sensiz gireceğim de ondan. Son bir kez vur hadi. Burada yeni yola hızlı gireyim. Hadi ama.
2: Hayır hayır. Konumuzun senin konuşamamanla alakası yok. Bu oyunu oynamak için ille konuşmak gerekmiyor ki. Hiç kusura bakma beygir efendi. 3-0 öndeyim. Oho! Hemen küseceksen bir daha seninle sessiz tiyatro oyunu oynamayalım. Oo, keçi efendi. Siz buralara gelir miydiniz? Sen geldiysen Karagöz'ün gelmesi de yakındır. Oo, şimdi anlaşıldı. Demek yine kavga etmişiz. Anlat bakalım ne oldu? Evet, sessiz tiyatro oyunu başlasın. Evet, dinliyoruz değil mi beygir? Evet, iki kelime. Birincisi. Dönme dolap. Doğru dedin. Tek kelime olacak. O zaman... Dolap. Hayır mı? Tamam. Buldum. Trambolin. Ay, heyecan yaptım. Ne acaba? Tamam. İkinci kelimeye geç. Birinciye sonra bakarız. Yürümek. Şey işte. Ha? Yol mu? Bizim beygir bildi. O zaman ilk kelimeye geçelim. Uzun yol. Geniş yol. Patika yol. Yeni yol mu? Allah Allah. Beygir yine bildi. O kadar da sevinme beygir efendi. 3-1 öndeyim hala. Keçi bey. Demek sorunumuz yeni yol ha? Karagöz yeni bir yola gidecek ve sen istemiyorsun. Öyle mi? Sen biraz tembelsin. Halbuki bizim beygir yolları çok sever. Şimdi beygire desem ki yeni ve uzun bir yola çıkıp yürüyelim, bana der ki Allah Allah. Demek beygir de sevmiyor yolu. Ama olsun. Sen Karagöz'ü yolda yalnız bırakma. Arkadaşsınız siz keçi. Birlikte yürümelisiniz. Değil mi? Ha? Bu hayvanlar iyice tuhaflaştı arkadaş. Koşmaya üşenmiyorlar, yürümeye üşeniyorlar.
0: Bizim bu yeni yol neresi ya? Heh, işaret de geldi. Şu istikamete gideyim bari.
3: Haydi bismillah.
0: Yok yok, sağa gitmem gerekiyor demek ki. Haydi bismillah. Şimdi de sol tarafa düştü. Demek ki soldan.
3: Haydi bismillah.
0: Hayda. Geri mi döneceğiz şimdi? Neyse.
3: Ya Allah. Ya bismillah.
0: Bu işaret benimle dalga geçiyor anlaşılan. Neyse canım.
3: Her defasında besmele çekmeme vesile oldu.
0: Şimdi ne yapacağım be? Daha yola başlayamadım ki bitireyim. Of.

0: Tam şu anda tam olarak tam anlamıyla tamı tamına ve kesinlikle anlamış ve ikna olmuş bulundum ki kayboldum. Keçi! Hacivat! Neredesiniz ya? Hacivat!
1: Heh, bu Karagöz'ün sesi. Ah Karagözlüm, ah! Kaybolduğun yetmiyor. Beni de çektin bu karanlık ormana. Sesin geldiği yöne gidelim bakalım. Aman!
2: Be!
3: Allah Allah! Benim sepet buraya nasıl geldi ya? He? Bu ne be? Bir de sepetin buraya nasıl geldiğini soruyorum. Asıl soru, bu kadar adamın buraya nasıl geldiği. Ama sorunun kralını daha sormadım. Şimdi ben ne yapacağım?

0: Söyle Bekir Efendi, elma toplamaya gelmiştim. Hava kararınca eve döneyim dedim ama sepetim kayboldu. Sepeti ararken...
1: Bir sürü sepet buldun.
2: Ne oluyor burada?
1: Onu sizden biri söylese daha iyi olur Karagöz.
3: Vay anam vay. Gece nasıl başladı, nasıl bitti?
0: Onu bilmem de. Sepetimi ver de gideyim artık.
3: Al sepetini hemşerim. Bana niye soruyorsun?
0: Ama şey için dedim.
3: Ne için dediysen dedin. Al sepetini de git. Uğraşamam seninle şimdi.
0: Sen bilirsin.
3: Dur!
1: Yahu sen anlat bari. Nedir bu durum?
2: Ne sen sor, ne ben söyleyeyim Bekir Efendi. Gerçi istesen de söyleyemem. Çünkü ben de anlamadım.
1: En son ne oldu?
2: En son yeni yola girmek için ormana geldim.
1: Nereye girmek için?
2: Yeni yola.
1: Hangi yeni yol?
2: Eğlenme benimle ha. Sen dedin ya, yarın yeni yola giriyoruz diye.
1: Ben mi dedim? Hey!
2: Ne oluyor ya?
1: Şimdi anladım ben mevzuyu.
2: Neymiş? Bize de anlat, biz de bilelim.
1: Yeni yol demedim ki ben sana.
2: Ne dedin ya?
1: Yeni yıl dedim.
2: Tamam işte, yeni yol.
1: Yol değil, yıl.
2: Tamam ya, yol işte.
1: Hey!
2: Tamam. Anladım, yıl.
1: Dün bu yılın son günüydü. Bugün de yeni yılın ilk günü. Sen beni yanlış anlamışsın.
2: Yapma ya. Ben de yeni yola herkesten önce gireyim diye dünden beri yol arıyorum ormanda.
1: Anlat bakalım. Ne maceralar yaşadın? Ne diyor?
2: Ben anlatayım diyor.
1: Demek sen anlatacaksın keçi. Tamam. Anlat bakalım.
2: Üç kelime.
1: İlk kelimeyi anlatıyorsun. Dönme dolap.
2: Yok yok. Şey bu. Fırıldak. Ya çok seviyorum bu sessiz cihat oyununu.
1: Aferin de o kadar.
2: Ay.

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Arkadaşlar, daha hızlı olmak zorundayız. Şimdi sahanın diğer ucuna kadar yarışacağız.
1: Ben hazırım.
0: Bir, iki, üç, başla.
2: Arkadaşlar, deve kuşlarımız çok yoruldu. Bugünlük bitirelim antrenmanı. Ne dersiniz?
0: Olmaz Vefa. Çok çalışmamız lazım. Furkan'ın golünü ne çabuk unuttun.
3: Ama ne goldü be. Çekirge gibi zıpladı üstümüzden. Sonra da yumburlap tarihinin en efsane golünü attı.
0: İşte o yüzden çok sıkı çalışmamız lazım. Bu kadar dinlenme yeter. Şimdi koşumuzu tamamlayalım. Bir, iki, üç, başla!
2: Ha? Cemil, deve kuşları yorgunken antrenman da verimli olmaz. Yarın devam edelim.
0: Haklısın Vefa.

0: bugünlük bu kadar yeter.
1: Oo arkadaşlar, deve kuşlarına oturmayı mı çalıştırıyorsunuz? Ha? Bir dahaki maç epey kolay olacak anlaşılan.
2: Güzel espri Furkan. Ama maça daha çok var. Merak etme. Güzel bir taktikle karşınızda olacağız.
3: Ama şimdi tüm deve kuşlarının dinlenmesi gerek.
4: Ne dinlenmesi? Şimdi sırada benim özel antrenmanım var. Hı? Tüm gün bunu bekledim ben.
2: Gani amca, ne özel antrenmanı?
4: Deve kuşlarına uçmayı öğreteceğim.
5: Ne?
1: Gani amca, deve kuşları uçamaz ki.
4: Sen zıplatınca ne harika, ben uçurunca olmaz Gani amca. Zıplamayı biliyorlarsa uçmayı da bilecekler. O kadar.
3: Hem deve kuşlarını uçurunca ne olacak ki?
4: Deve kuşlarından bir kargo şirketi kuracağım.
3: Kargo şirketi mi?
4: Bakın bir düşünün. Deve kuşlarına yumurtaları yükleriz. Şehre hızlıca göndeririz. Organik yumurtalar anında kapınızda. Deve kuşu kargo.
1: İyi de biz arabayla götürüyoruz zaten.
4: Araba olmaz, araba yavaş. Hem biz deve kuşlarını kurye olarak kullanmaya çalışmıştık. Ama götürmeleri gereken tüm elmaları yediler. Elma taşımayacağız çocuklar. Yumurta taşıyacağız. Neyse, hadi siz evlerinize dağılın. Ben antrenmana başlayayım. Evet arkadaşlar, uçmak çok basit. Hadi arkadaşlar, hadi. Azıcık gayret. Uçuyoruz. Demiştim size çok kolay diye. Yaşasın. Hadi ya. Uçmuyormuşuz meğer. Zaten bu kadar kolay olsaydı herkes uçardı. Uçmak zor olabilir ama imkansız değil. Bunu mutlaka başaracağız arkadaşlar. Merak etmeyin. Tamam, haklısınız. Bugünlük bu kadar yeter. Ama yarın sabah erkenden denemelere başlıyoruz. Anlaştık mı?

0: kaleye ağırlık vermemiz lazım arkadaşlar. Zayıf noktamız kale.
1: Evet, kalemizde çok gol görüyoruz. Bir dakika, kaleci benim. Ya siz benim kurtarışlarımın neyini beğenmiyorsunuz?
2: Kurtarış yapsan beğeneceğiz ama yapmıyorsun ki.
3: Arkadaşlar daha sıkı çalışmalıyız. Furkan'ı durdurmanın bir yolunu bulmazsak bir daha maç kazanamayız.
4: Yetişin komşular! Ha? Deve kuşları yok!
0: Koşun çocuklar! Bir şeyler olmuş belli ki.
4: Hepsini götürmüşler.
5: Bak bak bak bak bak!
0: Eyvah! Dur Gani amca, tane tane anlat. Kim götürmüş?
4: Kesin ticari rakiplerim götürmüştür. Uçan deve kuşu.

0: projemi duydular ve benden önce davranıp dünya tarihine geçecekler. Ha? Yoksa siz mi söylediniz?
1: Ha? Yok Gani amca, kime söyleyeceğiz?
0: O zaman ha? Dün biz konuşurken gizlice dinlemişlerdir.
2: Böyle bir şeyin olacağını sanmıyorum.
0: Nedenmiş? Ha?
1: Gani amca, o kadar deve kuşunu ancak bir kamyonla taşıyabilirler.
2: Etrafta hiç kamyon lastiği izi görüyor musun?
0: Haklısın. Peki ne oldu deve kuşlarına?
3: Yumurluk dedektifleri bu olayın sırrını çözer. Siz hiç merak etmeyin.
0: Oh, oh.

0: Pelin, şimdi seninle uğraşamayız. Önce deve kuşlarını bulmamız lazım.
1: Uzaylılar götürmüş olabilir arkadaşlar.
2: Bırak, başlama yine hayallere.
1: Bence imkansız değil. Bakın şimdi düşünün, uzay mekikleri var, uzay üsleri var, ışın cihazları var. Ama neleri eksik?
0: Neleri?
1: Tabii ki deve kuşları.
3: Yok artık.
4: Arkadaşlar, daha gerçekçi düşünebilir miyiz?
5: Bak bak bak bak bak bak.
3: Bu da bugün pek telaşlı.
6: Durun bir dakika. Miskin bize bir şey anlatmaya çalışıyor galiba.
5: Bak bak bak bak.
7: Uçmak mı istiyorsun sen? Çocuklar, bu da güzel fikir. Tavukların uçması hem daha kolay olur.
5: Bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak.
4: Yok Gani amca, başka bir şey demek istiyor. Takip edelim hadi.
6: Bakın, deve kuşu tüyü var burada.
1: Ben demiştim uzaylıların işi diye. Buradan uzay gemilerine çekmişler deve kuşlarını.
3: Burak!
5: Bak, bak, bak, bak, bak.
4: Miskin, deve kuşları buradan mı kaçtı?
5: Bak, bak, bak, bak!
6: Arkadaşlar, galiba deve kuşları bizim yüzümüzden kaçmışlar.
0: Niye? Biz ne yaptık ki?
4: Dün onları çok yorduk.
7: Ne şey? Ben de biraz fazla üzerlerine gitmiş olabilirim.
6: Ne yapacağız şimdi?
3: Tabii ki izlerini sürüp onları bulacağız.
7: Bu ciltlerden nasıl atlayacağız? Ben o kadar yükseğe zıplayamam ki.
4: Niye atlayalım Gani amca? Kapıdan çıkarız.
7: Haklısınız. Hadi bakalım.
3: İzler çok taze. Buradan dün akşam geçmiş olmalılar.
0: Dalga geçme Önder. Hadi izleri takip edelim.
4: İzler burada bitiyor.
7: Uçarak mı devam etmişler?
6: Hayır Gani amca. Çayırlık alan başladığı için izleri göremiyoruz.
8: Az ileride Ramazan abinin bostanı var. Oraya gitmiş olabilirler.
4: Doğru diyorsun Vefa. Hadi bakalım.
6: Vallahi keyifleri yerinde.
4: Burayı bırakıp da antrenmana gelmezler.
7: Uçma işi de hayal oldu desenize.
6: Selamünaleyküm Ramazan abi.
9: Aleykümselam Cemilciğim.
4: Deve kuşlarımızı almaya geldik abi.
9: Ama onlar pek gelmek istemiyor sanki.
8: Evet, onları çok yorduk. Ama artık dikkatli olacağız.
4: Hadi geri dönelim sahamıza.
6: Söz, antrenmanlarda sizi fazla yormayacağız.
7: Harika. Antrenmanlarda fazla yorulmazsanız uçma denemelerine de devam edebiliriz. Tamam, tamam, sakin olun. Uçmak yok. Yeter ki evinize dönün. Sevinçten havalara uçuyorum.

0: oyun dolu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
2: Ha, bu imkansız.
1: Görürsün, başaracağım.
2: Baba! Ha, dur Lemi.
1: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni ortalığa götüreceğim. Ben şu anda babamla Peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.

0: Anne, anne, anne.
1: Efendim?
0: Kek mi yapıyorsun?
1: Evet.
0: Kakaolu mu?
1: Hı-hı.
0: Çikolata parçaları da olacak mı?
1: Aynen öyle olacak.
0: Peki biz de olacak mıyız?
1: Sizi keke katmayacağım.
0: Hayır, öyle demedim. Biz de yardım edelim.
1: Harika fikir ama size zahmet olmaz mı?
0: Olmaz anne, lütfen, lütfen, lütfen, lütfen.
1: İyi, tamam.
2: Bu olmadı. Girmiyor. Çok ilginç. Buradan çıkardım eminim. Hepsi aynı gibi bunların. Renklerini farklı tasarlamak çok mu zor acaba? İşleri kolaylaştırmak lazım. Ha? Bunun radyonun içinde olması lazımdı. Allah! Takmayı unutmuşum.
1: Bir varmış, bir yokmuş.
3: Kek masalı.
1: Lezzetli kekler diyarında iki minik kek ustası varmış.
0: Ceren usta.
1: Diğeri de...
0: Eren usta.
1: En lezzetli keki yapmak için kolları sıvamışlar. Ama o da ne? Altın yumurtlayan tavuk ortalarda görünmüyormuş. Tavuğu aramaya çıkmışlar.
0: Cici tavuk neredesin? Gel bakalım bili bili bili bili bili.
1: Ustalar altın yumurtlayan tavuğu bulamayınca altın yumurtaların peşine düşmüşler. Hemen yumurta tepesinden yumurtaları almaya gitmişler. Yumurtalar altından olduğu için sadece ustalar kırabilirmiş.
3: Yaşasın!
1: Ceren usta bir vuruşta altın yumurtayı kırmış. Eren usta hiç geri kalır mı? O da diğerini kırmış. Ceren usta kek için şeker ormanına gidip tatlı şeker toplamış. Eren usta süt nehrine gidip pırıl pırıl akan nehirden süt getirmiş. Yağ gölünden yağ getirme işi de Emel'e kalmış. Bütün malzemeler hazır olunca geriye düğmeye basmak kalmış. Aa, makine çalışmamış. Neden acaba ustalarım?
0: Bir şey eksik olmalı.
4: Buldum. Un dağına tırmanmadık.
1: Unu katıyorum.
0: Lütfen.
1: Yine çalışmadı bu.
4: Mikser mi bozuldu?
0: Babam tamir etsin anne.
1: Belki de bozulmamıştır. Bakın bakalım eksik bir şeyler mi kaldı acaba?
0: Kabaran toz.
1: Bakalım çalışacak mı?
3: Yaşasın.
0: Çalıştı.
3: Kat karıştır yavaşça. En güzel kek burada.
2: Hiç olmadı bu. Oysa harfiyen videodaki gibi yaptım. Şurada bir kablo var. Onu da keseyim. Ablam gelmeden tamir etsem iyiydi. Diline dolayacak beni. Yapamadı diye.
0: Bu ne?
2: Halanın radyosu oğlum.
0: Aa, bozdun mu baba?
2: Bozmadım. Kızım bozuktu.
0: İyice mi bozdun baba?
2: Hayır yavrum. İyice bozmadım. Bazı parçaları fazla geldi diyelim.
0: Yaşayacak mı peki?
2: Sanmam. Bir kablo kesildi.
0: Ne olacak şimdi?
2: Tamirciye gidecek gibi görünüyor.
1: Olmadı madem.
2: Maalesef canım.
1: Akşam radyo dinleyip çay keyfi yapacaktık hani.
2: Yine yaparız.
3: Nasıl?
4: Çok güzel olmuş anne.
0: Eline sağlık anne.
1: Sizin de minik ustalar.
2: Mis gibi kokuyor. Bakayım. Hani bunun çikolataları?
3: Ne?
2: Çikolatalı kakaolu kek olmayacak mıydı?
1: Tamamen unutmuşum.
0: Sade kek halam sever mi?
2: Sever tabii.
1: Minik kek ustaları ne yapsa halaları sever.
3: Yaşasın halam. Hala.
5: Merhaba.
2: Hoş geldin abla.
5: Hoş buldum canlarım.
2: Buyur geç.
0: Hala sana kek yaptık.
5: Öyle mi?
4: Çikolata katmayı unuttuk ama.
2: Kapıda kaldı halanız. Gel abla. Börek mi yaptın?
5: Evet, kuzularımın en sevdiğinden. Kıymalı.
3: Yaşasın.
5: Yapamazsın demiştim Adem.
2: Yaptım ama nedense olmadı.
5: Kabloları kesilen aletler genelde çalışmaz Ademciğim.
2: Kesmeden önce de çalışmıyordu abla. Şansımı denemek istedim.
5: Aferin, tebrik ederim. Radyo gecemiz ne olacak? Çocuklara radyo nostaljisi yapalım diye tutturan da sendin.
2: Aa, o kolay.
5: Yeni radyo mu aldın?
2: Yo, yaptım.
5: Nasıl? Çocuklar nerede? Hiç sesleri çıkmadı.
2: Gelirler birazdan.
5: Allah! O ne?
2: Radyo.
5: Radyo mu?
2: Hem de ayaklı.
5: Allah iyiliğinizi versin. Aklımı aldınız.
0: Korkma hala biziz.
4: Biziz. Korkunuz bitti mi?
5: Bitti canım, bitti.
0: O zaman program başlıyor.
1: Başlasın bakalım.
4: Düğmeye basmadınız ki, nasıl başlasın?
1: Aa, tabii ya. Radyoyu açmadan programları dinlemek istiyorum. Olacak şey mi? Radyoyu açtım. Hadi biraz dinleyelim. Bakalım ne varmış.
5: Aa, istasyonu bulamadık herhalde. Çekmiyor.
2: Durun, ben hemen hallederim.
5: Aman Adem, sen dur. Bozarsın canım radyoyu şimdi. Ben hallederim.
2: Ama abla.
5: Tamam, buldum galiba. Sesler kesildi.
4: Demdere dem. Şimdi hava durumu.
0: Önce haberler, sonra hava durumu olacaktı.
4: Tamam, karıştırdım. Şimdi haber zamanı.
0: Emel Hanım'ın kakaolu kek yaptığını ama keke kakao katmadığını öğrendik.
2: Senden bahsediyor Emel. Haberlere düşmüşsün.
1: Adem.
5: Bir şeyleri unutan tek o değildir bence. Bakalım haberlerde başka neler var.
0: Evde radyo tamir eden Adem Bey ne yapmış biliyor musunuz?
4: Ne yapmış?
0: Adem Bey bazı parçaları takmayı unutmuş.
4: Aa, çok komik haber.
5: Evet, çok komik olmuş.
2: Ama abla, bu haber ulusal basına nasıl düştü anlamıyorum. Hiç özel hayat kalmadı mı bu evde?
0: Şimdi de bilmece zamanı.
4: Hava durumu ne olacak?
0: Ha, şimdi de hava durumu.
4: Havalar hep aynı. Havada dururlar ve biz nefes alınca içimize dolarlar. Oh be.
0: Şimdi bilmece

0: zamanı.
1: İşte en sevdiğim.
2: İlk bilmecemiz geliyor.
0: A ile başlar adı. Boynunda var atkısı.
1: Adem.
3: Hani atkım?
1: Atkısız olsa olur mu?
0: Hayır.
4: Bu başka bir şey o zaman.
3: Buldum. Aslan.
2: Evet, dinleyenler, cevap aslan.
4: Aa, maşallah benim kardeşime.
1: Harikasın canım.
3: Öyleyim. Sağ olun.
0: Programımız ikinci bilmecemizle devam ediyor.
2: Ben soracaktım bunu.
0: Şimdi Eren soracaktır.
2: Uzundur, ip değil. Isırır, köpek değil.
4: Aa, neymiş bu?
1: Bir hayvan ama acaba ne?
3: Kedi.
2: Kedi uzun mu baba?
0: Uzundur ip gibi.
4: Buldum, solucan.
0: Anne, solucan ısırmaz.
1: Allah Allah, ne bu?
4: Ben buldum.
3: Neymiş?
4: Yılan.
2: Evet, yılan. Aferin dinleyici oğlumuza.
4: Sağ olun, sağ olun.
2: Şimdi de...
4: Şimdi de reklamlar. Şükran Alanız'ın böreği sizleri bekliyor. Bitmeden yetişin.
2: Koş!
3: Koş!

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Hayırdır hocam? Ne yapıyorsun?
1: Çatıyı tamir etmem gerek. Geçen yağmur da akıtıyordu biraz.
0: Merdiveni bağlasaydın daha iyi olmaz mıydı bey?
1: Merak etme hanım. Daha önce de çıkmıştım. Oh, çok şükür çıktık. Düşündüğümden yüksekmiş. Aman, aman.
2: Hocam! Hocam! Hocam! Bir aşağıya gelebilir misin? Sana bir şey diyeceğim.
1: Oradan söyle Kadri, ne istiyorsun?
2: Gel hocam gel, çabuk ol, önemli.

0: Söyle bakalım Kadri Efendi, niye indirdin beni aşağı?
1: Ne yapıyorsun sen çatıda hocam?
0: Çatıyı tamir etmeye çalışıyorum.
1: Ben çok severim çatıyı tamir etmeyi.
0: Kadri, neymiş şu acil olan şey söyle.
1: Hocam, bir akçe verebilir misin? Canım tatlı çekti de.
0: Bir dakika bekle. Yukarı gel efendi. Allah versin.

0: Ah hocam, ah! Sana o merdiveni bağlı demiştim.
1: Kadri Efendi'nin dengesi bozulmasaydı bir şey olmazdı.
0: Neyse ki ucuz atlattınız ikiniz de.
1: Evet, çok şükür iyiyiz.
0: Ama senin Kadri'ye karşı davranışın iyi olmamış hocam. Altı üstü bir akçe istemiş senden zavallı. Tatlı çekmiş canı.
1: Mesele o değil. O kadar merdiveni boşuna indirmesine kızdım.
0: Aman hocam, Kadri'yi biliyorsun. Anlayışlı olmak sana düşer. Sana da küsüp gitti. Bu pek iyi olmadı.
1: Küsecek ne var ki? Barışır, barışır.
0: Hocam, küstürmek hiç iyi bir şey değildir. Yarın onun gönlünü al inşallah, tamam mı?
1: Bakarız, bakarız. Kadri Efendi, nasıl gidiyor bakalım? Anlat hele. Ha? Şey, havalar da bugünlerde çok güzel değil mi? Dur, sana bir fıkra anlatayım. Bir gün yolda gidiyordum. Adamın biri geldi, dünyanın merkezini sordu. Ben de işte tam burası dedim. Ama inanmadı. O zaman ölç de gör dedim. Kadriciğim, sana bir hediyem var. Seversin diye düşündüm. Nasıl? Bu sıkmalara dayanamayacağını biliyorum. Ayranı da ben yaptım. Al bakalım, soğuk soğuk. Ne? O zaman sana hep istediğim bu kavuğumu da hediye edeceğim.
0: Demek hepsini reddetti ha?
1: Evet, ne yapacağımı bilmiyorum artık.
0: Benim bir fikrim daha var. Derler ki birisiyle barışmak istiyorsan ondan yardım iste. Bu ikinizin arasındaki soğukluğu giderir.
1: Kadri'den yardım isteyeceğim ha? Selamun aleyküm Kadri'ciğim. Şey demem o ki... Geçen gün çatıdaki tamir işim yarım kaldı. Tek başıma çok yoruluyorum gerçekten. Belim fena ağrıyor. Bana yardım eder misin diyecektim. Gerçekten çok makbule geçer.
2: Aleyküm esselam hocam. Bugün günlerden ne?
1: Ha, bugün perşembe.
2: Salı, çarşamba, perşembe. Hah, tamam. Sanırım sana yardım edebilirim.
1: Sahiden mi? Ha, harika. Gidelim o zaman. Şunu da uzatır mısın kardeşim?

0: Ve ben saydım. 3 gün de geçmiş. Onun için barıştım.
1: Ne? Bak hele sen. Bay bay bay bay bay. Kadri dedik, küçümsedik. Küstü de gitti efendi. 3 günden çok sürmez küslük deyip de bize ders verdi.

Fatura!

0: Der.
1: Ja.
2: Vartus!
3: Ha ha ha ha ha!

0: 야.
1: 엔딩.
2: 나?
3: 아. 엇.
4: 마.
1: 메탈.
2: 어?
1: 바스트.

0: room?
1: Huh?
0: Zil? Fatura? Eyva! Çık!
1: Dizi! Ben duş!
0: Dizi, duş! Fatura! Dur! Ben dizi!
1: Ne?
0: Ben duş! Çık! Dolap?
1: Aa!
0: Bozuk!
1: Aa! Usta!
0: Ben! Foto!
1: Ya filo! Fatura?
0: Alev!
1: Ne diyor? Fatura!
0: Ben! Unut! Fatura?

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii iş.

mış mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Yeter bence bu kadara.
1: Durduramıyorum ki.
0: Durdurdum. Benimki hazır bile.
1: 1, 2, 3 tane. Tamam, kardan adamımızı yapabiliriz. Bu işte sanki bir terslik var gibi.
0: Evet haklısın dostum. Kardan adamın kömür düğmesi düşmüş. Hayır, hala bir tuhaflık var. Buldum. Kar toplarının yeri değişecek bence.
1: Tabii ya.
0: Anladım.
1: İşte şimdi oldu. Gövdesi bu olacak.
0: Ve kardan adamımızın kafası da bu olacak. Harika oldu. Burnu yok. Burun çok önemli.
1: Hem de nasıl? Ninem yine çörek pişiriyor.
0: Durun arkadaşlar. Kardan adamımızı burunsuz bırakamayız. Hayır. Diğer çocukların kardan adamlarına bakın. Burnuna havuç takmalıyız.
2: Şimdi nereden bulalım havucu?
0: Kes kes. İşte havucumuz kös kösten.
1: Allah Allah. Bu köstebek yuvasında bir dünya saklıyor olmalı. Havuç bile var.
2: Oy nenem, oy. Nasıl dayanacağım bu kokuya?
0: Dur, bizi de bekle.
1: Siz de merak ediyor musunuz? Ninemin çörekleri. Durun. Bir de bekleyin. Bana da bırakın.
2: Ellerine sağlık nine. Yine döktürmüşsün.
3: Biz eski toprağız evlat. Afiyet olsun. Sahi, Ozan nerede? Göremedim onu.
0: Bütün ödevlerini biriktirmiş. 2 gün boyunca ödev yapması gerekiyor.
1: Ona söylemiştim. Hepsini zamanında yap diye.
3: Efe, evladım.
1: Elhamdülillah. Efendim nineciğim.
3: Kümesten yumurtaları toplar mısın? 2 gündür bir gariplik var. Gıt gıt yumurtlamıyor. İnşallah bugün yumurtlamıştır.
1: Gittim bile. Gıt gıt gıdak. Yumurtam sıcak. Gıt gıt gıdak. Yumurta yok ki. Bizim tavuk bugün de yumurtlamamış. Bu işte bir iş var. Arkadaşlar koşun.
4: Göz göz neredesin?
5: Hey.
4: Vuramadın ki. Yoruldum. Daha ne kadar kar topu var?
5: Bitti mi? Hay Allah, bitti.
4: Şimdi görürsün sen. Kös kös.
5: Ben buradayken kar topları beni bulamaz. Temtem, iyi ki varsın dostum.
6: Sen de dostum. Biraz da şöyle uyuyayım.
5: Temtem, dön.
4: Tam isabet.
5: Bu nedir?
6: Yumurtalı köstebek.
4: Yumurta mı? Ama nereden çıktı bu yumurtalar? Sepet sepet yumurta.
1: Bu gıt gıtın ayak izi.
0: Ama gıt gıt hep kümese yumurtlar.
1: Ormandan tilki inip yumurtaları yemiş olabilir mi?
2: Hayır. Tilki gelmiş olsa mutlaka karın üzerinde ayak izi olurdu.
0: Bakın, bir ayak izi daha var.
2: Bu ayak izi kime ait acaba?
0: Keşke Ozan da burada olsaydı. Bize bu gizemi çözmeye yardım ederdi.
2: Keşke.
1: Tamam, plan yapmalıyız arkadaşlar. Planım şu. Bu akşam...
4: Dostum, bu yumurtalar senin mi?
5: Yumurtaların hangi tavuğa ait olduğunu bu şekilde anlayabilecek miyiz sence?
4: Bana güven, kesin bu tavuğa ait. Bak, nasıl da özlem dolu bakıyor.
5: Ay. Kaç, kaç, kaç!
4: Ne var bunda bu kadar sinirlenecek dostum? Koş, göz, göz, koş!
1: Gelen giden yok. Gıt gıt kümesinde.
0: Demek ki gıt gıt yumurtalarını götürmüyor.
2: O zaman kim?
4: Aa, çok yoruldum. Yumurtalar Bilibili'nin değil, Tavtav'ın da değil, Kıkır'ın da değil.
5: Sadece gıt gıt kaldı. Efe'nin ninesinin tavuğu.
4: Umarım gıt gıt daha seveceğim bir tavuktur. Hadi yürü.
1: Hay Allah, elektrikler gitti.
2: İşte, işte biri geliyor.
1: Kim bu acaba?
0: Gidip bakalım.
2: Yumurtaları alıyor.
1: Hadi koşun, kaçıyor.
2: Kaçmıyor ki. Nasıl yürüyor öyle?

0: Hadi şurada, ona yetişmeliyiz.
1: Hop hop hop.
2: Gıt gıt, bu yumurtalar senin mi?
1: Dostum bak sinirlenme, yardım etmeye çalışıyoruz. Gıt gıt da sinirlendi galiba.
2: Hayır dostum hayır, yumurtalar gıt gıtın. Bu görevde başarılı.
1: Epey yorulduk bugün.
2: Bolca da gagalandık.
1: Haklısın. Olamaz. Yine mi yumurta? Kim getiriyor bunları?
2: Temtem sabah akşam burada. Belki bir ara gözlerini açmıştır, birini görmüştür. Ona soralım.
3: Ne güzel uyuyor, hem de yürüyor. Ben de deneyeyim.
0: Mirmir, burada garip yürüyen birilerini gördünüz mü?
2: Sanki bizi anlayacak gibi sorular soruyorlar.
4: Bir yeri işaret ediyor.
5: Biri Temtem, diğeri de
6: Ozan.
4: Olamaz. Yine uyur gezerlik yapmışım.
0: Bir tek o olsa iyi dostum. Demek yumurtaları kümesten alıp çalılara sen saklıyordun.
4: Ne? Bu nasıl olur? Ben sadece rüyamda yumurtalı ekmek yiyordum.
7: Ve dün de rüyanda yumurtalı ne görmüştün?
4: Aa evet. Dün de sahanda yumurta yiyordum. Ama bunu nereden biliyorsunuz ki?
7: Dünden beri gıt gıtın yumurtaları kayboluyor çünkü.
4: Çok özür dilerim. Ne zaman rüyamda yumurta görsem uyur gezer olurum.
7: Önemli değil. Ozan uyandı, yumurtalar kurtuldu.

0: Uykumuz geldi. Sabah devam edelim dostlarım. Hayırlı akşamlar.
1: Ben de uyusam iyi olacak. Bu kadar macera yeter.
2: Haklısın dostum. Zaten bugün hiç uyumadın.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?

0: anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
1: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
2: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
1: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
2: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.

0: geliyorum. Vay, harikasın Tuna.
1: Tuna topu aldı. Hızla rakip sahaya girdi. Tuna'dan güzel hareketler izliyoruz. Tribünler Tuna diye yıkılıyor.
0: Tuna, Tuna.
1: Tuna müthiş bir çalımla rakibi geçiyor. Şut be!
0: Ne?
1: Abla, kazara oldu. Canın çok acıdı mı?
0: Azıcık. Neyse ki kafama top gelmedi.
1: Gol atacağım diye heyecanlandım.
0: Bir dahaki sefere topu kaleye doğru at, olur mu?
1: Haklısın.
2: Oo, keyifler yerinde bakıyorum.
1: Anne, top sahasına gidebilir miyim? Arkadaşlarıma yeni topumu göstereceğim.
2: Tamam, git. Ama geç kalma, olur mu?
1: Anlaştık. Yaşasın! Arkadaşlarım topuma bayılacak.
0: Kaleye doğru atacaksın. Unutma.
1: Tamam.

0: Evet, yemek hazır.
1: Masa da hazır.
0: Ellerine sağlık benim güzel kızım.
1: Senin de anneciğim.
0: Hayret, bizimkinin çoktan acıktım diye gelmesi gerekiyordu.
1: Sevinçten yemeği unuttu galiba.
0: Öyle mi dersin?
1: Hı hı, yeni topunu çok sevdi. Gözü başka bir şey görmüyor.
0: İşte geldi. Ne oldu oğlum?
1: Topum

0: Nasıl oldu?
1: Arkadaşlarla maç yapıyorduk. Yusuf topa bir vurdu, top direğe çarpıp patladı. Anne, çok üzgünüm.
0: Üzülme canım.
1: Hepsi Yusuf'un suçu. O kadar hızlı vurulur mu? Topumu patlattı.
2: Ama isteyerek yapmamış ki. Oyun oynarken yanlışlıkla olmuş. Sen de yapabilirdin.
0: Ablan haklı, yanlışlıkla olmuş. Peki sonra ne oldu?
1: Ben arkadaşıma biraz kızdım. O da bana küstü.
0: Arkadaşın üzülmüş olabilir Tunacığım.
1: Ama ne yapayım? Top patlayınca ben de çok üzüldüm. Kendimi tutamadım.
0: Siz iyi arkadaşsınız. Arkadaşlık kıymetli bir şey Tunacığım.
1: Haklısın. Barışır değil mi anne?
0: Sen üzüldüğünü söylersen tabii ki barışır.
2: İstersen benim topumla oynayabilirsin.
1: Sağ ol abla. Şimdi oynamak istemiyorum.
0: Ben keyfini neyin yerine getireceğini biliyorum. Şöyle güzel bir yemek yerse düzelir benim oğlum.
1: Canım istemiyor anne. Hı?
2: Acıkmadın mı?
1: Hayır, ben odama gidiyorum.
2: Çok üzülmüş anne.
0: Evet canım. Sadece top için değil, arkadaşı için de.
2: Onu böyle görünce ben de üzüldüm.
0: Merak etme, Yusuf'la barışınca keyfi yerine gelir. Ama biz bu süreci hızlandırabiliriz.
2: Nasıl?
0: Renkli toplar yaparak.
2: Renkli toplar mı?
0: Hı hı.

0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Şef Lina.
1: Ben de Şef Lina'nın yardımcısı Tuğba.
0: Yine harika bir tarifle karşınızdayız. Bugün birlikte renkli toplar yapıyoruz. Ama önce...

0: Arkadaşlar, ellerimiz yıkandı, malzemelerimiz de hazır. Siz de hazırsanız başlıyoruz. İşte malzeme listesi. Toplar için 2 bardak süt, 1 paket puding. Pudingi istediğiniz çeşit seçebilirsiniz. Biz bugün muzlu puding kullanıyoruz. 1 paket bisküvi. Topları süslemek için de Hindistan cevizi, kakao ve renkli şekerler kullanıyoruz.
1: Bu tarif çok kolay ve leziz bir tarif.
0: Çok da güzel görünüyor. Renkli bir sürü topumuz olacak.
1: Şefim, önce pudingi hazırlayalım.
0: Arkadaşlar, tencereye 2 bardak sütü ve pudingi koyuyoruz.

0: Ve karıştıra karıştıra pişiriyoruz.
1: Bu iş sende şefim.
0: Anlaştık. Puding kaynayacak ve kıvamı yoğunlaşacak. Arkadaşlar bakın, pudingden baloncuklar çıkıyor. Puding hazır. Şimdi ne yapıyoruz sultanım?
1: Yuvarlayabilmek için pudingin içine bir paket bisküvi kırıp karıştırıyoruz.
0: İstediğimiz bisküvi olur mu peki?
1: Tabii ki. Hangisini seviyorsanız ya da evde hangisi varsa o bisküviyi kullanabilirsiniz.
0: Bakın böyle kırıyoruz. Sonra da iyice karıştıracağız.
1: Pudingin hamur kıvamına gelmesi gerekiyor. Bu sayede kolayca yuvarlayabileceğiz.
0: İşte oldu. Şimdi sırada en eğlenceli bölüm var. Bu hamurdan toplar yapıp onları süsleyeceğiz.
1: Karışımdan bir kaşık alıp elimizde yuvarlıyoruz.
0: Oldu mu?
1: Çok güzel oldu şefim. Topumuz renklenmeye hazır.
0: Arkadaşlar, topu yaptıktan sonra onu Hindistan cevizi kasesine koyup etrafını iyice kaplıyoruz. İşte böyle. Bakın, beyaz bir topumuz oldu. Şimdi de kahverengi top yapalım. Bunun için topumuzu kakaoya bulayacağız. Bu da kahverengi top. Sırada rengarenk top var. Bunun için topumuzu renkli şekere buluyoruz. İşte karşınızda renkli top. Başka renkler de yapılabilir mi sultanım?
1: Tabii ki. Mesela havuçla kaplayıp turuncu yapılabilir, limon kabuğuyla sarı yapılabilir.
0: Aa, doğru. Arkadaşlar, toplarınızı istediğiniz gibi renklendirebilirsiniz. Biz bugün 3 çeşit yaptık. Gördünüz, tarifimiz hem çok kolay hem de çok eğlenceli. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun.
0: Bakalım Tuna sürprizimizi beğenecek mi?
2: Renkli toplar mı yaptınız? Çok güzel olmuşlar.
0: Tadı da çok güzel. Hadi dene.
2: Anne, bu toplardan Yusuf'a da götürebilir miyim? Hem ondan özür dilerim.
1: Bu harika bir fikir oğlum. Ne güzel düşündün.
2: Yaşasın. Yusuf'la barışacağız.
1: Görev tamam. Çak.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel! Hey hey hey!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
1: Bu hayli yaşlı bir kuş.
0: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
2: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
0: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
2: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
0: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
2: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
0: Verdim, verdim.
2: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
0: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
2: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
0: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
2: Ya Rabbi sen koru.
0: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
2: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
0: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
2: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
0: Dişim çok fikri tutma beni.

Ayrı Tel'den her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Sordum sarı çiçeğe, annen baban var mıdır? Annen baban var mıdır? Ha? Ha, bundaki su bitti. Hiçbir yere ayrılmayın, hemen doldurup dönüyorum. Hoş, nereye ayrılacaksınız? Benimki de laf. ay! Çok su vermişim. Buralar Gölcük'e dönmüş. Gölcük derken İzmit'teki değil çocuklar. Orası pişmaniyesiyle ünlü. Pişmaniye demişken pişman oldum sanırım fazla su verdiğime. Her şeyin azı karar, çoğu zarar çocuklar. Ha, bu paspas neredeydi? Ay ay ay ay ay oh! He? Şıp! He? Şıpır şıpırık! Şıp şıkır şıp şıkır! Şıp şıp şıpırık! Marakas, kas, arakas, marakas, aramakas, hoppidi hoppidi. Ay yapmıştım bir ara. Ne günlerdi ama. Hoş geldiniz çocuklar. Ortalık biraz dağınık, kusura bakmayın. Çiçek bakımı önemlidir. Su verdim onlara. Kana kana içtiler. Bilin bakalım bugün size ne anlatacağım. Hayır, bu değil. Bahçıvan değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ama bu olta iyi bir ipucu oldu aslında. Size balıklarla da ilgisi olan bir meslekten bahsedeceğim. Evet, ben de çok sevdiğim için daha fazla bekleyemeyeceğim. Bakın, içim kıpır kıpır. Karşınızda dalgıç. Yani balık adam. Ama öyle yenen cinsinden değil. Bir hamsi, palamut ya da mersin balığı değilim yani. Zaten seçeneğim olsa lezzetli bir çipura olurdum. Neyse, şaka bir yana balık adam denizde yaşayan bir tür deniz canlısı değil. Yani aklınıza pullu halim gelmesin. Bir an düşündüm de şıkır şıkır bir şey olurdum ben. Ama pul payet sevmem. Neyse. Geçmişte yaşayan medeniyetlerde, mesela Roma'da,

Gecelik ve avcılık faaliyetleri için suyun dibine dalardı insanlar. Kısa süre suyun altında kalabilirlerdi ama. İslam dünyasında da, özellikle Orta Çağ'da denizcilik çok önemliydi. Arabistan'dan gelen dalgıçlar su altına dalmak için ilkel su geçirmez elbiseler ve hava tüpleri kullanırlardı. Tabii zamanla işler değişmeye başladı. Abi şemsiye alsam iyi olurmuş aslında. Ucuz atlattık çocuklar. Eğitimli bir dalgıç olduğum için hemen üstesinden gelebildim. Dalgıç olabilmek öyle kolay bir iş değildir çocuklar. Eğitim almanız gerekiyor. Aşama geçtikçe yıldız verirler. Bu yıldızların adı prövedir. Dalgıçları üçe ayırabiliriz çocuklar. Profesyonel, amatör ve askeri. Mesela askeri dalgıç olabilmek için Türk Silahlı Kuvvetleri veya Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı sınavlardan geçmeniz gerekir. Ha böyle çubukta sallanarak konuşmak da ne zormuş. Elim kolum karıncalandı. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı.

İşte burada balık adam ekipmanlarını görüyorsunuz. Onlar olmadan suyun altında uzun süre kalmak imkansızdır. Bir numarada su altı dalış elbiselerini görüyoruz çocuklar. Bu elbiseler dalgıçların suyun altında soğuktan korunmasını ve vücut sıcaklıklarını korumasını sağlar. Aksi halde dişleri takırdardı. Takma diş kullanan dalgıcın vay haline. Ayrıca giysi, su, balık, yosun gibi şeyleri geçirmez ve dalgıcın hareketlerini rahatça yapabilmesini sağlar. Sırada şnorkel var. Su altındaki görüşü sağlamak için balık adamlar su geçirmeyen maskeler kullanır. Gözleri de yanmaz hem. Aynı zamanda şnorkel sayesinde yüzeydeki hava akışını almak için su yüzeyine kısa süreli çıkış yapabilirler. Şnorkele bir martı konmadığı sürece sorun yok. Ve 3 numarada dalış tüpleri. Su altındaki oksijen seviyelerini dengelemelerini ve balık adamların hayatta kalmalarını sağlar. Son olarak paletler. Daha hızlı bir şekilde suyun içinde ilerlemek için ayakkabı gibi bunu giyerler. Bunu giyince de gözler diğer ördekleri arıyor. Baksanıza, ördek ayağının tıpkısının aynısı. Perdeli. Biraz da deniz üstü ekipmanlarından bahsedelim. Bir kürek, bir kova, tırmık, renkli bir makarna, deniz yatağı, hasır, şemsiye, plaj topu, suya yatırılacak bir Adana karpuzu, belki bir frisbee ve olmazsa olmaz şambrel. Bakın bunu tek geçerim işte. Balık adam.

Giovanni.

0: Neymiş?
1: Hayır, dedesiyle de ilgisi yok.
0: Belki de amcasının adıdır.
1: Hayır, deniz börülcesi deniz kıyısında yetişir. Suyun gelgit yaptığı ve sonra suyun çekildiği yerlerde yetişen bu bitki tuzlu ve ekşidir. Ispanak yerlerdendir bir de.
0: Vay canına, bu bilgi karşısında vurgun yemişe döndüm.
1: Tatlı mıydı, tuzlu muydu?
0: Öyle değil Uhay. Her iki suda da yenir. Ani basınç değişiminde vücutta biriken gaz kabarcıklarının genleşmesiyle oluşur vurgun. Neyse. 4 kere 8?
1: 32.
0: Aferin Uhay. Hadi.

Okyanuslardaki en zengin biyolojik çeşitliliğe sahip alanlar buralardır çocuklar. Birçok balık türü, deniz anası, yumuşakçalar... denizlerin Ağustos böceği de siz olsanız gerek. Nereden mi vardın bu kanıya? Yumuşakçalar ne çalar? Darbuka. Eğlenceyi bölmüyorum değil mi beyler? Ne kadar da havadar bir ortam. Bunun sebebi buralarda bolca fitoplankton olması. Dünya üzerindeki oksijenin yaklaşık %50'si bunlar tarafından üretilir. Söylenişi biraz zor. Fitoplankton. Bu da ne demek oluyor yani? Okyanuslar ve denizler ekosistemler için kritik bir oksijen kaynağıdır. Aa, işte batık bir gemi. Şuraya bakın. Etrafa amforalar saçılmış. İlginç bir de sandık var. İçinde kim bilir nasıl bir sürpriz bizi bekliyor. Büyük bir keşif yapmış olabiliriz çocuklar. Önceden kimse gelip araştırmamış gibi görünüyor. Belki de tarihe geçeriz. Bu amforanın içi boş. Ben asıl şu sandığın içini merak ediyorum. Dekoratifmiş. Benim evin salonuna iyi gider. Batık geminin malları dedikleri bu olsa gerek. Bakalım içinde ne varmış. Bu daha önceden kurcalanmış galiba. Çok eski çağlardan kalma bir şeye benziyor. Bu sandığı Leonardo da Vinci hayal etmiş. Marangoz Benedetto da hayata geçirmiş olmasın sakın. Kilidi de kırık. Bakayım.

Akut'un iğnesi. Yoksa tahmin ettiğim yer mi burası? Akdeniz ve Atlas Okyanusu'nun birleştiği Cebeli Tarık Boğazı'nda olmalıyım. Arada kudretten bir engel var. Tatlı su, tuzlu suya karışmıyor. İlahi bir emirle bölünmüş bir su perdesi. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de 1400 yıl öncesinde Rahman suresinde söylenmişti. İki denizin birbirine kavuşmak üzere sanıyorum.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: 더 미니미시.
1: 이시대 비님의 기빔.
2: Evet sevgili duyarlı harika dostlarım. Yaptığımız araştırmaya göre nesli tükenmekte olan zavallı deniz kaplumbağaları yumurtalarını geceleri sahilde açtıkları çukurlara gömüyorlar. Dişi deniz kaplumbağaları bir seferde tam 100. Evet yanlış duymadınız. Tam 100 yumurta bırakabiliyor. Ve bu yumurtadan çıkan yavrular kumdan çıkarak denize varmak için büyük bir koşuya başlıyor. İşte böyle.
3: Yeter tilki, anladık. Koşuyorlar. Garip garip hareketler yapıp durma artık.
2: Ha? Ay, özür dilerim teleskop. Kendimi kaptırdım. Neyse sevgili dostlar, şu an bu koşuya şahitlik etmek için Köyceğiz Dalyan sahilindeyiz. Neden mi buradayız? Çünkü deniz kaplumbağaları yumurtalarını çoğunlukla bu sahile bırakıyor. Ve yavruların yumurtadan çıkma anını görmek için bölgeye turistler akın ediyor. Ayrıca...
3: Bir dakika!
2: Kaydı neden kestin teleskop? Ne güzel gidiyordum.
3: Kestim çünkü turistler akın ediyor dedin.
2: Evet.
3: Etrafına bir bakar mısın tilkiciğim?
2: Ne olmuş?
3: Kimi gördün?
2: Hiç kimseyi.
3: Peki turistler nerede?
2: Doğru ya. Turistler nerede?
3: Araştırmayı iyi yaptığına emin misin?
2: Gözümden bir şey kaçmamış olmalı.
3: Peki...

0: yumurtlama dönemi.
1: Ha? Aa, bak bunu hiç araştırmadım.
0: Of tilki ya.
2: Selam dostlar.
1: Selam. Selam.
2: Başlamışsınız bile.
0: Kurye.
2: Efendim teleskop.
0: Deniz kaplumbağaları ne zaman yumurtlar?
2: Nisan ve Mayıs.

0: Eylül mü?
1: Bravo Tilki, bildin.
0: Evet, bu konularda oldukça bilgiliyim.
1: Öyleyse bizim Nisan ayı ile Temmuz ayı arasında yumurtlayan bir hayvanın yumurtalarını görmek için Eylül ayında Köyceğiz Dalyan sahilinde işimiz ne? Söyler misin Tilki?
0: Bilmem.
1: Of!
2: Hakikaten ya, ne işimiz var burada?
0: Onu sana sormalı kurye. Nasılsa deniz kaplumbağalarının hangi ayda yumurtladıklarını bilen sensin.
1: Evet, o da başka mesele.
0: Gidelim.
3: Çocuklar!
0: Yine fren yapmayı unuttun haberci.
1: Bırak şimdi freni gazı Tilki. Konu önemli. Ne oldu haberci? Gelirken bir kaplumbağa yavrusu gördüm.
0: Kaplumbağa yavrusu mu? Evet sevgili duyarlı dostlar. Şimdi sırada yavru bir deniz kaplumbağasını görmek var. Eğer daha önce yavru deniz kaplumbağası görmediyseniz tarif edeyim. Aynı deniz kaplumbağasına benziyor.
1: Sulandırma.
0: Tamam. Beni takip edin dostlar.
1: Ben size yolu gösteririm. Gecikmeyin ha.
2: Uçabilen var mı?
1: Ben.
0: Of.
1: 100 değil, bir tane kaplumbağa. Üstelik deniz değil, kara kaplumbağası. Yani?
0: Aslında...
2: Uzatma Tilki, yanıldım de bitsin.
0: Evet, yanıldım.
1: Peki, bu kaplumbağa neden hareket etmiyor?
2: Ben biliyorum, kaplumbağalar yavaş hareket eder.
1: Bu kadar yavaş mı?
2: Bilmem.
0: Evet sevgili duyarlı can dostlarım, burada gördüğünüz kaplumbağa öyle yavaş hareket ediyor ki gözle görmek neredeyse imkansız. Gözlükle de imkansız, dürbünle de ve teleskopla da.
1: Beni karıştırma.
0: Normal teleskoptan bahsediyorum ya.
2: Saatte 0 kilometre.
1: Bence de.
0: Evet, bu kadar yavaş hareket ettiklerini sanmıyorum.
2: Kaplumbağa kardeş, sorun ne acaba?
1: Durun bakayım, şu kamerayı bir sabitleyeyim. Oldu. Ayağına bir şey dolanmış.
0: Ne?
1: Sanırım poşet gibi bir şey.
0: Çantadan bir gün eczane de çıkacak diye korkuyorum kurye.
2: Çıkarayım mı?
1: İstemez.
2: Şaka.
1: Oh, gelmişsiniz bile.

0: canım ya. Nasıl da sevindi.
1: Bu poşetleri ve benzer çöpleri sağa sola atanlar da burada olsaydı keşke.
0: Evet, şu hayvancağızın çilesini görselerdi belki pişman olurlardı.
2: Haydi Kapo, git bakalım.
1: Kapo?
2: Kaplumbağa yani. Kaplumbağa çok uzun olduğu için Kapo dedim.
1: Evet, benim canım, duyarlı dostlarım. Bugün bir güzel şeye daha imza attık. Zavallı kaplumbağacık ayağına dolanan poşetten kurtuldu. Şimdi kaplumbağa gayet sağlıklı bir şekilde yanımızda durmakta. Şimdi sözü kaplumbağaya veriyoruz. Kaplumbağamız biraz utangaç galiba. Bir sonraki faydalı videomuzda yine birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın benim duyarlı canlarım.

0: دیافرام.
1: Saat kaç oldu? Nerede bu kargo?
0: Bu saate kadar teslim edilmiş olması lazımdı.
1: Profesör ona aldığımız hediyeyi görünce çok ama çok sevinecek bence.
0: Bir de gelse. Ama iyi fikirdi. Tebrikler dostum.
1: Değil mi ama? Aa dur dur. Cebimde kargo numarası yazıyordu. İçeride arayalım.
0: Civan, profesör ortalarda yok değil mi?
1: Evet yok. Hadi ara. Bütün sürprizimiz kaçacak yoksa.
0: Alo, siz arkanıza yaslanın biz getirelim kargo şirketi mi acaba?
1: Ha? Siz arkanıza yaslanın biz getirelim kargo şirketi mi? Ne uzun ismi var.
0: Evet evet kargomuz vardı. Ne? Nasıl adrese teslim edilmiş?
1: Gelmedi de gelmedi de.
0: Gelmedi gelmedi. Nereye teslim edilmiş? Ne? Gökdelen apartmanı kat 39 mu?
1: Ben biliyorum. Ben biliyorum. Gidip alırız. Ha? Profesör geliyor. Kapat, kapat telefonu.
2: Çocuklar, gelmişsiniz bile. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Birazdan yeni simülasyonumuz da hazır olur.
1: Profesör, dışarıda ufacık bir işimiz var.
0: Hı hı, minicik bir iş. Hemen geliyoruz.
1: Koş Yaman, koş.
2: He? Ama nereye? Hay Allah, ne oldu şimdi?
0: İşte Gökdelen apartmanı. Kaçıncı kattı?
1: 39.
0: Asansör hala gelmedi. Daha 55. katta.
1: 54, 53.
0: Beklemeyelim hadi. Merdivenlerden çıkalım.
1: Ne diyorsun Yaman? 39 kat mı?
0: Hem spor yapmış oluruz. Ben başladım bile. Kendine güvenmiyorsan asansörü bekle.
1: Yo, güveniyorum. Bekle, bekle, geldim. 19 ve 20. Daha 19 kat var.
0: Az kaldı, az. Yaman ve Civan yorulmaz.
1: Nefes nefese kaldık, yorulduk. Asansöre binelim. Bu kadar spor yapmak yeter.
0: Olmaz. Hadi enerjini topla. Derin bir nefes al. Nefes ver. Hadi.
1: Geliyorum, geliyorum.
0: Civan. Civan. Başardık. İşte işte kutu.
1: 39. Ama kalmadı dizlerimde derman. Bu nasıl apartman?
0: İşte bak, başardık.
1: Üzerine bak, üzerine. Bizim paketimiz mi?
0: Bizim adımız yazıyor. Sonunda profesörün hediyesini verebileceğiz.
1: Resmen dağları aştık. Ne vardı asansöre binseydik? Hala nefes nefeseyim.
0: Bari inerken binelim.
1: Niye gelmiyor?
0: Olamaz. Arıza verdi.
1: Ne? İnerken de mi yürüyeceğiz?
0: Hadi.
2: İşte yeni simülasyonumuz hazır.
0: Asansöre binemedim. Oy oy. 39 kat çıkarken şişti ayaklarım. Ay ay.
1: Çok yoruldum.
2: Çocuklar, sizi merak ettim. Bu haliniz ne? Nefes nefese kalmışsınız.
0: Kolay olmadı profesör.
1: Tam 39 kat tırmandık.
0: Ve bacaklarım. Yetmezmiş gibi 39 kat indik.
2: Ha, bu da ne?
1: Hediyen profesör.
2: Çocuklar, ne gerek vardı? Ne hediyesi?
0: Ninem hediyeleşmek sünnettir der hep. Biz de bunu görünce senin çok beğeneceğini düşündük ve sana aldık.
2: Filli su saati maketi. Aynısını yapmışlar.
1: Cezeri ilk robotu yapan bilim insanı.
0: Onu çok sevdiğini biliyoruz. Biz de onun icat ettiği filli su saatinin maketinden bulduk ve senin için aldık.
2: Beni ne kadar iyi tanıyorsunuz. Teşekkürler çocuklar. Bu arada hala yorgunsunuz. Neden asansörü kullanmadınız ve 39 kat tırmandınız hiç anlamadım.
1: Hiç sorma profesör, hiç sorma. Yaman'ın parlak fikirleri.
0: Profesör, bugün simülasyonda hangi organa gideceğiz?
2: Nefes nefese kaldınız değil mi?
0: Hı.
2: Diyaframınız bir asansör gibi bir yukarı bir aşağı gitti.
1: Neremiz neremiz?
2: Bir asansör gibi bir aşağı bir yukarıya giden kasımıza, diyaframa gidiyoruz.
3: Hey! Kaşif! Başlıyor yeni keşif!
1: Diyafram şeye de benziyor. Şeye, dilimin ucunda.
0: Kubbe! Kubbe!
2: Haklısın. Kubbeye benziyor Yaman. Diyafram nefes almamıza yardımcı olan özel bir kastır. Göğüs boşluğumuzun alt kısmında, akciğerlerimizin hemen altındadır.
1: Nefes almamıza nasıl yardımcı oluyor ki?
2: Monitör! Nefes aldığımızda diyafram aşağı doğru hareket eder ve göğsümüzde daha fazla yer açar. İşte bu sayede hava ciğerlerimize dolar. Nefes verirken de tıpkı bu şekilde diyafram yukarı doğru hareket eder ve ciğerlerimizdeki hava boşalır.
1: Bir aşağı bir yukarı. Tıpkı gerçekten asansör gibi.
0: Ay, hıçkırık tuttu.
2: İşte hıçkırığın sebebi de diyafram kasının ani hareketidir Yaman. Konuşurken veya şarkı söylerken de sesimizin net ve gür çıkmasını sağlar.

Diyaframdan nefes almak ayrıca bir rahatlama yöntemidir çocuklar. Burnunuzdan derin bir nefes alın ve karnınızın şiştiğini hissedin. Nefesinizi tutun. Bir, iki, üç.

0: 3. Şimdi ağzınızdan yavaşça nefesinizi verin. Siz devam edin çocuklar. Hay Allah, kapıma kargo gelmiş ama yanlış adres. Gökdelen apartmanı 55. kat diyor.
1: Ne?
0: Çocuklar eve giderken bu kargoyu da sahibine bırakın, olur mu?
2: Eyvah, asansör de bozulmuştu.
1: Hem de 55. kat.

0: I do that?
1: Şu parkurun güzelliğine bakın.
2: Ha?
3: İşte kaykay şampiyonu İsmail sayın seyirciler.
1: Parkurun tozunu attırıyor. Şimdi kaykay zamanı arkadaşlar.
0: Abi ne yaptınız?
4: Selamun aleyküm çocuklar.
1: Aleyküm selam Müşteba abi.
4: İki dakika çalışmaya gittim. Savaş alanına dönmüş ortalık. Sizin hızınıza yetişilmiyor çocuklar.
2: Hayırlı günler Müçteba abi. Kaykaycılık oynuyorduk da ben işi bir adım öteye taşıdım.
5: Her zaman olduğu gibi.
4: Bu durumdan dolayı biraz suçlu hissediyorum çocuklar.
1: Neden ki Müçteba abi?
4: Benim evin mobilyalarını yapmak için sizin eski kaykaylarınızı, rampalarınızı filan sökmüştük ya.
2: O nasıl söz Müçteba abi?
1: Estağfurullah, öyle şey mi olur?
4: Bugün yeni hurdalar geldi çocuklar. Oradan bir şeyler çıkarmaya ne dersiniz?
2: Artık deneyimli olduğumuz için daha iyi modeller yapabiliriz.
5: Yaşasın! Hemen başlayalım.
1: Allah senden razı olsun Müşteba abi.
0: Şimdi kaykay zamanı.
4: Hadi bakalım Bodu. Bari sen yardım et.

0: Korusun. Başınıza bir kaza filan gelirse canınız yanmasın. Hani hiç yapmazsınız ya.
1: Bize helal olsun arkadaşlar. Şimdi geriye yalnızca kayacak bir parkur bulmak kaldı.

0: iş olmayacak galiba arkadaşlar.
1: Mahallemiz kayka için hiç uygun değil. Hep birilerini rahatsız ediyoruz.
2: En azından denedik arkadaşlar.
3: Hayırlı günler çocuklar. Hayrola, ne bu haliniz? Sanki Karadeniz'de gemileri batırmışsınız.
2: Hayırlı günler Kadir amca. Sorma. Kaykay kaymak için bir yer aradık durduk.
0: Ama maalesef bulamadık.
3: Benim bildiğim siz çocuklar hep bir yolunu bulur başarıya ulaşırsınız.
1: Ama ne yapacağız ki? Böyle bir alan yok.
3: Parktaki çocuklar için ağaç ev var mıydı? Ya da büfenin yanında satranç alanı? Ya da Müçteba'nın karavanı hep böyle miydi çocuklar?
2: Tabii ya. Biz neden halka açık yerlerde deniyoruz ki bu işi?
0: Doğru. Kendi kaykay parkurumuzu yapabiliriz. Hurdalık'ta ihtiyacımız olan her şey var.
2: Hem de eski parkurumuzdan daha iyi, daha gelişmiş bir yer.
1: Evet, tıpkı çizgi filmdeki gibi kocaman geniş bir alan yaparız. Hem de kimseyi rahatsız etmemiş oluruz.
2: Allah senden razı olsun Kadir amca.
4: Allah sizden razı olsun arkadaşlar. Merak etmeyin. Ben iyiyim. Beni bırakın, ben sonra da gelirim.

0: merhaba abi.
1: Eyvallah Furkan'ım. Ne demek ya? Sayenizde ben de bu yeni alanı toparlayıp içeri yerleştirmiş olacağım.
0: Destur!
2: Şimdi geriye yalnızca monte etmek kaldı.
3: Kolay olacakmış gibi söyledin.
4: Tabii ki olmayacak. Ama biz her zamanki gibi bu işin altından kalkacağız.
5: Hadi hemen işe girişelim.

0: Hiç de fena olmadı ha? Hele de böyle elden düşme hurdaları değerlendirdiğimiz düşünülürse.
1: Allah senden razı olsun Müşteba abi. Şaka mı yapıyorsun? Eskisinden kat kat daha iyi oldu.
2: Hurdaları değerlendirmemiz de çabası.
3: Birim.
4: İstersen daha yapar yapmaz yıkmayalım parkurumuzu abicim. Gel önce ben bir tur atayım. Hani test için.
3: Ha, anladım. Ben o kadar iyiyim ki sona bırakmak istiyorsunuz beni.
2: Aynen öyle İsmail.
3: Haklısınız. Mantıklı.
4: Burası hepimize yeter çok şükür.
0: Hep denemek istemişimdir şu olayı Bodo. Sen ne dersin? Hem çocuklar için kesinlikle güvenli olup olmadığını da test etmiş oluruz.
5: Hey!

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış.
0: Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
1: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

Oh oh maşallah. Ne güzel oynuyorsunuz çocuklar. Bana mı? Yo yo. Teşekkür ederim. Dışarısı öyle sıcak ki anlatamam. Hiç halim yok top oynamaya. Yandım. Hemen su içmeliyim. Oh, oh. Ancak kendime gelebildim. Ne oldu çocuklar? Siz de mi susadınız yoksa? Anladım. Su istemiyorsunuz. Ama bir şey var. Acaba ne? Bir düşünelim. Söyle karacığım. Su içiyorsun. Bilmek benim işim. Hemen de anladım. Ha! Oo, esas şimdi anladım. Suyu içip bitirdim ama elhamdülillah demeyi unuttum ben. Hay Allah! Nasıl da aklımdan çıkmış. Çok teşekkür ederim çocuklar. Su içmeden önce besmele çekmeli, içtikten sonra da elhamdülillah demeliyiz. O zaman arkadaşlar, var mısınız su içme adabı ile ilgili kapışmaya? Kara, hazırsan eğer açılsın yeni sayfa, bekliyoruz merakla. Su! Nasıl da bildim. Evet, devam edelim. Bir el. Çok iyi gidiyorum bugün. Bakalım devamında ne olacak? Bitti mi? Ne çabuk yahu? Bir bardak ve bir el. Ha, şimdi anladım. Suyu sağ elimizle içmeliyiz, değil mi? Sağ olun. Teşekkür ederim. Peygamberimizin sünnetini bize hatırlattığı için ben karaya teşekkür ediyorum. Buyur keçe. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Oturan bir çocuk. Evet. Hemen anladım ama sen tamamla bakalım. Evet. Tam tahmin ettiğim gibi suyu oturarak içmeliyiz. Tıpkı peygamberimizin tavsiye ettiği gibi. Keçeye bu hatırlatmadan dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi sıra geldi karaya. Açılsın yeni... Açılmasın mı? Aa, neler oluyor? Bunca yıllık dış sesim ilk defa sayfa açamıyorum. Keçenin resmine mi bir şeyler ekleyeceksin? O zaman keçeye soralım bakalım buna ne diyecek? Buyur bakalım. 3 mü? Demek 3. Bu kadar. Bir saniye hemen toparlıyorum. Suyu besmele çekip oturarak sağ elimizde içiyoruz. Bitince elhamdülillah diyoruz ve... Buldum. 3 yudumda içiyoruz. Sıcaktan herhalde çocuklar. Yoksa ben şıp diye çözerdim biliyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Yine harika bir iş çıkardınız. Dondurmayı yene kadar aman yani bir dahaki programda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.

0: İlahim olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
0: Selamun aleyküm arkadaşlar.
2: Aleyküm selam.
0: Ne yapıyorsunuz?
2: İhlas suresini ezberliyoruz.
3: Yaz kursunda hep beraber ezberlemiştiniz. Unuttunuz mu yoksa?
2: Yok, unutmadık.
0: Anlamını ezberliyoruz.
4: Daha doğrusu ezberleyemiyoruz.
0: Neden?
4: Cümlelerin sırası karışıyor.
5: Ve aklımızdan hemen uçup gidiyor.
3: Demek uçuyor.
0: Anlaşıldı. Bu akıldan uçma problemini çözmek abileriniz olarak bize düşüyor.
5: Nasıl çözeceksiniz ki?
2: Zor.
4: Çözeceğiz dedik ya Ali.
2: Zor.
4: Tövbe estağfurullah. Siz çalışın, gerisi bizde.
2: Zor zor.
0: Neden yahu neden?
2: Akıldan uçmayan ezberler için yapıştırıcı icat edilmedi de ondan. Çok zor.
6: Ali.
2: Ne dedim ki abi?
4: Ali'nin bir konuda haklı çıkça hiç aklıma gelmezdi.
2: Zor derken bir bildiği varmış çocuğun.
3: Bir de o kadar meydan okuduk.
0: Ne? Neden bana öyle bakıyorsunuz?
3: Bu yapıştırma işini sen başlattığın için olabilir mi?
0: Bizden küçük oldukları için yardımcı olmak hepimizin vazifesi gibi geldi o sırada bana.
7: Selamun aleyküm arkadaşlar.
6: Aleyküm selam.
7: Hayırdır, düşünceli görünüyorsunuz. Bir sorun mu var?
0: Sorun denemez. Bir projemiz var desek daha doğru olur.
7: Proje mi? Bayılırım.
4: Zor ama biraz.
0: Salih.
3: Çok zor.
7: Şu zor meseleyi anlatın da çözelim arkadaşlar.

0: Bayram Hoca'nın fikri çok güzel oldu. Çocuklara sonunda sürpriz olacak.
1: Çok güzel olacak. Evet. Arkadaşlar şimdi sıra geldi oyunumuzun dizaynına.
0: Ne yaptın Selim? Bitti mi şarkın?
2: Allah'a şükür.
0: Biliyordum. Yapabileceğine emindim. Helal kardeşime.
3: Güzel bir ikindi namazının ardından güzel bir oyun bizleri bekliyor çocuklar. Ezberlerini aklında tutmada zorlanan ve tekrar edip sevap kazanmak isteyen herkes için harika bir alıştırma olacak. Hazır mısınız?
4: Hazırız.
3: Oyuna başlamadan önce Selim'den herkesi şevklendirecek bir şarkı geliyor. Buyur Selim.
0: Çocukların kafasında vardı bir balon. Bilgiler uçunca geriye kalırdı bomboş bir salon. Ezberlerini akılda tutmak sanki maraton. Üzülme Ali, dikkat edersen sen de olursun şampiyon. Yo, yo, yo.
3: Çok güzel olmuş Selim. Eline sağlık. Oyunun adı Tamamla Kazan. İki grupsunuz. Camimizin bahçesinde çeşitli yerlere sakladığım kelimeler var. Bu kelimeler ayetleri oluşturan yapboz parçaları şeklinde hazırlandı. Kelimeleri bulup doğru parçaları bir araya getiren grup kazanır.
0: Taş, kağıt, makas.
3: Cemile,

0: قایم سلیم.
1: İkayet tamamlandı hocam.
2: Evet. De ki o Allah'tır, tektir. Birinci ayet için 10 puan.
1: Allah Samet'tir. İkinci ayet de tamamdır hocam.
2: Çok iyi. Tamamlayan kazanır. 10 puan daha geliyor.
0: Salih, Salih, Mustafa, Mustafa. Mustafa.
1: Olmadı hocam.
2: Olana kadar devam. Hadi bakalım sıradakiler.
0: Koş, koş.
1: Oldu hocam, uydu.
2: Üçüncü ayet tamam. Doğurmamış ve doğmamıştır. 10 puan size geliyor.
1: Yaşasın, oldu.
2: Dördüncü ayette böylelikle tamamlanmış oldu çocuklar. Onun hiçbir dengi yoktur. Bir 10 puan daha.
1: 20-20 berabere. Kim kazandı?
2: Hepiniz kazandınız çocuklar. İhlas suresi bize Rabbimizi tanıtan bir suredir. Onu tanımak bizler için en büyük kazançtır. Yine de bir ödülümüz yok değil. Masaya yaklaşmanızı istiyorum. Son şeklimizi verelim. Çocuklar, Allah birdir ve tektir. Başka hiçbir ilah yoktur. Allah Samet'tir. Yani hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Her şey ve hepimiz ona muhtacız. Rabbimiz Allah, insanlar ya da diğer canlılar gibi doğarak hayat sahibi olmamıştır çocuklar. O hep vardı, her zaman da var olacak. Yani bizler gibi anne babası olmadığı gibi çocuğu da yoktur. O yaratıcımız, biz de onun kullarıyız. Hiçbir şey Rabbimize denk değildir. O her şeyden yüce ve benzersizdir. Ya.
1: Allah birdir diye başlayan sureyi bir şeklinde yapbozla birleştirmek çok iyi fikir hocam.

0: İyi bir haberle geldin sanırım.
1: İyi haberi siz bana vereceksiniz.
2: Ben yardımcı olayım o zaman. Sen kapıyı açtığında birazcık küçük dilimi yuttum. Ama neyse ki büyük dilim yerinde duruyor.
3: İyi haber bunun neresinde Mo?
1: Gün boyu Mo'nun şakalarını duymaya devam edeceğiz. Korkarım, iyi haber bu.
2: Korkar mısın? Sanman gerekirdi. Hiç olmadı ümit edebilirdin. Hatta duaya geçiş yapıp inşallah da diyebilirdin. Korkarmış. Peh!
4: Sahi İkbal, bugün geç geldin. Bir şey var sende.
5: Sabah haberlerine takıldım. Atık sular, çöpler denizleri kirletiyormuş. Yüzlerce balık karaya vurmuş. Bir şeyler yapmalıyız.
0: O zaman buna çok sevineceksin.
5: Deniz neferleri mi?
6: İyilik için!
7: Deniz neferleriyle hep tertemiz denizler. Dalgaların üstünde yalnız güneşten izler. Maviler mavi kalsın, balıklar nefes alsın. Denizlerde çöp gören bizim gibi toplasın.
3: Tamamdır, harika oldu.
8: Çocuklar gelin bakın.
0: Fatih abi, bu kadar çöpü insanlar mı atıyor denize?
8: Maalesef Mehmet. Herkes bir tane çöp atsa böyle birikiyor.
2: Wow! Bu dalçık kıyafeti mi?
4: Dalgıç.
2: Dalgıç mı? Çok saçma. Bu abi şimdi dalacak, birazdan da çıkacak. Adı üstünde. Dal, çık.
8: Buna dalış kıyafeti diyorlar mı? Bu abi ekibin dalgıcı. Derinlerdeki çöpleri toplayacak.
9: Çekilen videoları gönderin. Montaja gireceğim. Tamam.
0: Birazdan Yusuf gönderecek. Tamam.

0: biriniz gemiye binemediğiniz için değil mi? Bu da ne? Olamaz! Bütün ekibin dikkatini, beni dinleyin. Tamam. Arkanızda kocaman bir kargo gemisi var ve çok büyük bir dalga size yaklaşıyor. Kendinizi koruyun, tamam. Beni duyan yok mu? Tamam.
1: Bir dahaki sefere dalga gelmeden önce söylersen iyi olur. Tamam.

0: Bütün çöpler denize dağıldı. Biz sırılsıklamız ve çöp toplama ağımızla çöplerle birlikte gitti. Yani çok iyiyiz. Tamam.
1: Drone da denize düştü. Bir tane daha gönderip aramaya katılacağım. Tamam.
2: Çöpleri tekrar toplamak gerekecek ama önce ağları bulmalıyız.
3: Bu işi bana bırak dostum. Şimdi şahin gözlerimle yerini saptayacağım.
4: Mo, bir de seni denizden toplamayalım lütfen.
5: İşte orada.
2: Harikasın Yusuf. Dalgıcımız şimdi alır getirir.

0: Çocuklar, yapacak bir şey yok. Geri dönmemiz gerek. Biz yarın yeni ağ ve teçhizatla gelir toplarız. Üzülmeyin.
1: Ama Fatih abi, bu çöpler yine her yere yayılacak.
2: Evet, kesinlikle bir şeyler yapmalıyız.
0: Çocuklar, yedek malzemelerimiz depoda kalmış. Onları alıp gelmek saatler sürer.
2: Bizimkiler alıp gelebilir.
0: Sizinkiler mi?
2: Evet Fatih abi, Han, Kangi ve Badem ekibimizin karada kalan kısmı.
0: O zaman ben hemen depodakilere haber vereyim.
1: Han, beni duyuyor musun? Tamam.
3: Buradayım Mehmet. Tamam.
1: Size bir görev düştü. Birazdan göndereceğimiz konuma gidip gerekli malzemeleri bize ulaştırabilir misin? Tamam.
3: Olmuş bir Mehmet. Tamam.
2: Hadi biz de gemiye dağılan çöpleri toplayalım.

0: Bunlar babamın söylediği ekipten.
1: Evet, bizi Fatih abi gönderdi.
2: Hoş geldiniz. Biz 3 kişi gelecek sanıyorduk.
1: Bizim ekibin elemanları. Böyle sayınca yine 3 çıkıyoruz.
2: Taşıyabilecek misiniz?
1: Hiç merak etmeyin efendim. Gözlüklerimi düzeltmediğine göre senin de kafan karıştı Badem. Kangi! Üçüncü de bana göre bir yiyecek çıkar bari.

0: Amerika'nın yeni drone'u imdadımıza yetişti.
1: Çocuklar, siz olmasanız bu iş bitmezdi. İyi ki geldiniz. Birazdan karaya varmış oluruz.
2: Biz de sayenizde bu iyiliği herkese duyuracağız Fatih abi.
0: Şunlara bakın, nasıl güzel parlıyorlar.
3: Daha sık gemiye binmeliyiz galiba.
4: Niye? Senin sandviçlerinde mi parlıyor?
0: Görüntüleri ve notları Han'a gönderdim çocuklar.
2: O zaman buradaki görevimiz tamamlandı. Mo, bugün sen de çok fazla çöp topladın. Ekibin gururusun.
4: Yapma dostum. Teşekküre hiç gerek yok. Hırçın dalgalarla mücadele ederken kendime ne söyledim biliyor musun? Çok şükür bugün de ıslandık.
5: Dostlar, İspanya'dan bir mail ve video geldi. Bakın, onlar da deniz temizliği için gönüllü ekip kurmuşlar.
0: De.
4: Şiir gibi konuştun dostum.
0: İyiliğin kendisi şiir gibi. Bloğa gelen yorumlara bakın arkadaşlar. Gönüllü kuruluşlar da deniz neferlerine destek olacakmış.
2: Yani daha fazla malzeme ve daha fazla insan.
0: Ve daha az çöp.
5: Hey çocuklar, videomuz paylaşım rekorları kırıyor.
4: Şu videoyu tekrar açsana, ben izleyemedim dostum.
5: Yeter ki iste.
3: Deniz neferlerinden Fatih abimizle birlikteyiz. Denizlerden çöp toplayan bu harika ekibin gemisinde kendisine mikrofon uzatıyoruz.
1: Deniz neferleri adına halkımızdan ricamız var. Denizlerdeki çöpler oksijeni azaltıyor. Deniz canlılarını zehirliyor ve atıklar içme sularına da karışıp insanların sağlığını bozuyor. Hem denizleri kirletmek kul hakkına girmektir. Ve kul hakkına girmek en büyük günahlardan biridir. Peygamberimizin temizlik imanın yarısıdır sözünü de unutmayalım.
3: Arkadaşlar, çöpler arasından abur cubur bile çıktı. Yapmayın böyle, bari bana getirin. O kısmı kesmemiz lazımdı. Sandviç isteyen?

0: çürlü çıkamadık. Geç kalacağız.
1: Sema, kızım. Rozetler masanın üzerinde kalmış.
2: Alacağım baba.
0: Tüh tüh tüh. Geç kalacağız. Bir türlü evden çıkamadık.
2: Miço, ne yapıyorsun böyle?
0: Evden çıkamadık ya bir türlü Sema abla. Onun için böyle yapıyorum.
1: Anlamadım. Evden çıkamayınca böyle mi yapılır?
0: Bilmem, babam hep böyle yapıyor. Böyle ellerini beline atıyor. Böyle bir sağa bir sola gidiyor. Tüh tüh tüh, çıkamadık bir türlü. Sonra da böyle söyleniyor.
1: Tüm gördüklerini kaydetme çağındasın Elifciğim. Ne güzel almışsın hafızana.
0: Hafızayı almak ne demek Agah dedi?
1: Aslında öğrenmek demek Elifciğim.
0: Öğrenmek güzel bir şey. Ben çok severim öğrenmeyi. Daha fazla şey öğrenmek istiyorum. Ne yapmam gerek?
2: Öğrenmek farklı şekillerde olabilir Miço. Mesela eğitim almak bir yöntemdir.
0: Nasıl?
2: Bilen bir kişinin öğretmesiyle bilgi edinebilirsin yani.
0: Başka?
1: Araştırarak, gözlem yaparak, okuyarak, izleyerek, dinleyerek.
0: Dinleyerek mi? Dinleyerek nasıl öğreneceğim ki Agah dede?
1: Dikkat öykülerini dinleyerek öğrendiğin gibi Miço.

0: kadar güzel.
1: Harika.
0: Çok sevdiniz değil mi?
1: Evet.
0: Dikkat Balon ailesine şimdiden hoş geldiniz.
2: Evet çocuklar. Çok şükür sorunsuzca havalandık. Hazır mısınız dikkat öyküsünü dinlemeye?
1: Hazırız.
2: Bir varmış, bir yokmuş. Ülkelerden birinde bir padişah varmış. Bu padişah ilime ve bilime çok önem verirmiş. Sarayında bilginlere, alimlere ayrı

0: hocalık tanır, onların fikirlerinden faydalanırmış. Günlerden bir gün sarayın baş alimi vefat etmiş. Mecburen yeni bir baş alim seçilmesi gerekiyormuş. Padişah, ilimine ve bilimine güvenen insanları sarayına davet etmiş. Bir yarışma yapacak ve kazanan kişi baş alim olacakmış.
1: Belirtilen gün ve saatte ilmine ve bilimine güvenenler sarayın avlusunda toplanmış. Tam 200 Adem evladı toplaşmış.
0: Padişah sualler soruyor, bilgilerini sunuyor, onların tartışmalarını izliyor ve aklına yatmayanları eliyormuş. Elene elene sona 4 kişi kalmış. Padişahın veziri, padişahı 4 tercihinden ötürü tebrik etmiş ve...
1: Efendim tebrikler. Şu 3 Adem gerçekten de baş alim olmaya adaylar. Bir tanesi öyle hazır cevap ki herkesi ikna ediyor. Bilgisi olmasa karşısındaki insanları böyle ikna edemez. Sözleriyle tesir altına alamaz.
0: Demiş. Padişah onun söylediklerini saygıyla dinlemiş. Vezir bu sefer ikinci adam hakkında konuşmaya başlamış.
1: Hele şu ikinci Adem. Belli ki ne kadar bilirse bilsin, bilgisini tekrar etmeyi seviyor. Araştırmacı. Her bir soruda önce kalın kaplı kitabından bilgilerini teyit ediyor. İnce eliyor, sık dokunuyor, böyle yanıt veriyor.
0: Demiş. Padişah, vezirinin bu söylediklerine de hak vermiş. Vezir, üçüncü Adem hakkındaki görüşlerini söylemeye başlamış.
1: Bu üçüncü Adem, ispatçı. Hemen deney yapıyor. Formül geliştiriyor ve ispat ediyor tezini.
0: Padişah bu söylediklerine de hak vermiş. Ve vezir sözlerine şöyle devam etmiş.
1: Bunları neden finale bıraktığınız besbelli hünkârım. Lakin bu dördüncü Adem'i neden seçtiniz? O baştan beri hiç konuşmuyor. Öylece susup oturuyor.
0: Demiş. Padişah da ona başından beri en çok dikkatimi o çekiyor. Susuyor. Lakin bildiğinden mi susuyor, bilmediğinden mi susuyor anlamadım. O nedenle bir de onu finalde görmek istedim demiş. Ve final için son sualini sormuş. Son sualiyle birlikte finale kalan 4 yarışmacıdan araştırmacı olan hemen kitabını açmış, araştırmış. İspatçı hemen ispat için formüller oluşturmaya başlamış. Hazır cevap olan anlatmış da anlatmış. Dördüncü Adem yine yalnızca susuyormuş. Padişah sonunda bu suskun Adem'e sen neden hiç konuşmazsın diye sormuş. Adem de ona
1: efendim bilmenin en kıymetli yanı sürekli ne kadar bildiğini sorgulamaktır. Bilgi sonsuz bir deryadır. O deryaya tamamıyla vakıf olmak mümkün olmaz. Bu nedenle ben konuşmaktan çok dinlerim.
0: Demiş. Padişah bu cevabı sevmiş. Lakin karşısındakinin bilgisine de ihtiyacı olduğu için peki dinlemekle ne geçer eline diye sormuş.
1: Efendim, geldiğimizde burada yüzlerce Adem vardı. Her biri kendince bilge, kendince bir derya. Her soruda hepsini dikkatlice dinledim. Böylece kim akla yatkın konuşuyor, kim başka pencereden bakıyor, kim yeni bir bakış açısı getiriyor, hepsini gözlemledim. Oralardan edindiğim bilgilerle ufkumu genişlettim.
0: Demiş. Padişah bu cevabı da beğenmiş ve suskun adam şöyle devam etmiş.
1: İlk baştan beri sorduğunuz her sualde az çok malumatım vardı. Lakin şimdi hepsi hakkında iyice emin olduğum cevaplara sahibim. İlk sualinizde tartışanları dinledim, anlatanları dinledim, okuyanları dinledim. Hepsini harmanladım ve bir sonuca vardım. İlk sualin en doğru çözümü şöyle olmalı.
0: Diyerek anlatmış da anlatmış. Gerçekten de dinlediği her şeyi akıl süzgecinden geçirip çok doğru bir sonuca vardığını göstermiş padişaha. Ve devam etmiş. İkinci sual, üçüncü sual, dördüncü, beşinci sual. Hepsinde farklı fikirleri dinlemenin, farklı görüşlere kulak vermenin faydasını görmüş bu suskun Adem. Hepsini akıl süzgecinden geçirip en doğru cevaba ulaşmış. ve son sual için 3 finalistin de söylediklerini aklından geçirip en doğru cevabı vermiş. Bunun üzerine padişah da ona, "Baş alim olarak seni seçtim." deyince Adem padişaha,
1: "Efendim, af buyurun ama biz 4 kişi kaldık finale. Bu arkadaşlarım da en az benim kadar hak eder bu görevi. Müsaadeniz olursa 4'ümüz birden bu görevi yapalım. Malumunuz ilim öğrenmeyi tek başına yapabilirsin. Lakin ilim yaymaya ekip gerek. Akıl akıldan üstündür."
0: demiş. Padişah bu fikri de çok beğenmiş ve 4'ünü birden baş alim seçmiş. İşte böyle çocuklar. Ne kadar bilirseniz bilin, dinlemek kadar kıymetlisi yoktur. Farklı fikirler, farklı görüşler bize her zaman yeni çıkış yolları gösterebilir. Evet, madem dinlemek üzerine bu kadar metiyeler dizdik, o halde yarışmamıza geçelim de görelim bakalım kim daha iyi dinlemiş. Padişahın çağrısı üzerine sarayın avlusunda kaç Adem evladı toplanmıştı? Hatırlayan var mı?
2: 200 kişi Agah dede.
0: Aferin sana. İyi bir dinleyici olduğun belli. 1 puan senin oldu.
1: Peki finale kaç Adem kalmıştı?
2: 4.
1: Tebrikler. 1-1 oldunuz.
0: O halde dikkatlice dinleyin. Bu soruya doğru cevap veren, kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olacak.
2: Bunu da ben sorayım mı Agah dede?
0: Sor tabii Elifciğim.
2: Arkadaşlar biliyorsunuz ki finale 4 kişi kaldı. Bunların özellikleri neydi?
3: Biri hazır cevaptı. Bir çeşit filozof gibiydi. Cevaplarıyla herkesi ikna ediyordu.
2: Evet doğru. Diğerleri?
3: Biri araştırmacıydı. Konuşmadan önce kitabına bakıp bilgilerini tazeliyor, emin oluyordu.
2: Evet, peki ya diğerleri?
3: Biri ispatçıydı. Hemen formüllerle, deneylerle sonuç üretiyordu. Dördüncü de zaten iyi bir dinleyiciydi. Herkesi dinleyip, akıl süzgecinden geçirip en doğru sonuca gidiyordu.
1: Tebrikler küçüğüm. Sen de ne kadar iyi bir dinleyici olduğunu gösterdin bize. Bugünün kazananı olarak sana bu balon maketini ve rozetimizi takdim ediyoruz.
0: Sen de hem eşsiz manzaranın tadını çıkarttın, hem de bizden bir rozet kazanarak Dikkat Balonu ailesinin üyesi oldun.
2: Lay lay lay Dikkat Balonu, her gün genişliyor aile. Sen de gel bize, katıl bu eğlencemize.

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu, adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

Kardeşim Şifa. Gülse de daima. Babam bir yıldız.

0: Çubuklardan ev yapmıştım, yıktın.
1: He, o muydu? Ben de çubuk kafana geldi sandım, korktum.
0: Hayır ama evimi yıktın.
1: Bir şey olmaz, bir daha yaparsın.
0: Ne? İnsan en azından özür diler. Ha? Yardım eder, bir şeyler yapar.
2: Kim? Ben mi yardım edeceğim? Ben senin abinim.
0: Ne olmuş yani?
1: Ben senden büyüğüm. Senin bana yardım etmen lazım.
0: Hiç de bile. Böyle bir şey yok. Yani yardım ederim tabii ama sen de benim için bir şeyler yapabilirsin. Buna bir engel yok.
1: Hiç de bile.
3: Ne oluyor burada çocuklar?
0: Ha?
1: Ha? Ah! Oh, kafam!
3: Anladık değil mi? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sürekli tavsiyesidir bu. Kadınlar, kız kardeşlerimiz bizlere Rabbimizin emanetidir. Hem Peygamberimiz kendisi bizzat ev işlerinde eşine yardım ediyor. Evi süpürüyor, koyunları sağıyor biliyor musun Yera?
1: Ya ama ben de anneti sağarken anneme yardım ediyorum.
3: Aferin sana. İşte böyle.
0: Hadi özür dile artık.
4: Biraz zaman ver bakalım Şifa. Yera bunu kendisi anlayacaktır.

0: misin anne?
1: Sağ ol kızım.
0: Abimi göremedim. Akşam çok üzgün görünüyordu. Sence endişelenmeli miyim?
1: Ani de otlatmaya yakındaki kayalıklara gitti. Öğleden sonra gelir canım kızım. Endişelenme.
0: Ben bir bakıp gelsem anne.
1: Tamam. Lemmy'yi de al yanına, olur mu?
0: Lemmy mi? Tamam. Kolay gelsin anne.
1: Sağ ol kızım. Dikkatli olun, olur mu?
0: Hadi Lemmy, geride kalma. Çok uzaklaşma Lemmy. Seni kaybedeceğim.
2: Nerede bu otlar acaba?
3: Sen de yardım eder misin Anit? Şu kopmadan bükülebilen otlardan arıyorum.
2: Bu ne yahu? He? He? O sen miydin Lemmy?
3: Çubuk kafama düştü Lemmy.
2: Bu ikinci oldu. Biraz dikkatli ol.
3: He.

Lemmy! Yanımda yapmana sevindim Lemmy. Hiç değilse nereye attığını görürsün. Kafam! Ha? Yeter Lemmy. Bırak şu sopa fırlatma işini artık.

0: Teşekkürlerle mi?
1: Dur Anit, bunu yemeye çalışma. Zorla yaptım zaten. Kifa'ya hala kızgınım Anit. Ama babamın dedikleri de hiç aklımdan çıkmıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ev işlerine hep yardım ediyormuş. Çok nazik davranıyormuş insanlara, çok. Bak şimdi, kardeşimin gönlünü almalıyım. Bunu onun için yaptım.
0: Ha?
1: Ama ben veremem. Sen vereceksin, tamam mı?

kafam hala acıyor. Bilerek de yapmadı, anlıyorum ama her seferinde kafama vurmayı başardı. Boş boş oynayacağına bir işin ucundan tutsaydı ya. Bebeği hazırlarken otları bulmak zor oldu. Yardım ederdi. Neyse, hallettim zaten. Neden bu kadar sesli? Ne yaptın sen Anit? Olamaz. Olmaz Lemi.

0: Olmadığın it beceremedim işte. Açıklamaya çalışma. Resmen hediyemi yedin. Zaten kalanını da Lemi götürdü. Ah peygamberim. Seni görseydim her şey daha kolay olacaktı. Neyse gidelim Anit. Akşam olacak.
1: İlk bak.

Teşekkür ederim.

0: Yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse geziyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok fikri tutma beni.

ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Çürük tahta çivi tutmaz.
1: Duvar Bagu'nun gücüne dayanamadı. Bizim Google'lara yine iş çıktı. Evet, biraz çalışmak eğlenceli olabilir. Durun bakalım çocuklar, düşünmeden başlanmaz. Önce iyice hesap yapmak lazım. Hagu yıldırım gibi hızlı. O buz küpleri duvar için mi? Emin misiniz? Bence bu hiç Bagu'nun anlattığı gibi değil.

Evet evet, en düzgün buz küplerini seçmek en iyisi. Hagu, bu gerçekten bir duvar mı?

Aman dikkat. Çok şükür bitti. Tamam tamam. Seninki de bitti Hagu. Şimdi gösteri zamanı. Bu taraf harika görünüyor. Ama burada işler biraz ters gitmiş sanki. Hagu tüyleri hiç sevmez. Hep hapşırır. Yo, hayır, duvar yıkıldı. Hagu'ya öğretmek yine Çogu'ya düştü. Evet, doğru malzemeyi seçmek çok önemli. İşte böyle düzgün buz küplerini kullanmalıyız. Hagu hemen anlar. Şunlara bir bakın. Ne kadar güzel anlaşıyorlar. Bagu beğendi. Gerçekten çok güzel oldu. Tebrikler. Ama bakalım gerçekten sağlam mı? Çogu'nun aklında bir şey var. Çogu Hagu'dan bir tüy kopardı. Ve işte Hagu'nun meşhur hapşırığı. Vay be Hagu, ne hapşırıkmış böyle. Yer yerinden oynuyor. Harika. Sarsıntı var ama duvar sapasağlam duruyor. Arkadaşlar, bir şeyi başarmak istiyorsak sağlam ve doğru temellerle başlamalıyız. Yoksa ne yaparsak yapalım işler yolunda gitmez. Ne demiş atalarımız? Çürük tahta çivi tutmaz.

0: Harika. Çok eğlenceli değil mi? Bunu sık sık yapalım.
1: Çırptı kanat, uçtu gitti allı turna. Vursun davul, çalsın zurna.

0: Ino Chile, miskin.
1: Efendim, bir varmış, bir yokmuş. Bir yerlerde bir miskin kedi yaşarmış.

0: מסכין! היי, מסכין!
1: אפנדם ג'סור!
2: הוא ינדי מסכין! סבא אולדו!
1: Sabah mı oldu? Ben de uykumu alamadım. Bu yorgunlukla eve gidemem ki. Of, 3 aydır bir türlü evime gidemedim. Neyse, yarın giderim.
3: İşte bu miskin kedi bir arkadaşının evine gider, orada günlerce kalırmış. Bugün giderim, yarın giderim der durur ama bir türlü gitmezmiş. Günlerden bir gün inatçı keçi Cesur Tay'ı ziyarete gelmiş.
1: Me! Me!
0: İnatçı! Hoş geldin!
1: Hoş buldum Cesur. Me! Miskin de buradaymış. Şey, aslında bugün gidecektim ama misafir gelecek diye hazırlık yapmak çok yordu beni. Bugün dinleneyim. Yarın giderim artık.
2: İyi ama tüm hazırlığı ben yaptım. Bana yardım edebilirdin ama öylece yaptın. Nasıl yoruldu?
1: Sen hazırlıkları yaparken ben de seni izliyordum. Bir o yana bir bu yana koşturdun. Sana bakarken çok yoruldum.
4: Miskin, misafirliğin kısası makbuldür.
1: Aa, kalkıyor musun? Peki sen bilirsin. Yine gel.
2: Dur canım, daha yeni geldim.
1: İşi vardır belki. Israr etme. Gitmek istiyorsa gitsin. Hem biz de oturmaktan yorulduk. Gitsin de yatıp dinlenelim.
0: Çok ayıp miskin. Bizim kültürümüzde misafiri en güzel şekilde ağırlamak vardır.
1: Tamam tamam, bir şey demedim. Keçi, sen ne kadar da güçlü görünüyorsun.
4: Öyle mi dersin?
1: Evet, baksana. Çok kaslı görünüyorsun.
4: Öyleyimdir ya. Bir katır kadar güçlüyüm. Sırtıma taş yükleseler taşırım.
1: Biraz abarttın inatçı. Sen sırtında beni bile taşıyamazsın.
4: Taşırım.
1: Taşı da görelim.
4: Taşıyayım da gör.
1: Hadi bana eyvallah Cesur. Bir süre inatçıya misafirliğe gidiyorum.
3: Keçinin inadı tutunca miskin kediyi sırtladığı gibi kendi evine götürmüş. Günlerden bir gün inatçı pencereden bakarken... Pencereden bakarken... Pencere!
5: Geldim, geldim.

0: Ay.
1: Neyin?
2: Aman ne güzel.
1: Neyin yahu? Canım söylesene neyin? Ney? Ne o? Ne varmış? Ha? Neymiş? Hanimiş? Neredeymiş? Hani neymiş?
2: Allah, miskin korkuttun beni.
1: Neymiş göster hadi.
2: Bak bak bak, şu yılkı atlarına bak. Ne güzel geziyorlar.
3: Yılkı atı ne demek?
4: Doğaya salıverilmiş atlara yılkı atı denir küçüğüm.
2: Ne güzel geziyorlar.
1: Gezmek mi? Atsın sen at, yılkı atısın. Dursana durduğun yerde. Ne geziyorsun?
2: Sen hiç gezmez misin?
1: Hayır, oturmak varken neden gezeyim?
2: Ama sen hiç oturmuyorsun ki, hep yatıyorsun.
1: Doğru, yatmak varken neden oturayım?
5: Pencere gidebilir mi artık?
4: Canım nerede görülmüş pencerenin bir yerden bir yere gittiği?
5: Ne o? Pencerenin konuştuğuna inanıyorsun da gittiğine mi inanmıyorsun?
1: Of, bunun için yerimden kalktığıma inanamıyorum. Aman bu iş beni çok yordu. Dilim damağım kurudu. Bana biraz su getirir misin inatçı?
2: Sabır. Peki tamam getiririm.
1: İnatçı. Gitmişken biraz da mama getiriver.
2: Acıktın mı? Daha yeni kahvaltı ettik.
1: Evet. Kahvaltı ederken çok hareket ettim. Yemeği al, çiğne, yut. Bir sürü iş yaptım. Üstüne cama kadar gittim geldim. Tüm bunlar da beni çok acıktırdı.
4: Günler böyle sürmüş gitmiş. Miskin kedi bir türlü kendi evine gitmiyormuş.
1: Keçi kardeş hazır ayaktayken bana bir su getirir misin?

0: Oturuyorum. Sen de anca oturuyorsun keçi kardeş. Hadi kalk da bana bir su getiriver. Çok yorgunum.
1: Ne yaptın da bu kadar yoruldun?
0: Canım, camdan baktım yani şu yılkı atlarına.
1: Yılkı atları mı? Onun üzerinden günler geçti miskin.
0: Gördün mü bak, nasıl yorulduysam günler geçmesine rağmen hala gelemedim kendime.
2: Günler günleri kovalamış. Bir gece İbikli Horoz'la Cesur Tay aralarında yarın sabah Miskin ve İnatçı'yı ziyarete gidelim diye sözleşmişler. Ziyarete gittiklerinde gözlerine inanamamışlar. Neden? Hadi izleyelim.
0: Sonra da kapıyı aç.
1: O kadar aç ve susuzum ki yerimden kımıldayamıyorum.

0: Şunların haline bak. Bir deri bir kemik kalmışlar.
1: Arkadaşlar, ne oldu size böyle?
2: Açız.
1: Yiyeceğiniz mi yok?
2: Var. Mutfak tıka basa yiyecek dolu. Bolca su da var.
0: O halde neden yiyip içmiyorsunuz?
2: İnatçı keçi inadından vazgeçmedi de ondan. Asıl bu miskin, miskinliğinden vazgeçmedi. Neyse, birimiz miskinlik, birimiz inatçılık yaptık. Yiyip içmediğimiz için gerçekten halsiz düştük. Sonrasında istesek bile kalkıp alamadık.
0: Mevla size nimet vermiş, sağlık, sıhhat vermiş. Şükredip keyfinize bakmak dururken şu sizin yaptığınıza bak.
2: Ah, çok haklısın.
3: O zaman bu size ders olsun. Bir daha miskinlik edip inatçılık yaparsanız başınıza ne geleceğini anlamış olursunuz.
0: Hadi keçi, gidip dostlarımıza su ve yemek getirelim. Yesinler, kendilerine gelsinler.
4: Sonra da bu hatalarından ders alıp inatlarından, miskinliklerinden vazgeçsinler.
0: Efendim, biz söyledik kıssamızı, dinleyen alsın hissesini.

0: Anneciğim.
1: Hadi. Seni mi bekleyeceğim bütün gün burada?
0: Tamam tamam. Atıyorum.
1: Ha? Oh.
0: Bir, iki, üç. Ha,
1: hadi ama ya. Çabuk olsana.
0: Ama sen beni hep acele ettiriyorsun ya.
1: Çünkü yavaşsın.
0: Ben yavaş değilim. Sen acelecisin.
1: Tabii tabii.
0: Bir, iki, üç.
1: Oo, çok uzağa gitti.
0: Ben kazandım. Ha? Yaşasın.
1: Ha? Of ya.
0: Ya gördün mü? Seni dinleseydim atamazdım.
1: Temel amcam nerede kaldı ya? Hani balığa çıkacaktık?
0: Gelir birazdan. Ha?
1: Ama saatlerdir bekliyoruz.
0: Saatlerdir mi? Sadece ikişer kez taş attık Eymen. Ne saati?
1: Tamam işte. Taşı atman saatler sürmüş.
0: Hayır Eymen. Saatler falan sürmedi.
1: Böyle olmayacak. Ben gidip bir bakacağım.
0: Hey dur! Of ya!

0: nerededir? Nerede kaldın? Balığa gidecektik hani.
1: Eymen. Ha? Önce neler olduğunu bir öğrenelim.
2: Kusura bakmayın çocuklar. Evden çıkarken musluğun su kaçırdığını fark ettim. Eğer tamir etmeden gelseydim evi su basardı.
1: Bilmiyorduk Temel amca.
2: Önemli değil Asya. Hallettim elhamdülillah. Ayrıca siz gideli saatler olmadı Eymen'cim. Ha? Hatta bir saat bile olmadı.
0: Bana çok uzun geldi de.
2: Biraz acelecisin sanırım Eymen. Aceleyle yapılan işlerde ya yanlışlar olur ya da eksikler.
0: Aceleci olduğumu bana Asya da söyledi. Sanırım biraz öyleyim.
2: Üzülme. Bazen hepimiz acele ederiz. Şimdi benim evi temizlemem lazım.
1: Temel amca, evi temizlemede yardım edelim sana. Ne dersin?
2: Oo, işte buna hayır diyemem.
0: Hadi ben hemen bez getireyim.
1: Ben de kova.
2: Hay Allah razı olsun sizden.
0: Ha, yaşasın.

0: Aferin Asya, çek bakalım oltanı.
1: Hadi Asya ya, çabuk olsana. Saatlerdir oltayı çekmeni bekliyoruz. Ha? Şaka şaka.

0: mai tutulması. Abla, şu çiçeğe bak. Ha?
1: Aman canım, abartmayın. Çiçek işte.
2: Sen öyle san. Bu Allah'ın eşsiz sanatının harika bir örneği.
0: Abla!
1: Her yer kelebek dolu.
2: Yusuf, senin neyin var?
1: Canım sıkılıyor. Burada her şey aynı.
2: Canın sıkılıyorsa oyun oyna.
1: Bu oyun da çok sıkıcı.
3: Şu gümbeliği sıkıca bağlayın artık canım. Aman yani gümbeliği iyice besleyin demek istedim. Tabii.
4: Ne oldu Yusuf?
1: Burada her şey aynı dede. Hiç değişik bir şey yok.
4: Değişik bir şey görmek istiyorsun demek. O zaman geceyi bekle.
1: Ne? Ne olacak bu gece? Yoksa uzaylılar mı gelecek?
4: Hayır. Bu gece ay tutulması olacak.
1: O da ne?
0: Ayı kim tutuyor dede? Kim tutuyor? Niye tutuyor?
4: Kimse tutmuyor ayı.
3: Saygısızlık etmek istemem ama kimse uzayı benden iyi bilemez. Ben uzay araştırmaları merkezinde çalışırken...
4: Nerede çalışırken?
3: Uzay araştırmaları merkezinde. Her neyse...
4: Zeki oğlum, sen hiç öyle bir yerde çalışmadın ki.
3: Babacığım, sen de ağız tadıyla bir şey anlattırmıyorsun. Bir alışveriş merkezine uzay sergisi gelmişti. Ben de onun karşısındaki kafede çalışıyordum. Oldu mu şimdi? Detaylara takılmayalım lütfen ya. Tabii. Orada uzayla ilgili çok şey öğrendim. Ve ay tutulmasının nasıl olduğunu en iyi ben bilirim.
4: İyi o zaman. Anladım.

0: da öğrenelim.
1: Tabii ki. Şimdi ayı uzayda yaşayan dev bir kutup ayısı yutuyor. Sonra tadını beğenmeyip geri bırakıyor. Tabii.
2: Dayıcığım, sen bunu izlediğin filmlerden öğrenmiş olmayasın.
1: Hayır ya, kesin bilgi.

0: Mukaddes, sen şu işin aslını anlatsana çocuklara.
1: Tabii babacığım. Çocuklar, ayın kendisi ışık yaymaz. Güneşten gelen ışınlar yansıdığı için ayı görürüz. Ay dünyanın etrafında döner. Bu dönüş esnasında ay bazen dünyanın gölgesinde kalır. İşte bu durumda güneşten gelen ışınları yansıtamaz. Biz de ayı bir süre göremeyiz. Buna ay tutulması denir.
2: Peki ayın ne zaman tutulacağını önceden bilebilir miyiz?
1: Tabii ki. Allah tüm evreni bir düzen içinde yaratmıştır. Böylece ayın ne zaman tutulacağını hesap edebiliriz.
0: Bu yüzden ayın bu gece tutulacağını biliyorum.
3: Yazın ay tutulmaz. Bilim konuşuyor burada. Tabii.
2: Eğer tabletimi almasaydınız internetten bakar söylerdim. Küçük sözü dinlemiyorsunuz ki.
3: Merak etme küçük adam. Dayın bu sorunu da çözecek. Şimdi şehre gidiyorum ve bir astronomi kitabı getirip sözlerimi ispat ediyorum. İşte bakın ay görünmüyor. Ay yoksa tutulma da yok demektir. Ben kazandım.
4: Ağaçlardan dolayı göremiyor olabilir misin dayıcığım?
3: Olabilir. Olsun ama yine ben kazanacağım. Tabii izleyin beni. Hı.

0: Ay, ay, ay, ay.
1: Da iyi bir şeyin yok ya.
0: Bu sincap benden ne istiyor? Ben şimdi ne yapacağım?
2: Merak etme dayıcım, benim daha iyi bir fikrim var.
0: Dur söyleme. Gökyüzüne merdiven mi inşa edeceksin?
2: Hayır.
0: Gözlem kulesi mi yapacaksın?
2: Hayır.
0: O zaman... Tamam, pes bulamadım. Ne yapacaksın Zeynep?
2: Çok basit. Karavanın üzerindeki teleskopla gözlem yapacağız.
0: Ha o mu? Çok basit bir fikirmiş ya. Senden daha orijinal fikirler beklerdim. Tabii. Tamam. Bu da işe yarar. Ben kazandım. Ay, hiçbir yerde görünmüyor.
2: Dayıcım, bir de ben bakabilir miyim?
0: Tabii Zeynep'ciğim, hepiniz bakın. Tebrikleri sonra kabul ederim ben. Ha, tabii.
2: Ay'ı görememen çok normal dayıcım. Çünkü her yer bulutlarla kaplı.
1: Bu durumda ay tutulması olsa da göremeyiz. Of ya, her şey çok sıkıcı.
0: Kışa kadar sabret Yusuf'cum. O zaman izlersin ay tutulmasını. Tabii.
1: Of ya, beklemek istemiyorum ben. Değişik bir şeyler görmek istiyorum.
0: Ne oyun işte, top mu oynayacağız?
3: Top değil bu, balon Zeki.
0: Keşke top olsaydı. Ben balon oynamayı sevmem ki. Ben futbolcuyken...
4: Zeki, yine başlama.
0: Babacığım, futbolcu olmak için ille de büyük takımlarda mı oynamak lazım? Mahalle takımının en golcü oyuncusuydum ben. Tabii.
2: Gerçekten mi dayı?
0: Ya ne sandın? 5 dakikada 50 tane gol atardım. Gol makinesi Zeki derlerdi bana.
1: Boş kaleye mi dayı?
0: Ha, evet. Ne var bunda? Onu yapamayanlar da var. Çok büyük oyuncuydum ben ya. Çok. Tabii.
3: Oyun oynamayacağız. Bununla ay tutulmasını gözlemleyeceğiz.
0: Ha, enişte, o balon bizi taşımaz ki ya.

0: Bizi değil, kamerayı taşıyacak.
1: Nasıl yani?
0: Karavanın araç kamerasını balona bağladım. Sonra balonu gökyüzüne salacağız.
1: Saçma! Kamera uçtu gitti. Görüntülere nasıl bakacağız enişte?
0: Tabii ki karavanın ekranından zeki. Hadi karavana gidelim.
2: Vay be. Şuraya bak. Çok güzel.
3: Çok güzel.
0: İşte. Gördünüz mü? Bakın işte başlıyor. Tutuluyor.
1: Yok artık.
2: Gördün mü abla?
0: Geldi geçti.
1: Bir dakika ya. Görüntülerin montaj olmadığı ne belli? Enişte, benim inadıma mı yaptın bu videoyu sen?
4: Zeki.
1: Tamam baba ya, sen kazanın, kabul. Her bilim insanı ufak tefek hatalar yapabilir. Ne var bunda? Demek ki boz ayılar da ayı yutabiliyormuş. Tabii.
4: Zeki.
1: Tamam tamam, ayı falan yok. Dünyanın gölgesi. Tamam, anladık.
5: Dayıcım, bence tam zamanı.
1: Neyin tam zamanı?
6: Senin meşhur şarkıların.
1: Ver bakalım yeğenim. Bilimde kaybettim ama sanatımda çok başarılıyım. Tabii. Kutup ayısı sandım. Yine ben aldandım. Bilmediğim işe burnumu soktum. Bilmiyorsan tahmin etme. Bir bilene sor. Hatanda ısrar etme. Cahillik çok zor. Tabii.

0: Hay Hak her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Destur! İşte geldim!
2: Burası bildiğin hazine gibi.

0: 미! 미! 미! 미! 미! 도레 도미 레! 도레 도미 레! 응! 올미얼! 올미얼! 미! 미! 도레 도미 레!
1: 다 이 나피였선?
0: 응! 다이나마트는 geldiniz değil mi? Yeni bir müzik aleti icat ediyorum.
1: Tencerelerle ne?
2: Sadece tencere değil, kapaklar da var.
0: Bunlar tencere değil, davul. Hı? Kapaklar da zil. Tabii, bakın ne güzel çalınıyor. Mi mi mi do re do mi re. Do re do mi re.
1: Oh dayı, dur lütfen. Hı? Zaten uykumuz kaçtı.
0: Kim kaçırdı benim yeğenlerimin uykusuna? Çabuk söyleyin bana. Bunun hesabını sorarım ben.
1: Gece vakti gürültü yapan biri.
0: Kim acaba? Ben hiç ses duymadım.
2: Tencereleri davul zanneden bir mucit.
0: Ne? Ben mi? Bu gürültü değil ki bir kere. Müzik, müzik. Müzik ruhun gıdasıdır. Tabii. Mi, mi. Mi, mi, do, re, do, mi, re.
1: Dayıcığım, bu müzik gıda zehirlenmesine yol açabilir.
0: Merak etmeyin. Uyku sorununuzu da çözeceğim ben.
1: Nasıl?
2: Hiçbir şey yapmasan çözülür aslında.
0: Ben müziğimle istersem sizi güldürürüm, istersem ağlatırım, istersem de uyuturum. Tabii.
1: Nasıl olacakmış o?
0: Bütün mesele müziğin ritminde, seslerin ahenginde, notaların gücünde. Tabii. Kanepeye oturun.

0: ver.
1: Ha, bu da mı olmadı?
0: Ben kesin çözümü söylemiştim ama.
1: Demek ki sorun başka. Merak etmeyin, ben bu sorunu çözerim. Zekiyim ben, zeki.
2: Bu sorunu gece ses yapmayarak çözsek olmaz mı?
1: Olmaz.
2: Ama neden?
1: O zaman insanlık yeni icadımla tanışlanmaz.
0: Biliyordum yeni bir icat gelecek. Yandık.
1: Yandık değil, mışıl mışıl uyuduk diyeceksin. Size üzerinde rahatça uyuyabileceğiniz bir icat yapacağım.
2: Yatak mı yani?
0: Hı? Dayı, yataklarımız zaten var.
2: Sadece sessiz bir ortamımız yok.
1: Hayır çocuklar, hayır. Bu sıradan bir yatak değil, sallanan bir yatak yapacağım. Böylece hemen uykuya dalacaksınız. Tabii.
0: E bu da beşik.
2: Ben büyüdüm altın. Beşik istemem.
1: Korkmayın, korkmayın. Bu yetişkinlere göre bir icat. Hem sadece bebekler mi sallanarak uyur canım? Aa.
2: Evet.
1: Hayır Yavuzcum, otobüste, vapurda, arabada, trende niye uykumuz gelir?
2: Niye?
1: Çünkü bunların hepsi sallanır da ondan. Bizim de uykumuz gelir. Benim icadım da sallanacak. Mışıl mışıl uyuyacaksınız. İkna oldunuz mu?
0: Aslında
2: bilemedik dayıcım.
0: Ne desek boş.
2: Bana hiç bakmayın, ben küçüğüm.
1: Tamam, bir de şunu dinleyin. Gece karnınız acıkınca ne yapacaksınız?
2: Mutfağa gideriz.
1: Ama yürürken de uykunuz kaçar.
2: Yok, ben yine dönüp uyuyorum. Uykum kaçmıyor.
1: Kaçar kaçar. Peki susayınca ne yapıyorsunuz?
0: Yine mutfağa gidip su içiyoruz.
1: Mutfağa git gel, git gel. Ne oluyor? Uykunuz kaçıyor.
0: Kaçmıyor ama neyse hadi.
1: İşte benim icadım araba gibi olacak. Uykunuz gelince yatağınızla istediğiniz yere gideceksiniz. Uykunuz da kaçmayacak. Tabii.
2: Dayıcığım, bu icattan vazgeçme ihtimalin var mı?
1: Tabii ki yok. Bir zeki asla pes etmez. Tabii.
0: O zaman hemen yapalım da gidip uyuyalım. Gözümü açamıyorum ben uykusuzluktan.

0: Gelin bakalım. Yatak.
1: Ben yatağımı vermem.
2: Ben de.
1: Ben de.
0: Aman. Vermezseniz vermeyin. Yatağı da kendim yaparım. Bana bir sürü demir getirin o zaman. Taş. Yay. Bir sürü yay. Güzel oldu. Yaylanma tamamdır. Şimdi yatağa araba özelliği ekleyelim. Getir getir. Tekerlek. Harika oldu. Süper oldu. Bu başka bir şey oldu. Böylesi dünyada görülmedi. Bu var ya bu.
1: Dayıcığım.
0: Evet. Kim önce uyumak ister koca beşikte? İsmi de güzel oldu.
1: Dayıcığım, bu şeref sana ait. İlk deneyen sen olmalısın.
0: Uykum da yoktu ama. Neyse, önce ben uyuyorum, sonra da siz uyuyun. Sabah görüşürüz, hadi iyi geceler. Diyelim ki canım su istedi. Suyumu alıyorum, ne yapıyorum? İçiyorum. Yatak odama geri dönüyorum. Bu kadar.
2: Vay! Dayı, bu harika bir şey.
1: Yaşasın aslan dayım.
3: Ben hala mutfağa yürüme taraftarıyım ama neyse.
0: Sana da hiçbir şey beğendiremiyoruz küçük adam. Şimdi de uyku modunu deneyelim. Oo, harika bir şey bu. Masaj koltuğu yerine de kullanılır ha.
1: Dayım bu sefer başardı galiba.
0: Bu sefer mi? Aşk olsun Yavuz ya. Buna cevap verirdi baba. Şimdi çok uyku var. Beni bir sal olsun.
2: Eyvah, bu sefer de horlayarak uyutmayacak bizi.
3: Yan çevir yan.
2: Rüya değil dayı, yatağı durdur yatağı. Dayı.
0: Çocuklar.
3: Dayıcığım, artık hiç ses çıkarmayarak yeğenlerinin uyumasına izin verdiğin icada geçebilir miyiz?
0: Tamam canım. Gidin yatın. Size de iyilik yaramıyor. Ne güzel bir Luna Park aracı yaptım burada. Çarpışan yatak. Bunu Luna Park'lara satsam, oradan gelen parayla da bir icat fabrikası kursam, ondan sonra da neyse ya. Tamam.

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? Tebessümüm ile hepinize selam ederim.

0: Oo, elhamdülillah, buz gibiymiş.
1: Köye girdik gireli bu gördüğümüz 5. çeşme. Maşallah, ne kadar sulak bir yer.
0: Baba, zemzeme bak.
1: Yine keşif peşinde.
0: Suda bir sürü yavru balık var.
1: Onlar kurbağa yavrusu oğlum.
0: Ama balık gibiler.
1: Onlara iri baş denir. Biraz daha büyüdüklerinde ayakları çıkmaya başlayacak.
0: Çok ilginç.
1: Hay Allah.
0: Zemzem. Sanırım bunlar kurbağa polisler baba. Siren gibi ötüyorlar.
1: Zemzem, çabuk gel.
0: Canım.
1: Ne oldu?
0: Öndeki araba çok yavaş gidiyor baba.
1: Acelemiz mi var?
0: Bir an önce Medine'yi görmek istiyorum.
1: Az kaldı oğlum, çok az kaldı. Aman ya Rabbim.
0: Eyvah! Tekerin çıktığından şoförün haberi olmadı galiba.
1: Hemşerim, teker çıktı. Aracı durdur.
0: Duymuyor baba. Olamaz.
1: Geçmiş olsun. İyi misin amca?
2: Ah, iyiyim, sağ olun. Römorkun tekeri çıkmış ha. Hiç fark etmedim.
0: Babam hemşerim, hemşerim diye bağırdı. Sesini duyuramadı amca.
2: Bu cimcimelerin sesinden bir şey duyulmuyor ki. Bu arada tanışamadık. Ben Şerif. Bu tatlı çocuklar da benim torunlarım. Zübeyir ve Hümeyra.
1: Çok memnun oldum Şerif amca. Ben Abdullah. Oğlum Murat ve kuşumuz Zemzem.
2: Ben de memnun oldum.
3: Suların hepsi dökülmüş dede.
4: Hacılar susuz mu kalacak şimdi?
1: Suları hacılara mı götürüyordunuz?
2: Evet, bizim köyün suyu çoktur. Bizden sonra Medine'ye kadar da başka su kaynağı yok. Suları bidonlara doldurup yolda susuyan hacılara dağıtıyoruz.
0: Bu çok düşünceli bir hareket. Biz de babamla birlikte hacca gidiyoruz. Yolda suya çok ihtiyacımız oluyor.
2: Ah ne güzel. Keşke size de ikram edebilseydim. Nasip.
1: Üzülme Şerif amca. Biz köye uğrayıp suyunuzu içtik.
2: Oo, iyi yapmışsınız. Afiyet olsun. Bir an önce römorku tamir etsem iyi olacak. Sonra köye gidip tekrar su doldururum.
1: Ben de yardım edeyim Şerif amca.
2: Sağ olun. Sizi yolunuzdan alıkoymayayım.
1: Olur mu öyle şey? Yolda kalana yardım etmek peygamberimizin sünneti değil mi?
2: Çok doğru. Madem öyle, aracın bagajında tamir aletleri olacaktı.
4: Bu suları kurtarmalıyız. Yoksa acılar susuz kalacak.
3: Ne yapacağız?
4: Bir fikrim var. Gel benimle.
2: Zübeyir!

0: Hümeyra, fazla uzaklaşmayın.
1: Tamam dede.
2: Ben onlarla ilgilenirim.
0: Aferin sana be Murat.
3: Bu bidonda hiç su kalmamış Sübeyir.
4: Bunun içine de sen düşmüşsün Hümeyra. Dürbün gibi olmuş.
3: Aa, aklıma bir oyun geldi. Sübeyir sen denizciymişsin, ben de kaptanmışım. Bu sularda denizimizmiş. Murat abi sen de başka geminin kaptanıymışsın, tamam mı?
2: Tamam. Peki Zemzem?
4: Zemzem de haberci kuş olsun.
3: Olur, hadi başlayalım. Denizciler, denizciler! Az önceki fırtınadan kurtulduk. Fakat dalgalar yeniden üzerimize doğru geliyor. Gemideki bütün fazlalıklardan kurtulun.
4: Emredersin kaptan.
3: Bu fazla yiyecek kutusuymuş. Onları balıklara atıyormuşuz. Atın hepsini. Balıklar, fırtına gelmeden yiyecekleri götürün.
2: Yalnız çocuklar, üstünüz kirlenecek. Dikkat edin.
3: Aa, bir gemi daha. Komşu kaptan korkma. Bu dalgalar bizi yenemez. Yakala. Sana deniz simiti gönderiyorum.
2: Hı, olamaz. En sevdiğim tişörtüm.
4: Kaptan sen de giymelisin.
2: Asıl sen giy Tayfa.
4: Seninki patlamış. Yenisini al.
2: Al sana.
4: Bu da sana.
3: Atamadı ki.
5: Şerif amca, hacılara su dağıtma işi nereden aklına geldi?
0: Bu yüzyıllardır yapılan bir hizmet Abdullah. Hacılara yemek vermek ve su dağıtmakla görevli birçok kişi ve kuruluş vardır. Ben de onlardan biriyim.
5: Demek çok eski bir görev. Yeni öğrendim.
0: Ama bugün su yetiştiremeyeceğiz gibi görünüyor. Köye gidip tekrar su doldursak da geç kalırız.
5: Su dağıttığınız yer buraya uzak mı?
0: Yakın sayılır. Neden sordun?
5: Belki su çıkarmayı deneyebiliriz. Ne dersin?
0: Harika olur. Hemen çocukları çağırayım da gidelim.
5: Zemzem bir şeyler anlatmaya çalışıyor bize.
0: Ben anladım.
5: Eyvah! Çamur banyosu yapmışlar. Murat'a da bak sen. Güya çocuklara göz kulak olacaktı.
0: O da çocuk işte. Zübeyir, Hümeyra hemen buraya gelin bakalım.
1: Emredersin dede.
0: Yumurcaklar sizi.
3: Elindeki ne amca?
5: Bu gördüğünüz şey el yapımı bir sondaj aleti.
4: Burada su olduğunu mu düşünüyorsun?
5: Evet, Şerif amcaların köyü çok sulak bir yer. Su dağıtılan bölgede köye uzak değil. Yani buradan su çıkabilir diye tahmin ediyorum.
0: Suyu bulursak su taşıma işine de gerek kalmaz.
5: Kesinlikle. Bir de çeşme yaparız. Gelen yolcular buradan su içebilirler.
2: Çok heyecanlandım. Nasıl yapacağız peki?
5: Şöyle. Şerif amca ve ben bu aleti çevireceğiz. Siz de bize tezahürat yapıp moral verirsiniz.
2: Hadi baba, hadi Şerif amca.
3: Size güveniyoruz.
4: Daha hızlı.
0: Taraftarlarımıza mahcup olamayız Abdullah. Ha gayret.
5: Bu tezahüratlarla neredeyse bize deniz bulduracaklar.
1: Aa, su çıktı, çıktı. Yaşasın.
0: Çok şükür ya Rabbim.
4: Buz gibi soğuk.
0: Allah sizden razı olsun Abdullah oğlum. Hacılar bugün de susuz kalmayacak.
5: Hepimizden inşallah.
0: Buyurun, çeşmemizden içen ilk haç yolcuları siz olun.
5: Elhamdülillah.
3: Murat abi yine gel.
2: İnşallah Hümeyra'cığım.
4: Biz dedemle buraya kocaman bir çeşme yapacakmışız.
3: Üzerine hepimizin ismini yazarız değil mi dede?
0: Tabii. Bugünün anısını yaşatmalıyız.
2: Çok teşekkür ederim Şerif amca.
0: Rica ederim.
5: Kendinize iyi bakın Şerif amca. Çocuklar.
2: Hoşça kalın.
1: Peygamberimize bizden selam götürün.
2: Baş üstüne.
5: Oğlum, bu tepeyi aşınca Medine'ye ulaşacağız inşallah.
2: Kalbim heyecandan pıt pıt atıyor.
5: Benim de öyle.
2: Zemzem de çok heyecanlı. Baba, kurbağa sesini sen de duydun mu?
5: Anlaşılan köydeki kızgın kurbağalar seni epey korkutmuş. Hala kulaklarında onların sesi çınlıyor.
2: Baba, gerçekten bir yerden Burak sesi geliyor.
5: Allah Allah, bir bakalım. Evet, kurbağa sesi bu.
2: Benim kulaklarım iyidir.
5: Kaçak yolcular, hadi çıkın bakalım, neredesiniz?
2: Belki onlar da Medine'ye gelmek istemişlerdir.
5: Öyleyse sayın yolcularımız Medine'ye geldik sayılır. Çıkabilirsiniz.
2: Bir tane daha mı?
5: Çok sevimliler.
2: Ama Zemzem'i korkutuyorlar. Neyse ki gittiler Zemzem. Kabe'ye kadar bizimle gelselerdi ne olurdu halimiz?
5: Keşke gitmeselerdi. Vrak ve cik sesleriyle tavaf etmek neşeli olabilirdi.
2: Bize sadece cik cik sesi yeter babacığım.

0: İşte bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera. Yaptım.

0: Hadi bakalım. Hayırlı olsun.
1: Amin. Dede, hava soğuk diye kışın bahçeye çıkamıyorduk ya. Cemre'nin oyun planlarını gerçekleştiremiyorduk.
0: Zülm evladım. Şimdi bu verandada gönlünüzce oynayabileceksiniz.
1: Cemre'nin gönlünce.
2: Dede, neden kaf kafa fırlatıyorsun? Verandaya yağmurluk mu giydirdiniz? Harika.
1: Hem yağmurluk, hem rüzgarlık, hem de soğukluk giydirdik canımın içi.
2: Ya, ne tatlı dede ve abisiniz. Artık kışta da oyun oynayabileceğiz abi. Çok mutlu ol.
1: Çok mutluyum zaten kardeşim.
0: Hadi gelin depoda birkaç parça eşya bakalım kış bahçemize.
2: Kış bahçemiz.
0: Kışın kilim üstünde üşürsünüz evladım. Bu sandalyeleri alalım, bunlara oturun.
1: Çok mantıklı.
2: Güneş! Ay canım güneşim, buz gibi olmuşsun. Seni gökyüzüne asalım da biraz ısın.
1: Güneş mi?
2: Evet, yaz bahçemizde güneş var. Kış bahçemizde de olsun.
1: Ama o güneş değil ki, gemi dümeni.
2: Hayır, bu güneş. Bak, bunlar da ışıkları.
1: O güneş değil canımın içi. Bizim arabamız var ya hani. Babam, annem, dedem onu nasıl hareket ettiriyorlar?
2: Bismillah diyorlar.
1: Bismillah diyorlar. Çok doğru. Ama arabayı yönlendirmek için böyle aynı buna benzer bir şey kullanıyorlar ya.
2: Evet. O da güneş gibi.
1: İşte arabayı yönlendiren o parçaya direksiyon diyoruz. O nereye dönerse araba da oraya gider. İşte bu da gemilerin direksiyonu.
2: Peki ama kış bahçesinin güneşi olmayacak mı?
1: Kış bahçesine yağmurluk giydirdik ya. O şimdilik bizi korur. Havalar çok soğursa bir ısıtıcı takarız.
2: Tamam, güneş hava soğuyunca takarız. Ama ben bununla yine de oynamak istiyorum.
1: Bu dümenle nasıl oynayacağımızı biliyorum.

0: ね。
1: Mm-hmm.

0: Evet, oku bakalım Cemre. Gemimizin adı neymiş?
1: Ah abi, her şeyi ben mi yapacağım? Hem ben okuma bilmiyorum. Yalnız kendi adımı. Cemre! Ya, çok teşekkür ederim. Hep gemimin adını Cemre koymak istiyordum.
2: Hadi Denizciler, rast gelsin.
1: Sen gelmiyor musun dede? Bu gemi iki kişilik değil ki. Çok kişilik.
2: Benim başka işlerim var cimcime. Hadi hava bozmadan yola koyulun siz.
1: Peki dede, sen bilirsin.
0: İleride fırtına görünüyor Cemre. Zorlu bir yolculuğa hazır mısın?
1: Hazırım abi.
0: Tam yol ileri.
1: Bahçe duvarına mı tırmanacağız?
0: Hayır Cemre, duvar falan yok. Duvara unut. Önümüzde uçsuz bucaksız bir deniz var.
1: Hani nerede?
0: Hayalimizde Cemre. Burası gerçek bir gemi değil. Bahçede deniz değil. Ama biz hayal ediyoruz.
1: Hayır abi, burası gerçek bir deniz. Bak, şurada yunus balıkları var. Zıplıyorlar abi, bak.
0: Aa, evet kardeşim, görüyorum. Biraz daha yaklaşalım ister misin?
1: Evet, evet. Abi dikkat et, başka gemiler de var.
0: Ah kardeşim, iyi ki uyardın. Biraz daha hızlanmamız lazım.
1: Nasıl hızlanacağız abi?
0: Yelkenleri açmalısın.
1: Nasıl?
0: Halatı çek Cemre.
1: Hangi halatı? Yelkenleri açıyorum abi. Sıkı tutun.
2: Ne fırtınaydı ama. Sizi endişeyle izledim sahilden.
0: Cemre'nin hayal gücü inanılmaz dede. Bu oyunda çok eğlendim. Uykusu gelmese ben daha devam etmek isterdim.
2: Onun uykusu gelmedi Celebi. Yavrucuğunun uykusu geldi.
0: Ama verandadaki koltuğa oturur oturmaz uyuyakalan kim?
2: Bu deniz yolculuklarını kısa tut evlat. Cimcimeyi bir daha taşımak zorunda kalırsam belim tutulacak.
0: Allah korusun dede. Ben deniz kuvvetlerinden emekli oldum zaten. Merak etme.
2: Hadi bakalım kaptanı Derya. Emekli oldum madem. Bir hamam yaptır da sefasını sürelim.
0: Kaptanı Derya ne demek dede?
2: Osmanlı'da donanmanın yani deniz kuvvetlerinin başındaki kişiye verilen addır.
0: Ya! Barbaros Hayrettin Paşa gibi mi?
2: Aynen öyle.

0: 아멘.
1: Hızlı Reis, bilinen adıyla Barbaros Hayrettin Paşa, 1478 yılında Midilli'de doğmuş ve 1546 yılında İstanbul'da vefat etmiştir. Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaşamış olan Hızır Reis, Cezayir ve Tunus'u fethetmiştir. Ayrıca Reveze Deniz Savaşı'nı kazanarak Akdeniz'deki Osmanlı hakimiyetini pekiştirmiştir.
0: Bu türbe burada unutulmuş gibi yapayalnız duruyor ama.
1: Çok haklısın evlat. Aslında bu türbe Barbaros tarafından yaptırılan konak, medrese ve hamamla birlikte inşa ettirilmiştir. Ancak günümüze yalnızca türbe ulaşabilmiştir.
0: Bu yazı Arapça mı dede?
1: Evet evlat.
0: Ne anlama geliyor?
1: Ya Rab, ona rahmet kapılarını aç.
0: Amin.
1: Amin.
0: Dede, Barbaros Hayrettin Paşa'nın yaşadığı yıllar sanki Mimar Sinan'ın yaşadığı yıllarla aynı.
1: Aferin evlat, dikkat.

0: Hayrettin fevkalade.
1: O zaman?
0: Evet evlat, bu türbe Barbaros Hayrettin Paşa'nın kendi isteği üzerine Mimar Sinan tarafından yapılmıştır.
1: Sinan eseri işte, biliyordum. Hı-hı. Hadi dede, içerisini de görelim. Dede, bu örtünün üzerindeki yazılar ve işaretler ne anlama geliyor?
0: Bu örtü Barbaros Hayrettin Paşa'nın kullandığı sancak nişanı. Burada Saf suresinin 13. ayeti yazıyor. Anlamı şu, seveceğiniz başka bir kazanç daha var. Allah'tan bir yardım ve yakın bir fetih. Müminleri müjdele.
1: Ya, sancağı yazmak için ne güzel ayetler. Hı-hı. Ayetin sonunda da Ya Muhammed yazılı değil mi?
0: Aferin.
1: Bunlar da dört halifenin isimleri. Peki bu kılıca benzeyen şey ne dede?
0: O Hazreti Ali'nin çift başlı kılıcı Zülfikar'dır evlat.
1: Aa, evet. Kubbesi ne kadar güzel. Renkli pencereler de harika.
0: Ya.
1: Ahşap pencereler de çok şık. Mimar Sinan yapınca her yer saray gibi görünüyor dede.
0: Ay yaşa.

0: Nikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel.
4: Garip abi.
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan.

0: Şurası daha uygun sanki. Ne yapıyorsun nadir kuşum orada?
1: Top gitti, top gitti.
0: Sen küçücük bedeninle nasıl iteceksin de alacaksın topu? Güç gerekli. Dur sen, ben alırım.
1: Yakala, yakala.
0: Of. Aman aman. Oh, belim. Gördün mü böbürlenenin sonunu nadir dostum?
1: Çiğik.
0: Küçüklük, büyüklük neye göre? Bizi güçlü kılan aklımız, ahlakımız. Sayende tekrar hatırladım bunu. Şimdi bunun üzerine bir masal iyi gider. Ne dersin? Döndür hadi kum saatimizi. Bir varmış, bir yokmuş. Ders almanın, öğrenmenin yaşı yokmuş. Mahir almış dersini, koymuş heybesine. Almış fırçayı eline, başlamış en iyi bildiği işi yapmaya. Masal anlatıp resimler yapmaya. Bu güzel yüzlü, güçlü kuvvetli çocuğun ismi Süleyman'mış. En sevdiği yerse mutfakmış. Neden şaşırdın nadir kuşum? Süleyman yemeklere pek bir düşkünmüş. Hal böyle olunca mutfak da en sevdiği yermiş. Kekler, poğaçalar, zeytinyağlı sarmalar. Bizim Süleyman'ın kendi gibi tatlı, kendi gibi yemeye içmeye meraklı iki arkadaşı daha varmış. Mehmet'le Selim. Günlerden bir gün canı sıkılmış bu üç kafadarın. Basketbol oynayalım demiş Selim. Aç karnına oynayamam demiş Mehmet. Kütüphaneye gidelim demiş Süleyman. Hava çok güzel gezelim demiş Selim. Ne yapacaklarmış şimdi? Hava güzelmiş, saat erkenmiş. Yemek mi yeselermiş, gezseler miymiş? Buldum demiş Süleyman. Ormana pikniğe gidelim. Bu fikri hepsi çok beğenmiş. Evlerine koşup dolaptan sarma, sepetten meyve, fırından poğaça ne buldularsa doldurmuşlar torbalarına. Çıkmışlar yola. Bu resimde bir eksik var ama ne? Tabii ya, bir top. Pikniğe gidilir de top oynamadan dönülür mü? Çocuklar yanlarına yiyecek içecek aldıkları gibi toplarını da almışlar. Güneş gülümsedikçe gülümsemiş, çocukların içini ısıtmış. Kuşlar cıvıldamış, çocukların mutluluğuna mutluluk katmış. Yemekler yenmiş, karınlar doymuş. Karınlar doyunca oyun oynamanın zamanı gelmiş. Süleyman topu atmış, niyeti Selim'i vurmakmış. Yakar top böyle oynanırmış nadir kuşum. Hop, atmış topu, Selim'e gelmesini beklerken kaçmış top çalıların arkasına.
1: Eyvah, eyvah!
0: Top yuvarlanmış, yuvarlanmış, bir karınca yuvasının yanında durmuş. Tek sıra halinde yürüyen bu karıncalar, sırtlarındaki yiyecekleri kış için yuvalarına taşıyormuş. Ah, ne de ağırmış o ekmek kırıntıları. Aman yavaş çocuklar, demiş karıncaların lideri. Burada kış için hazırlık yapıyoruz. Dikkat etmezseniz tüm yiyeceklerimiz dağılabilir. Mehmet kaçtığı yerden topu dikkatlice almış. Karıncalarla ilgili bildiklerini arkadaşlarına bir solukta anlatmış. Kendilerinden katlarca fazlasını taşıdıklarını, nasıl güçlü, nasıl çalışkan olduklarını. diye gülmüş Süleyman. Bu küçük hayvanlar mı güçlüymüş? Küçücük kırıntıyı taşımakta zorlanıyorlarmış. Rüzgar esse savrulacaklarmış. böyle konuşmuş Süleyman. Pek bir küçümsemiş karıncaları. Zaman geçmiş, piknikte, oyunda bitmiş. Eve dönme vakti gelmiş. Çocuklar eşyalarını toparlayıp binmişler bisikletlerine. Şarkı söyleye söyleye giderlerken evlerine, o da ne? Bir taşa çarpmış Süleyman bisikletiyle ve pat diye düşmüş dikenli çalıların üzerine. Ah, of, vay benim kolum diye ağlamaya başlamış. Koluna batan küçücük diken nasıl da büyük bir acı veriyormuş. Arkadaşları ne yaptıysa çıkaramamış dikeni. Minicikmiş diken. Yakalayıp çekemiyorlarmış ki koca parmaklarıyla. Ne yapsak, ne etsek, eve mi gitsek diye düşünürken çocuklar, oradan geçmekte olan bir karınca Süleyman'ın acı dolu sesini işitmiş. Yardım etmek gerekirmiş. Karınca küçücük ayaklarıyla tıpır tıpır yürümüş Süleyman'ın üzerinde. Varmış nihayet dikenin battığı yere. Tutmuş çıkarmış güçlü kollarıyla dikeni. Rahat bir nefes almış Süleyman. Çok utanmış söylediklerinden. Büyük bir acıdan küçücük bir dost kurtarmış onu. Ya işte nadir kuşum. Büyük, küçüğe ihtiyaç duyabilirmiş. Küçük bir diken büyük bir eziyet verebilirmiş. Ve küçük bir olay büyük bir ders verebilirmiş. Önemli olan büyüklük, küçüklük, güçlülük, zayıflık değilmiş. Küçümsemek çok fena şeymiş. Küçük gördüklerimizin yardımlarına gün gelip ihtiyaç duyabilirmişiz. Bu masal da burada bitmiş. Gökten elmalar da düşmemiş. Ama istersen iki dost birer elma yiyebiliriz. Ne dersin?

0: Dadadadam. Nasıl olmuş?
1: Harika. Çok güzel. Eminim bu resmin bir hikayesi vardır.
0: Ha? Hikaye mi?
1: Yani sen bu resmi boşuna çizmemişsindir.
0: Elbette boşuna çizmedim. Hani bize bir abla süt getiriyor ya.
1: Annen de onun getirdiği sütten çok güzel pastalar, tatlılar yapıyor. Aynı zamanda sen de içiyorsun o sütten, değil mi?
0: Evet, ben her gün bir bardak süt içiyorum. Hem annem o sütten yoğurt da yapıyor. Ben de o yoğurttan afiyetle yiyorum.
1: Peki, ya yumurta yiyor musun?
0: Evet.
1: Sütler, yoğurtlar, yumurtalar. Allah'ın birer nimeti bunlar.
0: Bu nimetlerin hepsini çok seviyorum. Bunları yedikten sonra da Allah'a şükrediyorum.
1: Peki, şükretmek ne demek Ayşe?
0: Allah'ın bize verdiği nimetler için teşekkür etmek, şükretmek demektir.
1: Aferin sana. Anladığım kadarıyla çizdiğin resimdeki sütçü size süt getiren abla oluyor. Ondan sütü alan kişi de...
0: Annem.
1: Peki, ya tavuklarla horoz?
0: Ha? Onlar mı? Komşumuzun hayvanları. Bahçe duvarından atlayıp bizim bahçeye gelmişler. İşte benim resmimin hikayesi bu kadar.
1: Bence bu resmin hikayesi henüz yeni başlıyor.
0: Anlamadım.
1: Öyleyse şöyle anlatayım. Sütçü giderken bahçe kapısını açık unutursa ne olur?
0: Ne mi olur? Tavuklar ve horoz dışarı gider ve eyvah, sonra kaybolabilirler. Yoksa sen bana bugün bu resmin hikayesini mi anlatacaksın?
1: Biraz eksik söyledin. Sen ve ben birlikte anlatacağız.
0: Yaşasın. Öyleyse hemen başlayalım.
1: İçinde mutlu bir ailenin yaşadığı şirin bir ev vardı. Bu eve bir kadın her hafta bir bidon süt getirirdi. Günlerden bir gün...
0: Sütçü bahçe kapısını açık bıraktı.
1: Böylece horozla tavuklar dışarı çıktı. Hikayemizin kahramanları da onları bulmak için harekete geçti.
0: Bu hikayenin kahramanları sen ve ben oluyorum.
1: Evet.
0: Ay çok heyecanlı. Sonra ne oluyor?
1: Kahramanlarımız sokakta önce horozu gördüler ve onu yakalamaya çalıştılar. Fakat horoz onlardan kaçtı ve...
0: Bir arabanın altına girdi.
1: Sonra bu arabanın altından çıktı ama tam onu yakalayacakları sırada bir şey oldu.
0: Ne oldu ki?
1: Horoz bu defa arabanın üstüne çıktı. Neyse ki kahramanlarımız onu incitmeden yakaladılar. Sonra da...
0: Evet.
1: Bahçeye bıraktılar.
0: Şimdi bu tavukları bulmalıyız. Acaba onlar nerede olabilirler?
1: Bir tanesi mahallede futbol oynayan çocukların oyun sahasına girmişti. Çocuklar kendi aralarında oynarken...
0: Tavuk da kenardaki otlardan yiyordu. Kahramanlarımız onu da yakalayıp bahçeye getirdiler. Geriye kaldı iki tavuk. Bence tavuklardan biri de kaldırımda geziyordur.
1: Ama hangi kaldırımda?
0: Elindeki mısırı yiyerek giden bir çocuğun yürüdüğü kaldırımda.
1: Tabii ya. Çocuk elindeki mısırdan yedikçe yere mısır taneleri düşmekteydi.
0: Tavuk da bu taneleri gagasıyla toplarken...
1: Evet.
0: Hikayemizin kahramanları onu da yakalayıp bahçeye getirdiler. Şimdi bunu bulmalıyız. Kalan en son tavuk bu.
1: Peki kahramanlarımız şehrin her yerine gezip dolaştılar mı?
0: Parklara baktılar, bahçeleri kontrol ettiler. Ama son kalan tavuğu hiçbir yerde bulamadılar.
1: Çok yoruldukları için de bir ağacın gölgesine oturup biraz dinlenmişlerdir herhalde.
0: Evet, ama dinlenirken de hep düşündüler.

0: tavuk nerededir diye.
1: Akıllarına başka mahallelere de gidip bakmak gelmedi mi?
0: Oraları da gezip dolaştılar ama onu hiçbir yerde göremediler. Artık bir adım bile atacak güçleri kalmamıştı.
1: Derken bir ses duydular.
0: Baba!
2: Ne yani, evin babası çarşıdan ekmek alıp gelirken son kalan tavuğu görmüş ve onu alıp bahçeye getirmiş olamaz mı?
0: Olabilir. Canım babam.
2: Canım kızım.
0: Hikayemizin kahramanları iki iken üç oldu. Horoz ve tavukların hepsi bulundu. Anne. Bana süt mü getirdin?
3: Evet yavrum.
0: Biz Rıfkı'yla ne yaptık biliyor musun?
3: Ne yaptınız?
0: İşte bu resmin hikayesini anlattık.

0: Bu ses nereden geliyor?
1: Aa, yavru kediye bak. Ağaçta kaymış.
2: Acaba kurtarabilir miyiz?

0: Hayrola çocuklar?
1: Ali abi.
0: Hayırlı günler çocuklar. Ne bu haliniz?
2: Hayırlı günler Ali abi. Yavru kediyi kurtarmaya çalışıyoruz. Ama tırmanamadık. Yoksa sen tırmanabilecek misin?
0: Tırmanabilirim tabii çocuklar. Ben tırmanma kolu başkanıyım okulda. Her hafta tırmanma parkuruna çıkar çıkar inerim. Hem de öyle dümdüz değil, farklı rotalar izleyerek.

0: Sağ olun çocuklar. Fena tırmanıcı değilimdir ben.
1: Başka ağaçlara da tırmanabilir misin?

0: Keşke kameramız olsaydı. Neyse, artık akıllarımıza kaydedeceğiz. Kaydedin bakalım.
1: Klik.
2: Selamun aleyküm Ali.
0: Aleyküm selam Melihcan.
2: Parktaki büyük ağaca tırmandığını gördüm de.
0: Ha, gördün mü? Fena tırmanıcı değilimdir.
2: Aman canım, ağaçlara herkes tırmanır. Bebek işi.
0: Allah Allah. Başka nereye tırmanacaktık?
2: Heh, işte bizim evin balkonuna ne dersin? Oraya çıkıp ikimize de annemin yaptığı kurabiyelerden birer tane...

0: Yani alırsan inanırım.
1: Aman canım, o da bir şey mi? Hemen çıkarım.
2: Ali!
1: Ha? Ha.
2: Ali!
1: Başka zaman artık.
0: Anne ya, bir tane de mi yemeyeyim?
1: Hayır Melihcan, hem alerjin azıyor sonra.
2: Of. Al bakalım Ali'ciğim. Yeni bulmacan hayırlı olsun.
1: Eyvallah Arif baba. Hemen çalışmaya başlayayım. Bunu nasıl açabilirim acaba? Sanki bu çizgilerle alakalı bir durum var. Acaba aynı renkleri hizalasam? Şimdi geriye sonuncu parçayı ayarlamak kaldı. Bu bir nokta birleştirmece oyunu galiba. Ha? Aceleci davrandım anlaşılan. Belki de bu yıldızlara denk gelen bir çeşit haritadır.

0: O da ne öyle? Çekilsene teleskobun önünden. Seni uzay canavarı sandım.
1: Tam olarak ne arıyoruz demiştin?
0: İnan ben de bilmiyorum. Bu kağıttakilere benzer bir şeylere bakıyoruz.
1: Aa, eline sağlık Bilge.
0: Hayırlı akşamlar Bilge. Kusura bakma, böyle habersiz geldik kapatmadan önce.
2: Estağfurullah arkadaşlar. Size kapımız hep açık. Size de hayırlı akşamlar. Hadi soğutmayın çayınızı. Bu elindekileri gökte arıyorsanız daha çok uğraşırsınız yalnız.
0: Nasıl yani?
1: Aa, aklımdan çıkmış. Teleskobu açmak yerine direkt Bilge'ye sorabilirdik. Çok iyi bilir yıldızları.
2: Bakın buradan bakınca büyük ayı, küçük ayı, kartal, akrep, kuğu takım yıldızları görünür bu mevsimde. Ama elindeki gibi bir takım yıldızı yok Ali'cim. En azından bilinen.
1: Hayırlı sabahlar. Nereye böyle?
0: Hayırlı sabahlar sana da. Tırmanışa gidiyorum. Belki biraz kafam rahatlar da şu bulmacayı çözerim.
1: Ben de geleyim mi? Seni izlerim. Bu renkler ne böyle?
0: Farklı rotalar. Maviler en kolay. Kırmızı en zoru.
1: Demek kırmızı en zoru.
0: Ama bu...
1: Bu senin yıldız takımı değil mi ya işte?
0: Hay Allah! Bunu nasıl daha önce düşünemedim ki? Burada yazan sayılarda bizim ipuçlarımız olsa gerek.
1: Hadi sen tırmanmaya başla. Ben de sana numaraları söylerim.
0: Ha?

O tuttuğun tutamaç bir numara. Ha. Ha. Ye. Ha. Nasıl? Yakala. Şimdi nereye? Sağa doğru ilerle. İki yanında 7 numara var. Onun altında 5.

0: 5 numara duruyor. Ha, 7 numara K, 5 sene. Şimdi yukarı çıkarsan birazdan 4 numarayı, sonra da 2'yi bulacaksın.
1: Ne yaptık?
0: İşte yan yana diziyorum.
1: Yetenek! Selamun aleyküm Arif Baba.
2: Aleyküm selam Ali. Aferin çocuklar. Bu sefer biraz uzun sürdü ama yine de başardınız.
1: Evet. Yıldızlarda kaybolduk bir tur. Neden bu kelimeyi seçtin Arif Baba?
2: Yetenek, Allah tarafından kişiye bahşedilen özel becerilerdir ve kullanılmazsa körelebilir. Mesela senin tırmanma yeteneğin buna örnek Ali'ciğim.
1: Eyvallah Arif Baba.
2: Ama önemli olan yeteneğimizi doğru yerde kullanmak çocuklar. Buna yalnız biz karar verebiliriz, başkaları değil.
1: Anladım Arif Baba.
3: Hadi bakalım, kanıtlayacaksın mı kendini?
1: Yok Melihcan, kanıtlamaya ihtiyacım yok.

0: dön Çufi. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
0: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: İyi gidiyorsun Harun.
1: Ha? Ne? Niye mi gidiyorum?
0: Niye değil, iyi.
1: Ha, öyle diyorsun yani. Nereye gidiyorum ki?
0: Sende bir haller var. Demedi deme.
1: Olur, demem.
0: Hayda. Böyle olmayacak bu. Gel biraz dışarı çıkalım.
1: Çıkalım ya. Kafam allak bullak.
0: Belli belli. Atkıyı kemer diye kullanmandan belli. Gidelim hadi. Ben senin ilacını biliyorum.
1: Neymiş?
0: Şöyle. Demli bir...
1: Çay! Hakkı Baba hepimize öğretti bunu.
0: Evet ya. Camiye o kadar gidip gelirim. O sandık benim hiç dikkatimi çekmedi.
1: Ya aslında öyle dikkat çekecek bir özelliği de yok. Ama ilginç değil mi? Uzun zamandır orada ama içinde ne olduğunu bilmiyoruz.
0: Aslında evet, içinde ne olduğunu merak etmiyor değilim. Selim Hoca'ya mı sorsak?
1: Ya Emin, mantıklı düşün. Bizim caminin deposunda hep eski şeyler olmuyor mu?
0: Evet, genellikle.
1: Demek ki bu da çok eski bir sandık.
0: İçinde ne olabilir dersin?
1: Bilmem, belki de hazine ya da bir antika.
0: Bak bu süper olurdu.
1: Aman abla ya, dün korkuttuğu yetmedi mi?
2: Yetmemiş demek ki. Ne yaptın Harun? Kafana yattı mı sandık işi?
0: Ben sorumun cevabını aldım. Bu sandık işi kimin fikri belli oldu.
2: Masal değil Emin, gerçekten. Duydum ben bunu bir yerde.
0: He? Ne duydun Zehra abla?
2: Bu sandıkla ilgili bir efsane anlatmışlardı bana. Üzerinde bazı yazıların olduğu bir sandık. Bu yazıların içinde bir şifre varmış ve o şifre sandığı açıyormuş.
1: Evet evet, yazılar vardı. Ben ne olduklarını okuyamadım. Demek ki bizim dilimizde değil.
0: Allah Allah.
2: Bu sandığın kapağını açabilirsek belki de tarihi bir kalıntıya ulaşacağız.
0: Bana daha çok fantastik bir film senaryosu gibi geldi.
1: Sen geç bakalım dalganı. Bu bir işaret.
0: Ne işareti Harun? Elma bu. Bak, karga düşürmüş.
1: Karga mı?
0: Evet.
2: Bu da başka bir işaret.
0: Elma kafamızı tutturamadı. Demek ki bu işaretler biraz zayıf.
2: Hala işin gırgırındasın Emin.
0: Hadi gidip bakalım şu sandığa.
2: Süper. Ben yolu biliyorum.
0: Ne kadar da kolaylaştı işimiz. Sen olmasan Ulu Cami'yi nasıl bulurduk?
2: Of ya, tamam. Gidelim hadi.

0: olmuştur.
1: Şşş.
0: Ben gidiyorum. Zaten izinsiz geldik.
2: Sessiz olsana Emin ya.
0: Ben gidiyorum. Dediğim gibi, söyledikleriniz bir şey ispat etmiyor. Hep varsayım.
2: Bence sandığı bulalım. Eğer üzerindeki yazıları çözebilirsek o zaman belli olur her şey.
0: O yazılar başka dildedir belki de.
3: Hiç benzemiyordu.
0: Kaç dil biliyorsun Zehra abla? Tuttu yine dedektifliğin.
3: Madem kendinden bu kadar eminsin...

0: ki adından bahsetmiyorum. Öyleyse sandığı bulalım ve üzerindeki yazıya birlikte bakalım. Eğer çözemezsek bu işin peşini bırakacağız söz.
1: Var mısın Bay Mantık? Tamam be, varım.
0: Oley! Bu arada Bay Mantık esprisi güzelmiş.
2: Daha dur. Sandığı görünce adı değişecek. Bay Mantık hatası olacak.
1: Yoruldum ben ya. Saatlerdir sandık arıyoruz.
2: Al benden de o kadar.
0: Durmak yok. Bulacağız o sandığı.
1: Bu ne ya? Bu enerjiyi nereden buluyorsun anlamıyorum.
2: Konu hassas kardeşim. Dedektiflik meselesi. Anlarsın ya.
1: Konu ne kadar hassas olursa olsun vücut pes ediyor.
2: Katılıyorum. Meraktan ölsem de pilim bitti benim.
0: Hadi ya mızmızlanmayın. Aramaya devam edelim.
3: Selamun aleyküm çocuklar.
0: Aleyküm selam
2: hocam.
0: Oo efendiler. Bakıyorum da enerjiniz yerine gelmiş.
1: Selim hocayı görünce...
2: Saygıdan.
3: Saygılı çocuklar canım. Hem benim insan enerjisini yükselten bir tarafım var. Söyleyin bakalım. Ne yaptınız da bu kadar yoruldunuz?
2: Yorulmak mı? Aa, ne alakası var?
1: Yorulmadık. Yok öyle bir şey. İyiyiz iyi.
0: Bak hele ya. Bütün garezleri banaymış.
3: Ben anlamam. Madem kimse yorgun değil, yardıma geliyorsunuz bana.
4: Yardım mı?
3: Evet. Fatma ablanızın biraz yardıma ihtiyacı var.
0: Olur tabii.
1: Hemen gidelim hocam.
2: Aynen. Yardım etmekte sabırsızlanıyorum.
3: Madem bu kadar isteklisiniz, yürüyün bakalım.
0: Görürsünüz siz.
2: Ne var ya?
0: Şunlara bak. Güya yorgunlardı.
1: Söz konusu yardım ve Allah'ın rızası olunca insanda yorgunluk morgunluk kalmıyor.
0: Evet. İnce yerden vurdun Emin. Tamam öyle olsun bakalım. Ama o iş biter bitmez aramaya devam edeceğiz. Söz mü?
2: Söz.
3: Ne oluyor öyle fısır fısır?
0: Bir şey yok hocam.
3: Arkamdan mı konuşuyorsunuz?
0: Estağfurullah.
3: Ama uzaktan bakınca öyle anlaşılıyor. Toplum içinde birbirinizle fısıltıyla konuşursanız duymayanlar yanlış anlayabilirler.
1: Hiç o açıdan bakmamıştık hocam. Allah razı olsun.
3: Cümlemizden emin.
2: Hadi gidelim bari. Gidelim de yardım edelim.

0: Evet çocuklar. Buradan bazı kitapları bir araya getirip sonra kitap ihtiyacı olan bir köy okuluna kargo yapacağız.
1: Ne güzel bir fikir.
2: Fatma abla bunu sürekli yapıyor.
1: Evet, çok güzel. Bizim de faydamızın olmasına çok sevindim.
0: Sağ olun çocuklar. Siz burada durun, ben Fatma'ya haber vereyim. Hangi kitapların yükleneceğini söylesin bize.
3: Tamam hocam.
1: Sanırım gönderilecek kitaplar şunlar.
4: Aa evet, onlar gelene kadar biz de o kitapları alıp bir kutuya koyalım.
2: Kutu bulalım önce.
1: Haklısın Harun.
4: Sandık! Bu o sandık.
2: Aynen.
1: Gerçekten de varmış.
4: Şimdi inandın mı Emin Efendi?
1: Daha değil. Üzerinde ne yazıyor bakmam lazım.
2: Git bak o zaman.
1: Tamam, ben bakıp okurum. Korkudan aklımı yitirecektim. Niye geldiniz?
2: Merak ettik.
4: Evet.
1: Tamam tamam. Durun da yazıyı okuyayım. Şimdi size inanmaya başladım çocuklar. Sanırım burada mücevher sandığı gibi bir şey yazıyor.
4: Demiştim sana ben. Kesin içinde mücevher var. Peki şifreyi nereye gireceğiz?
2: Ne şifresi abla? Kilidi çoktan açılmış bunun.
1: Kapağı açmamız doğru olmaz. Gidip Fatma ablaya ya da Selim hocaya soralım.
4: İyi fikir.
5: Ne oluyor çocuklar?
1: Korkma.

0: onu anladık. Ama korkacak ne var, onu anlamadık.
1: Sizi bu kadar dalgın yapan nedir?
2: Şu sandığın üzerindeki şifre hocam.
0: Ne şifresi?
2: Sandığın üzerinde yazan mücevher sandığı yazısı. Onun sandığı açan şifre olduğunu düşünüyoruz hocam.
0: Mücevher sandığı mı? Biraz kirlenmiş depoda dura dura.
1: Uzun süredir Ulu Cami'nin deposundaydı. Eskiler içinde ceviz saklıyorlarmış.
2: Şey, biz...
1: Evet, siz okuyamayınca uydurdunuz.
3: Hadi ya, tam da maceranın doruklarındaydık.
0: Hadi bakalım, bunları sonra konuşuruz. Kargo firması kapanmadan şunları sandığa doldurup götürelim.
1: Mücevher sandığına.
4: Artık köy okulundaki çocuklar düşünsün şifreyi.
5: Gülmekten nasihat da veremiyorum. Çocuklar, olay her ne kadar komik olsa da size ait olmayan bir şeyi izinsiz almaya çalışmak yerine bir bilene sormanız daha doğru olur.
2: Haklısın Hakkı Baba.
1: Mücevher fikir akıllarını biraz karıştırmış ama Allah'tan erken toparladılar.
4: Aslında ben onun ceviz olduğunu tahmin ettim de.
2: Altından ceviz sanmışsındır.
5: Neyse, olan oldu. Hadi bakalım şöyle.
6: Demli bir çay içelim.
5: Bunlar bayağı bir şey öğrenmişler yahu.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Kim ilim öğrenmek için bir yola girerse Allah ona cennetin yolunu kolaylaştırır.
1: Hayırlı günler Fikri. Bana yardım eder misin kardeşim?
2: Hayırlı günler. Elimden gelen bir şeyse elbette ederim.
1: Yuvamı yenilemek istiyorum da şöyle benim karşı komşum Kırlangıç Rıza'nın yuvasından yapacağım.
2: Neden onun yuvasından istiyorsun?
1: Onların yuvası çok güzel, sıcacık görünüyor.
2: Zikri, kırlangıçlar yuvalarını yaparken gagalarının yassı ve geniş olmasından faydalanıp çamuru sıvarken bir mala gibi kullanırlar.
1: Benim gagamla olmaz mı?
2: Olmaz.
1: Tamam o zaman senin gaganla yaparız.
2: Benim gagam da olmaz Zikri. Yaratılışımız gereği gagalarımız farklı.
1: Kırlangıç yuvası gibi yuvam olmayacak mı şimdi benim?
2: Olmayıversin. Senin de Zikri yuvası gibi bir yuvan var.
1: Sahi ya, mis gibi yuvam var. Biraz sağını solunu düzeltsem mis işte. Fikri, şu caminin minaresindeki metal şeyden bir tane de benim yuvaya yapsak.
2: Paratoneri mi diyorsun? Ne yapacaksın ki sen onu?
1: Güzel duruyor, yuvama renk katar.
2: İyi de Zikri, paratoner süs değildir ki.
1: Ya nedir?
2: Hani çok yağmur yağdığında bazen yıldırım düşer ya.
1: Evet.
2: İşte paratoner bu yıldırımları alıp toprağa iletir. Yüksek yapıların zarar görmesini engeller.
1: Sadece güzel diye yapamam mı?
2: Yaparsın ama maliyeti fazla olur.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
2: Araştırıyorum. Öğrenmeye gayret ediyorum.
1: Ya peki neden?
2: Çünkü dünyaya faydalı olmak istiyorum.
1: Nasıl?
2: Mesela doğaya zarar veren şeyler nedir araştırıp öğrenirsen bunları yapmaktan geri durursun, değil mi?
1: Evet.
2: Dinin öğütlerini araştırıp öğrenip uygularsan, ahlakın gereklerini öğrenirsen, öğrenmekle kalmayıp uygularsan, geliştirip gelecek nesillere aktarırsan dünyaya faydalı olmuş olursun, değil mi?
1: Doğru.
2: O yüzden ben de ilim yolunda ilerlemeye çalışıyorum. Araştırıyorum, öğreniyorum ve dünyanın faydasına kullanmaya gayret ediyorum. Dur yahu, deminden beri fır fır dönüyorsun, başım döndü. Durduğun yerde konuşsan olmaz mı?
1: Olur. Anlattıkların beni heyecanlandırdı da ondan öyle oldu Fikri. Bak sana bir şarkı söyleyeyim de dinle. Oku, araştır ve öğren. Değerli şeydir bilgi. Rabbin vermiş akıl, doldur içine bilgi.
0: Kim ilim öğrenmek için bir yola girerse Allah ona cennetin yolunu kolaylaştırır.

0: Come shoot!
1: Köyümüze gidiyoruz.
2: Hey, köyümüze gidiyoruz.
1: Ve işte minik köy.
2: Hey!
3: Oh, çok sıkıştım. Oh, şimdi rahatladım.
4: Hafta sonu bu köyde konaklayacağız incilerim.
5: Evler ne kadar minicik.
4: Evet, her birimiz ayrı evde kalacağız.
6: Oo! Bana ait bir ev. İstediğim her şeyi yapabilirim.
4: Birbirimize komşu olacağız.
7: Hoş geldiniz köyümüze yavru balıklar. Öğretmen hanım, evleriniz hazır.
5: Yengeç, sen de mi bu köyde yaşıyorsun?
7: Ben bu köyün muhtarıyım.
2: Muhtar mı?
4: Muhtar köy halkının sorunlarıyla ilgilenir incilerim. Ama sen ne zaman muhtar oldun yengeç? Daha dün görüştük. Bana bundan bahsetmedin.
7: Aslında kılıç balığı arkadaşım bu köyün muhtarı. Birkaç gün buralarda olamayacak. Ben de ona yardımcı oluyorum.
5: Muhtar yengeç, peki bizim evlerimiz nerede? Çok yorgunum. Evime yerleşmek istiyorum.
7: Aa, birileri havaya girmiş. Peki yavru balık, işte burası. Komşularınızla huzurla konaklayacağınız bir yer.
8: Aa, şu mavi olan benim.
7: O zaman buyurunuz efendim.
4: İncilerim, yoldan geldik, yorgunuz. Önce hepimiz evlerimizde dinlenelim.
5: Görüşürüz komşularım. Canlarım, elbette sizleri de getirdim.
8: Köftelerimle bir ziyafet çekerim. Oo, mis.
5: Ne kadar sessiz, sakin bir köy. Biraz uyusam çok iyi olacak.
3: Ilık bir duş tüm yorgunluğumu alır.
6: Yaşasın müzik! Bir dakika, burası benim evim.

0: Komşu, komşu.
1: Ses Kıpır'ın evinden geliyor. Kim o?
2: Dostum, köfteler zıplıyor.
3: Müzik sesiyle dans ediyorlardır belki.
1: Dalga geçme Kıpır, bu kadar yüksek sesle müzik dinleyemezsin.
0: Komşuların olarak rahatsız oluyoruz.
1: Ama neden? Burası benim evim.
4: İncim, çok yüksek sesle gürültü yaptığımızda diğer evlerde yaşayanlar rahatsız olabilir.
5: Mesela ben uyumak istiyordum.
3: Oo, çok özür dilerim. Tamam, daha kısık sesle müzik dinleyeceğim.
2: Bahçede pişirince evim kokmamış olur. Oo, mis gibi açık havada.
3: Oy, bu ne kokusu böyle?
5: Nefis.
3: Öğretmenim, biri çok lezzetli bir şeyler pişiriyor. Canım çok çekti.
6: Ben bir koku uzmanıyım. Şu taraftan geliyor.
2: Köfteler hazır. Aa, komşularım.
7: O kadar güzel kokuyor ki.
4: İncilerim, evimizin bahçesinde veya balkonumuzda dışarıya kokusunu veren yiyecekler pişirirsek komşularımızın da canı çekebilir.
2: Oo, çok üzgünüm. Düşünemedim. Ama birlikte yiyebiliriz.
8: Hey!
3: Durun. Puf yok. Hemen onu çağırayım. Puf! Puf! Puf! Puf! Puf beni duymuyor. Aa, anahtar burada. İçeri girip çağırayım en iyisi.
4: İncim, dur. Başkalarının evine izinsiz giremeyiz. Puf anahtarını dışarıda unutmuş.
3: Haklısınız öğretmenim. Ama Puf kapıyı açmıyor.
0: Aa, öğretmenim. Kıpır, banyodaydım. Kapıyı duymamışım.
3: İyi ki izinsiz girmemişim. Puf banyodaymış.
9: Komşum, tuzu uzatır mısın?
5: Tabii ki komşum.
3: Yüzgeçlerine sağlık güçlü. Köfteler harikaydı.
2: Afiyet olsun Kıpır.
6: Ne demişler? Komşuda pişer, bize de düşer.

0: İncilerim. Şimdi renk tablosunu renklendirelim. Bazı renkler karıştığında yeni renkler oluyordu. Hatırladınız mı?
1: Ben hatırlıyorum.
2: Ben de. Ama boyaları neyle süreceğiz? Fırçamız yok.
0: Peki. İyice bakın etrafınıza ve görmeyi unutmayın.
3: Bakıyorum. Hala... Ama fırça göremiyorum.
0: Bakın, bakın ama görmeyi unutmayın incilerim.
4: Bakmak ve görmek aynı değil mi öğretmenim?
0: Hayır incim. Öylesine bakarsanız detayları göremeyebilirsiniz. Ama dikkatlice bakarsanız bu kez ayrıntıları görmeye başlarsınız.
1: Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum.
3: Ben de bakıyorum, hala bakıyorum. Affedersin dostum.
1: Bakıyorum ve gördüm. Fırça gibi yüzgeçlerimiz var.
0: İşte harika bir detay gördün Güçlü. Fırçamız yok ama yüzgeçlerimiz var.
2: Hey! O zaman yüzgeçler fırça. Daldıralım boyaya. Kırmızı, kırmızı boya.
3: Sarı, sarı boya.
5: Turuncu, turuncu boya.
1: Ooo, siyah, siyah boya.
6: Beyaz, beyaz boya.
1: Şak şak karıştır, gri gri boya.
4: Mavi mavi boya.
2: Kırmızı, kırmızı boya. Hey, mor, mor boya.
6: Artık yüzgeçlerimi yıkasam iyi olur.
3: Dur, daha seni boyayacağım.
4: Bak, bak, gör. Ne güzel bir deniz yıldızı ama.
0: Evet incim, etrafına bakarken deniz yıldızını fark etmen ne hoş. Onu gördün.
4: Ama kayaların arasına sıkışmış öğretmenim.
2: Hadi onu çıkaralım.
0: Aferin incilerim. Bakmak ve görmek arasındaki fark budur işte.
2: Ne güzel ilgileniyorlar değil mi?
0: Dikkatli bakın ve görün incilerim.
2: Kıpır oldukça ne?

0: neşeli ve gülüyor.
1: Ama Puff'un yüzüne bak. Bence o boyanmak istemiyor.
2: Ve bence hiç de eğlenmiyor.
0: Kıpır dur. Puff eğlenmiyor bence.
3: Aa, nasıl yani? Ben kovalamaca oynadığımızı düşünüyordum. Sadece onu birazcık boyayacaktım.
4: Hayır istemiyorum.
3: Üzgünüm arkadaşım. Fark etmedim.
0: Önce bakarsan ve dikkatlice görürsen fark edersin Kıpır.
5: Aferin incilerim.
6: Yardım edin bana yavru balıklar. Yapamıyorum, yapamıyorum.
2: Peki neyi yapamıyorsun yengeç?
7: Küçük kuzenim yavru yengeç daha küçücük. Bana bu resimleri getirdi.
0: Aa, ikisi aynı resimler.
7: Ben de öyle düşünmüştüm. Ama değil. Aralarında birçok fark var.
3: Allah Allah. Hiç de öyle görünmüyor.
7: Benden bu bulmacayı çözmemi ve farkları bulmamı rica etti. Ben de havalı havalı ne var ki bunda çözerim dedim. Ama yanılmışım. Tek fark bile göremiyorum.
1: Öğretmenimiz ne demişti?
4: Önce bak, sonra gör.
3: Çanta! Bu resimde tavşanın çantası yok.
0: Hey! Ve bir, iki, üç bulut. Diğerinde sadece iki bulut var.
1: Bakıyorum. Gördüm. Bu resimde salıncakta maymun var. Diğerinde yok.
4: Bakıyorum. Gördüm. Bu resimde evin camları var. Diğerinde ise yok.
2: Bu resimdeki ağaç elma ağacı. Bundaki ise kiraz ağacı.
7: Ne kadar fark varmış gerçekten. Ben de öğrendim. Baktım gördüm. Finiş şemsiyesi burada var. Bu

0: artık uyanma vakti gelmişti. Çiçekler açmış, keçiler, inekler kırlara koşmuştu. Ayla ve Bera da neşeyle bahçeye çıkmış, güzel günün keyfini çıkarmaya başlamışlardı. Ayla ip atlıyor, Bera ise bisikletine biniyordu. Keçi de bahçeye çıkmış, etrafta dolaşıyordu. Ama keçi bugün biraz farklı davranıyordu. Her gün Ayla ve Bera'nın peşinden neşeyle koşturan keçi, bugün çocukların yanına yaklaşmıyordu. Bu Ayla'nın dikkatinden kaçmamıştı. Her zaman hoplayarak, zıplayarak neşeyle meğleyen keçi bu defa sekiyor ve acı içinde meğliyordu. Ayla ip atlamayı bırakıp keçiyi dikkatle izlemeye başladı. Keçi neden böyle yapıyordu? Yoksa oyun mu oynuyordu? Ayla keçinin bu garip hallerini hemen kardeşi Bera'ya da gösterdi.
1: "Bera, keçiye bak, ne kadar değişik yürüyor,"
0: dedi Ayla. Bera bisiklet sürmeyi bırakıp keçiyi izlemeye başladı. Keçi gerçekten bugün biraz farklı davranıyordu. Yürüyüşü ve sesi değişikti. Bera keçiye yaklaşıp kafasını okşadı.
1: "Keçi, bizimle oyun mu oynamak istiyorsun?"
0: diye merakla sordu Bera. Ama keçi pek oyun oynamak istiyor gibi görünmüyordu. Hemen Bera'dan uzaklaşmıştı. Ayla keçinin bir derdi olduğunu düşündü. Yoksa böyle kaçar mıydı Bera'dan? Keçiyi uzaktan izlemeye karar verdiler. Keçiden tam 3 adım uzaklaştılar. 1, 2, 3. Ama keçi hala onlara doğru acıyla meğliyordu. Sanki bana yaklaşmayın diye meğliyordu. İki kardeş daha fazla uzaklaşmaya karar verdi. 5 adım daha uzaklaştılar keçiden. 1, 2, 3, 4, 5. Ama keçi hala olduğu yerden çocukları görüp onlara acıyla meğliyordu. Ayla ve Bera daha da uzaklaştılar. Neredeyse 10 metre kadar uzaktaydılar. Ama şimdi başka bir sorunları vardı. Oldukları yerden keçiyi görmekte zorlanıyorlardı. Keçiyi gözlemleyebilmek için bir dürbüne ihtiyaçları vardı. İşte bir dürbün. Ayla ve Bera hemen dürbünü aldılar. Sırayla keçiyi izlediler. Önce Ayla baktı dürbünden. Keçi zıplamak istiyor ama ne zaman zıplasa acıyla meğliyordu. Ama neden? Sonra dürbünü Bera aldı. Keçiyi dikkatle izlemeye başladı. Keçi oturup dinlenmek istiyor. Tam ayaklarını büküp oturacağı sırada vazgeçip acı acı meğliyordu. Keçi neden oturamıyordu? Dürbünle bakma sırası Ayla'daydı. Ayla keçinin sağ arka ayağını yere tam olarak basamadığını fark etti. Ayağını sakınıyor, hep havada tutuyordu. Bu yüzden de yürümesi bir garip görünüyordu. Sağ arka ayağında bir sorun vardı. Bera çok heyecanlanmıştı. Hemen dürbünü aldı ve keçinin ayaklarına baktı. Ayla haklıydı. Keçinin ayağında sorun vardı. İki küçük kardeş keçi için çok üzülmüşlerdi. Demek ayağı acıdığı için böyle davranıyordu. Hemen büyüklerine haber vermeye karar verdiler. Hızla eve koştular. İki küçük kardeş heyecanla olan biteni anne ve babaannesine anlatmıştı. Ayla ve Bera ne kadar dikkatli çocuklardı. Annesi çocukların başını sevgiyle okşadı. Keçiye mutlaka yardım edeceklerdi. Babaanneleri hemen küçük ilk yardım çantasını eline aldı. Hep birlikte bahçeye gittiler. Keçi hala bahçede acıyla meğliyordu. Yanına birileri yaklaşınca da ürkerek kaçıyordu. Anne ve çocuklar keçiyi ürkütmemek için geride kalmıştı. Babaanne önce tatlı tatlı konuşmaya başladı.
2: "Benim tatlı pamuğum, bal gözlüm, neşeli keçim, gel bakayım buraya. Ne olmuş senin ayağına?"
0: dedi babaanne. Babaannenin sesi öyle yumuşak, öyle tatlıydı ki keçi sakinleşmiş ve öylece onu dinlemişti. Babaanne nazikçe keçiyi önce sevdi, sonra ayağına baktı. Keçinin ayağına küçük bir kıymık batmıştı. Kıymık küçüktü ama keçinin

0: Babaannenin canını çok yakıyordu. Babaanne kıymığı dikkatlice ve hızla çıkardı. Kıymığın çıkarılmasıyla keçi aniden ürküp kaçmıştı. Yürümesinden belli ayağı eskisi gibi acımıyordu ama tam da iyileşmemişti. Babaanne ilk yardım çantasından bir merhem çıkardı. Ayağın iyice iyileşmesi ve ağrısının geçmesi için kıymığın battığı yere merhem sürmesi gerekiyordu. Ama keçi artık babaanneyi bile yanına yaklaştırmıyordu. Oysa bu merhem tüm ağrılarını alacaktı. Ayla keçiyi ikna etmek için tatlı tatlı, sevgi dolu bakışlarla yanına yaklaştı.
1: Keçi, bak bu sevgi merhemi. Sürünce hemen iyileşeceksin. Hadi gel,
0: dedi Ayla. Bera Ayla'nın merheme sevgi adını vermesini çok sevmişti. Babaanneleri gibi keçiye nazikçe yaklaşırlarsa sevgi merhemini mutlaka süreceklerdi. Ama önce güzel bir şarkı söylediler.

Ayla ve Bera, keçiye sevgi merhemini sürebilmek için yanına hep sakince yaklaştılar. Tatlı tatlı sözler söylediler. Ama hiçbir söz keçiyi ikna edememişti. Keçi herkesten kaçıyordu. Bera'nın aklına bir fikir gelmişti. Keçi çimenleri, otları çok severdi. Eğer ona biraz taze ot verirlerse, keçi yanlarına yaklaşabilirdi. Ayla bu fikri çok sevdi. Hemen denemek istediler. Keçiye verebilmek için bir tutam taze yeşil ota ihtiyaçları vardı. İşte bir tutam taze yeşil ot. Ayla ve Bera ellerinde tuttukları otlarla keçiye doğru yavaşça yaklaştılar. Taze ot kokusunu alan keçi tam da çocukların düşündüğü gibi otları yemek için çocuklara doğru yürümeye başlamıştı. Ayla ve Bera taze otları uzatırken keçiyi sevip okşamayı da unutmadılar. Keçi otları önce koklamış sonra da yemeye başlamıştı. İşte keçiye merhemi sürmek için tam sırasıydı. Babaanne de nazikçe keçiye yaklaştı. Keçi otları yerken ayağını sakince kaldırıp hemen çocukların sevgi adını verdiği merhemi sürdü. Keçi sonunda rahatlamıştı. Otlarını yedikten sonra önce biraz çocukların etrafında dolaşmış, sonra da bir güzel uyumuştu. Ayla ve Bera, keçi uyurken rahatsız olmasın diye ondan uzak bir köşede oyunlar oynamaya devam ettiler. Sonunda keçi uyanmıştı. Öyle neşeli, öyle canlıydı ki. Çocukların oyununa katılmış, onlarla yakalamaca oynarken koşturup durmuştu. Artık neşe içinde meğliyordu. Mee, mee. Ayla ve Bera, çok sevdikleri keçi yeniden eskisi gibi sağlıklı ve neşeli olduğu için çok mutlu olmuşlardı. Çocuklar oyun peşinde koştururken zaman su gibi akmış ve nihayet gece olmuştu. Herkes evine çekilmiş, yemekler yenmiş ve sevgi dolu sohbetler edilmişti. Çocuklar için uyku saati gelip çatmıştı. Tüm gün keçinin peşinde koşturan Ayla ve Bera

eğlenmiş hem de çok yorulmuştu. Bugün keçinin iyileşmesi için ellerinden geleni yapmışlardı. Keçiye sevgi dolu yaklaştıkça sakinleşmesi iki küçük kardeşin çok hoşuna gitmişti. Bu güzel günü bir şiirle süslemeye karar verdiler. Sever keçiler zıplamayı, koşmayı, dağlarda, bahçelerde, kırlarda oynamayı. Ayağına kıymık batmış bizim keçinin, acıyla sekip durmuş, koşamaz olmuş. Neyse ki sevgi varmış, keçiye merhem olmuş. Keçi yeniden sağlığına kavuşup, kırlarda koşup oynamış. Hep birlikte el ele verip sevgiyle keçiyi iyileştirdikleri bu güzel güne şükürler olsun. Ve uyudular. Uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: Keçiyi insan bir yardım eder. Doğru ya. İnsan değilsin ki. Of. Heh, buldum. Bana yardım edersen sana ceviz veririm. Fıstık veririm. Fındık. Yaprak.
1: Bu ne ya?
0: Buyur ha.
1: Ceviz alacaktım da.
0: Kolumu kaldıracak halim yok. Ne istiyorsan al orada.
1: Tartmayacak mısın?
0: Tart orada. Kendin tart.
1: Paketlemeyecek misin?
0: Paket de orada. Kendin paketle.
1: Sen bilirsin. Parayı da kendime veririm öyleyse.
0: Yok canım. O kadar da yormam seni. Onu ben yaparım.
1: Köfte or seni.
2: Ceviz ver bana Karagöz. Duymadın mı be? Niye hala hazır değil cevizlerim?
1: Hop efendi. Sıranı bekleyeceksin.
0: Eyvah. Eğil keçi. Zangır zangır zangır zangır zangır. Şimdi tuzsuz bağıracak. Bangır bangır bangır bangır.
2: Hey! Demek bana kafa tutarsın ha?
1: Evet tutarım. Ne yapacaksın?
0: He? O da ne?
3: Ha? Ne? Al sana.
0: Ceviz veririm.
3: Al bakayım. Bana bak. Al.
4: Yahu ne var bir kere binsem. Ayaklarıma kara sular indi sevgili beygirci. Bir cevap ver. Falan de. Neydi bu şimdi? Bin mi demek? Yeter be. Otunu ben veriyorum. Suyunu ben veriyorum. Ahırını ben temizliyorum. Necem. Gel buraya dedim. Gel. Sen görürsün. Görürsün dedim. Görürsün. Yine görürsün. Ama uzaklaşmış. Görürsün derken biz gözden kaybettik, iyi mi? Ah ulan beygir, kaçtın gittin. Şimdi gel de o kadar yolu yürü. Kaçmasa da yürüyecektim gerçi.
3: Al işte. Bana bak.
4: Ooo. Ağlar. Ne oluyor yahu?
2: Kavga ediyoruz.
4: Ooo. Beygiri gördünüz mü?
2: Görmedik.
4: Allah Allah. Bu ceviz acıttı yahu.
1: Ana mana mana.
2: Hop. Araba gidiyor ya.
1: Koş yakalayalım.
0: Bu ne ya? Ceviz değil bu.
4: Ver bakayım Karagöz.
0: Şşş, olmaz. Belli ki kıymetli bir şey bu. Belki de elmastır.
4: Elmas mı? Alt tarafı taş işte. Bana ver. Ben severim taşları.
0: Yok ya. Alt tarafı taşmış. Bunun üst tarafı da taş bir kere.
4: Canım sonuçta altı üstü taş. Ver işte.
0: Ne demiş? Ben buldum.
4: Canım Karagöz. Sen git arabanın peşine düş. Taşı da bana emanet et. Dönüşte alırsın.
0: Yemez hacı.

0: yapacağım? Hem araba giderse gitsin. Artık onun gibi 100 tane araba alırım ben. Hatta belki de 50. Kim bilir? Belki de 10. Hatta 5 tane bile alırım. Zengin olduk keçi. Yürü.
1: Allah Allah. Adam sayı saymayı bilmiyor. Zengin oldu. İşe bir çare gerek.
0: Amanın, taşım yok. Oh, buradaymış elhamdülillah.
1: Vay akıllı vay. Biz de adamı saf sanıyoruz. Elbası elinden hiç bırakmıyor. Ne yapsam acaba? O ne?
0: O ne? Ses de ne? Haldır küldür baldır. Yarabbim, sen beni hırsızdan koru. Zıngır zıngır zıngır. He? Keçi, sen miydin? Ödümü kopardın ya. Yok arkadaş, bu böyle olmayacak. Uyku tutmuyor beni. İyisi mi? Yarın sarrafa gidip bu taşı satayım ben.
1: Demek sarrafa satacaksın Karagöz.

0: Karagöz, selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam.
0: Nereye gidersin?
1: Bir dakika ya. Sen de kimsin?
0: Aşk olsun Karagöz. Beni tanımadın mı? Sarraf Naci Bey.
1: Sarraf Naci mi? İyi de Naci Efendi'nin sakalı yoktu ki.
0: Bıraktım yahu. Sakal bırakmak sünnettir.
1: Naci Efendi'nin gözlüğü de yoktu.
0: Sorma Karagöz. Bozulmuş gözlerim. Mecbur gözlük takıyorum artık.
1: İyi de Naci Efendi daha kısaydı sanki.
0: Bolca süt içtim. Uzadım.
1: Peki madem ikna oldum. Ben de senin yanına geliyordum. Nereye böyle?
0: Şuraya kadar gidiyor.
1: Nereye?
0: Şuraya işte.
1: Nereye ya? Görmüyorum.
0: Canım ne yapacaksın? Yanındayım işte. Ne söyleyeceksen söyle.
1: Doğru ya. Naci Efendi, ben bir taş buldum. Değerli bir şeye benziyor. Bir bakıver.
0: Bakalım Karagöz.
1: İşte taş Naci Efendi.
0: Hakikaten kıymetliymiş Karagöz.
1: Buna kaç lira verirsin?
0: En az 100 lira eder bu. Hatta 50 lira. Belki 10 lira bile eder. Kim bilir? Belki de 5 lira.
1: Gözünü seveyim Naci Efendi. 5 lira ver.
0: O kadar etmez.
1: Ama Naci Efendi, bu taş için arabamı ve cevizlerimi feda ettim ben. Bunu 5 liraya satamazsam zarar ederim.
0: Senin güzel hatrın için 5 lira vereceğim Karagöz. Ama kimseye söyleme, tamam mı?
1: Tamam.
2: Çok saf bu adam yahu.
3: Yahu ne demek değersiz? Elmas bu.
4: Bana ne soruyorsun efendi? Ben mi verdim taşı sana? Basbayağı değersiz işte.
3: Ama baksana, parlıyor.
4: Canım, her parlayan taş elmas mı? Güzel bir taş işte. Ama elmas değil.
3: Peki kaç lira eder bu?
4: Lira değil de kuruş desek?
3: Ne? Yapma Naci Efendi. Kar etmekten vazgeçtim. Bari 5 lira ver de zarar etmeyeyim.

0: Kusura bakma efendi. En fazla 1 lira veririm.
1: Of of. Peki ver bakalım. Desene 4 lira zarardayım. Aşk olsun kara göz. 5 kuruş etmez taşı elmas diye bana tam 5 liraya sattın.
2: Ama ben elmas demedim ki.
1: Dedin.
2: Demedim.
1: Dedin.
2: Belki de elmastır dedim.
1: Tamam işte, ben de inandım.
2: Asıl ben sana inandım Hacivat. Arkadaşınım dedin, inandım. Sarraf kılığına girdin, inandım. Değerli sandığın taşı elimden ucuza aldın, inandım. Hani Müslüman yalan söylemezdi? Hani Müslüman, Müslümanın kardeşiydi? İnsan kardeşini kandırır mı?
1: Şey, haklısın Karagöz. Taşı elmas zannedince zenginlik aklımı çeldi. Özür dilerim.
2: Çok kırıldım. Al 5 liranı da.
1: İstemem Karagöz. O para senin artık. Şey, ister misin sana güzel bir tatlı ısmarlayayım? Hem tatlı yer, tatlı konuşuruz.
2: Ne? Tatlı mı? İşte ona dayanamam Hacı Cavcav. Hakkımı da helal ettim gitti.
1: Köfte olur seni. Ben bu işten bayağı bir zararlı çıktım ha.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur.

0: Bu gidişle de bulamayacağız Cemil. En iyi kurtarışlarımı yapmaya çalışıyorum ama teke tek kalınca Furkan kolayca golü atıyor.
1: Üzülme Kerim. Senin bir suçun yok. Bizim defans olarak onu durdurmamız lazım.
2: Hadi arkadaşlar, yumurtaları bir an önce satalım da antrenman yapalım. İyi bir savunma bulmak için hala vaktimiz var.
3: Gel vatandaş, gel. Uçan deve kuşu takımının yumurtaları bunlar.
4: Ama ne goldü be. Helal olsun çocuklar. Yumburlop tarihine geçtiniz.
3: Furkan'ın atağının üstüne atak olmaz diyorsun yani. Kimse bu atakları kesemez.
4: Gerçekten öyle. Doğruya doğru. Diğer takımın şansı çok az.
1: Arkadaşlar, bizim acilen bir taktik bulmamız lazım. Yoksa köylünün dilinden kurtulamayız.
5: Evet.
4: Gençler.
5: Fesubhanallah. Şaban amca, ödümümüzü kopardın.
4: Ne yapıyorsunuz böyle fısır fısır?
5: Furkan'ı durduracak bir taktik bulmaya çalışıyoruz.
4: Böyle boş boş durarak taktik bulamazsınız. Hemen antrenmana başlayın. Hem kafanızı hem vücudunuzu çalıştırın.
2: Onu biz de istiyoruz ama yumurtaları satmadan nasıl başlayacağız antrenmana?
4: O da laf mı şimdi? Ben satarım yumurtaları. Hadi siz doğruca antrenmana.
6: Yaşasın amca!
5: Arkadaşlar, biz de acele satalım yumurtaları. Diğer takım antrenmana başlıyor.
7: Bence hiç gerek yok.
5: Niyeymiş o?
7: Büyük bir Türk düşünürü ne demiş?
5: Ne demiş?
7: İyi oynamak isteyen çok dinlenmeli.
2: Allah Allah. İlk defa duyuyorum. Hangi büyük Türk düşünürü söylemiş bu sözü?
7: Ben.
6: Ne?
2: Sen nereden büyük Türk düşünürü oluyormuşsun bakayım?
7: Büyüğüm, Türk'üm ve düşünüyorum.
5: Bence yine de antrenman yapmalıyız.
8: Gani amca!
9: Ne oldu çocuklar?
2: Antrenman yapacağız tabii ki.
9: Antrenman için çok erken geldiniz.
0: Evet, erken geldik. Çünkü çok çalışmamız lazım.
9: Olmaz. Deve kuşlarını çok yormamalısınız. Kaçıyorlar sonra.
5: Gani amca, merak etme. Daha çok kafamızı çalıştıracağız. Önce bir taktik bulmamız lazım.
9: Tamam o zaman. Alın sizinkileri.
2: Bir tane bile güzel fikir bulamadık arkadaş.
5: Moralinizi bozmayın arkadaşlar. Evet, iyi bir savunma bulamadık ama hala bir şansımız var.
0: Ama nasıl?
5: Furkan'ın atağını çalışalım. Onlar bize gol atarsa biz de onlara atarız. Böylece en azından berabere kalırız.
1: Harika fikir Cemil. Hemen başlayalım.
5: Güzel sulu bir armuta ne dersin? Harika. Şimdi yüksekliği arttıralım. Gel bakalım. Harikasın. Şimdi sırada asıl hareket var.
3: İnşallah bize çarpmaz.
5: Atlayış yaparken aklıma harika bir fikir geldi. Artık Furkan'ın ataklarını durdurabiliriz.
7: Epey yorulduk. Biraz dinlenelim bence.
5: Ne diyorsun Aziz? Antrenmana başlamadık ki.
7: Öyle deme Furkan. Stat'tan buraya kadar yürüdük ya. Bence bugünlük antrenmanımızı yaptık.
2: Antrenman bitti mi? Hadi evlerimize dağılalım.
5: Arkadaşlar, yapmayın böyle. Antrenman yap.

0: kazanamayız.
1: Aslında kazanırız. Senin taktiğinle her maçı alırız, merak etme.
0: Tamam, en azından kendi taktiğimize çalışalım.
2: Anlaştık Furkan. Bir kere yapıp bırakalım. Boşuna yorulmaya gerek yok.
3: Evet sayın seyirciler, yine bir yumburlop maçıyla karşınızdayız. Bugünün favorisi belli ama yine de sözü spor yorumcumuz Şakir'e bırakmak istiyorum. Evet Şakir, sen neler söylemek istersin?
4: Ben küçüklüğümden beri kalabalıklara türkü söylemek istiyorum. Bir tane söyleyeyim mi şimdi?
3: Şakir, maç hakkında ne söylemek istersin diyorum.
4: Maç mı? Maç hakkında söyleyecek bir şey yok ki. Furkan'ın ataklarını durdurmak imkansız. Maçın galibi belli.
5: Moral bozmak yok arkadaşlar. Siz üçlü savunmayı kurun, gerisini bana bırakın.
1: Tamam.
6: Osman Hoca düdüğünü çaldı ve maç başladı. Furkan hızlıca rakip sahaya geçti. İlk dakikada bir gol göreceğiz galiba.
7: Sizinkilerin pek şansı yok gibi Hamitciğim.
8: O hiç belli olmaz Naim abi. Gün doğmadan neler doğar.
5: Hop! Gel bakalım Furkan.
3: Evet sayın seyirciler. Furkan yine muhteşem hareketini yapıyor. Gol kaçınılmaz. O da ne? Furkan Cemil'e çarpıyor ve faul yapıyor. Penaltı.
4: Vay vay vay. Savunma bulmuşlar. Şimdi işler değişti.
6: Burak penaltıyı kullanıyor. Bakalım maçın ilk golü gelebilecek mi? Ve... gol!
3: Yukarı yumurcalı takımı sürpriz bir şekilde öne geçiyor.
0: Ne yapacağız arkadaşlar?
9: Moral bozmak yok. Bir daha deneyeceğim. Bu sefer daha dikkatli olmalıyım.
1: Haydi Furkan, göster kendini.
9: Hadi.
6: Furkan tekrar ayağa kalkıyor. Acaba yine aynı taktiği mi deneyecek? Heyecanla bekliyoruz sayın seyirciler.
0: Hazır mıyız?
10: Biz hazırız.
6: Furkan üçlü savunmanın üzerinden atlıyor. Bakalım faul yapmadan golü alabilecek mi? Maalesef yine Cemil'e çarpıyor. Penaltı.
8: Bu maç sizinkilerin pek şansı yok gibi Naim abicim.
0: Hayatımın en kolay gollerinden biri daha geliyor.
6: Burak atışını yaptı ve ikinci gol! Osman Hoca düdüğünü çalıyor ve devre arasına giriyoruz.
0: Üzülmeyin arkadaşlar, maç bitmedi daha. Onların taktiğiyle faul yaptıracağız.
1: İyi fikir Furkan.
6: Osman Hoca düdüğü çaldı, maç başladı. Cemil atağa geçiyor. Bakalım savunmaları kadar hücumları da iyi mi?
11: Bak top gelirse yaralanırsın. Başımıza iş çıkarma.
12: Bak bak bak bak bak bak.
11: Şşş, sana diyorum in oradan hemen.
12: Bak bak bak.
0: Cemil dikkat et. Üçlü savunmanın arkasında Furkan var.
5: Sen şut çek o zaman.
12: Bak bak bak bak bak.
6: Burak uzaktan şutunu çekiyor.
3: Ve Aziz'den inanılmaz bir kurtarış. Aziz 90'dan topu çeliyor.
10: Aziz! Aziz! Aziz!
11: Aziz! Aziz! Herkes benim gibi görevini yapsa maçı almıştık arkadaşlar.
0: Hadi Serhat, sıra bizde. Ani bir atakla gol atmaya çalışalım.
1: Hadi.
6: Furkan karşı atağa geçiyor. Bakalım Cemil'in savunma taktiğine karşı başka bir planı var mı? Hep bir

0: Saha su çekiyor ve kilim kurtarıyor.
1: Evet sayın seyirciler, bugün harika oynayan yukarı yumurcalı takımı maçı kazanıyor.
2: Yeterince çalışmadık arkadaşlar. Kendimize fazla güvendik. Cemil ve arkadaşlarıysa çalışmanın ödülünü aldılar bugün.
3: Evet, gelecek maç için çok sıkı çalışmalıyız.
4: Haklısınız arkadaşlar. Bir düşünür ne demiş?
2: Ne demiş yine?
4: Bugün gidin dinlenin.
5: Aziz!
4: Kızmayın canım. Devamını dinleyin. Yarın çok çalışın demiş.

0: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
1: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
0: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
1: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
0: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
2: Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
4: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
4: Ya, gördün mü?
0: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemi sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Çok sıkıldım.
1: Ben de.
0: Hadi resim yapalım.
1: Yaptık ya.
0: Doğru, yaptık.
1: Bugün aklına hiç fikir gelmiyor.
0: Senin geliyor mu?
1: Hayır, hem de hiç.
0: Fikir kumbaram tamamen boşalmış.
1: O zaman tatlı bir şeyler yemeliyiz.
0: Ha? Hadi.
2: Hayırdır canlarım, nereye gidiyorsunuz?
1: Oyun fikirlerimiz bitti de.
0: Tatlı bir şeyler yemeye gidiyoruz.
2: Tatlı mı?
1: Top tatlı fikirler için tatlı yemeliyiz anne.
2: Demek öyle. Ama daha bahçeye çıkmadan zaten tatlı bir şeyler yemiştiniz. Yanlış mı hatırlıyorum yoksa?
1: Doğru.
2: Güzel oyun fikirleri için daha iyi bir fikrim var.
0: Ne?
2: Sebze.
0: Sebze mi?
2: Evet. Hem de taze. Bahçeden ellerimle topladım. Şunların güzelliğine bakın hele. Hadi mutfağa güzelce yıkayalım. Şu mis gibi salatalıktan, minicik domateslerden yemelere doyamayacaksınız. Oo, tertemiz oldular. Halanıza da bir paket hazırlayayım. Bayılacak.
1: Köstebekler tatile mi gitti?
2: Tatile mi bilmem ama iyi ki gittiler. Bu sayede patateslerim, havuçlarım, soğanlarım hepsi bize kaldı.
0: O zaman bahçeye tavşan alalım.
2: Neden?
1: Havuçları yesin de boşa gitmesin.
2: Aa, siz neden böyle sebze sevmez gibi konuşuyorsunuz?
1: Seviyoruz ama...
0: Tatlı şeyleri bazen daha çok seviyoruz.
2: Ben de sebze dedektifi oyunu oynarız diye düşünmüştüm ama... istemezseniz oynamayabiliriz.
0: İsteriz anne.
2: Ama önce babanızı bulmanız lazım. O sırada ben hazırlanayım.
0: Tamam. Baba.
2: Dikkatli olun. Çeşit çeşit şifa var bu tabakta.
0: Hadi baba.
1: Oyun beklemez baba.
3: Tamam canım, yürüyorum işte.
2: Oo, kimler gelmiş kimler. Hoş geldiniz Adem Bey.
3: Hoş buldum canım.
1: Hadi oynayalım.
2: Tamam, oyunumuzun adı Sebze Dedektifi.
0: Dedektif kim olacak?
2: Siz.
1: Ne bulacağız?
2: Sebzeleri.
3: Ben ne olacağım?
2: Göz kapatıcı.
3: Ne?
2: Dedektiflerin sebze tahmininde gözlerinin kapalı olması gerekiyor.
3: Oo, tam benlik.
1: Hadi başlayalım.
2: Kiminle başlayalım?
1: Ben.
3: Anlaşıldı. Taş, kağıt, makas lütfen.
0: Taş, kağıt, makas.
3: Kağıtla Ceren kazandı. Hadi bismillah.
2: Ağzını kocaman aç bakalım.
0: Havuç.
2: Evet.
3: Alkış. Sıradaki yarışmacımız Eren.
1: Yaşasın.
0: Bu kaç? 5. Aferin, görmüyorsun.
3: Sendeyiz Emel.
2: Kocaman aç bakalım ağzını.
1: Karnında şey, şimdi hatırlayacağım, bir dakika karnında bağır.
3: İyi denemeydi ama karnabahar değil, brokoli.
1: Hep karıştırıyorum.
2: Sevdin mi Eren?
1: Azıcık.
2: Şimdi sırada yeşillikler.
0: Güzel kokuyor. Halamın bahçesinde yemiştik hani.
3: Bizim bahçede de yedik yavrum.
0: Halamın bahçesindeki daha güzeldi.
3: Söyle bakalım ne?
0: Marul.
3: Maydanozdu. Ve beraberlik için Eren'e bir fırsat doğuyor sayın seyirciler.
1: Hadi baba, hemen gözlerimi kapa.
2: Al bakalım.
1: Ne bu? Naneli şeker gibi yakıyor.
3: Çok yaklaştın.
1: Ispanak.
0: Bilemedin nane.
1: Bildim ya demin.
0: Naneli şeker dedin akılım, nane demedin ki.
1: Ama anne.
2: Ceren haklı. Ispanak demesen iyiydi.
1: Kaybettim mi?
3: Bu lezzetleri tadıp da kaybetmek mümkün mü?
2: Söyleyin bakalım, en çok hangisini sevdiniz?
0: Çikolata.
3: Kolay gelsin canım, ne yapıyorsun?
2: Havuçlu kek, patates salatası, kabak sandal.
3: Dur. Misafirimiz mi geliyor?
2: Hayır.
3: Neden bu kadar çok şey yapmaya çalışıyorsun?
2: Çocuklarımız sevsin diye. Çeşit olsun ki birini yemezlerse diğerini yerler dedim.
3: Anladım.
2: Çocuklar sebze sevmediklerini söylüyorlar. Sebze dedektifleri olarak da pek yol kat edemedik maalesef.
3: Hallederiz, üzülme. Sen şimdi biraz brokoli, havuç, domates... Ceren! Eren!
2: Hadi gelin!
1: Baba!
0: Anne!
1: İlk ben geldim değil mi?
0: Hayır ben.
1: En hızlı benim.
0: Hayır, esas en hızlı benim.
2: Hiç boşuna tartışmayın. Birazdan her şey ortaya çıkacak.
0: Ha? Nasıl?
3: Bahçe sporları başlıyor!
1: Bahçe sporları mı?
0: Yaşasın! Ben birinci olacağım.
1: Ben de.
2: Hızlı olan kazansın.
1: Ben hızlıyım değil mi anne?
2: Hızlı mısınız bilmem ama nasıl hızlı ve güçlü olunacağını biliyorum.
0: Bana söyleyebilir misin anne?
1: Bana da.
2: İkinize kazanmak mı istiyorsunuz?
0: Evet.
3: Evet. Yarışı kazanmak isteyenlerin en güçlü yardımcıları burada. Gel vatandaş, gel.
1: İstiyorum.
0: Ben de.
2: Durun, sakin olun kuzular. Hepinize yetecek kadar güç ve enerji var.
1: Brokoli mi?
3: Brokoli, havuç, domates. Ne ararsan var vatandaş.
1: Kalsın.
2: Brokoli deyip geçme vatandaş. Onun gerçek adı süper güç brokoli.
4: Ne? Süper güç mü?
3: Evet, süper güç brokoli. Güç verir. Tüm engelleri aşmada en büyük yardımcınız olacak.
2: Bitmedi vatandaş. Bu ne?
4: Havuç.
2: Hayır, böyle bir kahramana havuç deyip geçemezsiniz.
1: Ne diyelim?
2: Görüş gücü ustası.
1: Ya.
3: Keskin görüşler için görüş gücü ustasından yardım almalısınız.
1: Geceleri bile mi?
2: Görüş gücü ustası gece gündüz demeden çalışır ve en güzel görüşleri sağlar.
1: Çok etkileyici. Bundan olurum.
3: Durun, daha bitmedi. Bu ne?
4: Domates.
3: Koruyucu domates.
1: Koruyucu mu? Neyi koruyor peki?
3: Kalbimizi.
1: Vay! Kalbimiz çok önemli.
2: Her organımız önemli çocuklar. Hepsini güçlendirebilmemiz için Allah çeşit çeşit nimetler yaratmış.
3: Sebzeler de bunun başında geliyor canlarım.
1: Anladım.
2: Sebze, meyve, et, süt, yumurta, peynir, her biri çok önemli.
1: Acıktım.
2: O zaman buyurun sofraya.
3: Neler hazırladın canım?
2: Havuçlu kek.
4: Yaşasın.
2: Patates salatası.
4: Süper.
2: Kabak sandal.
1: Kabak sandal mı?
2: Evet.
1: Bir yaşıma daha girdim. Bismillah. Sandala bayıldım anne.
0: Patates salatasından da ye kardeşim, çok lezzetli olmuş.
1: Eline sağlık anne, çok güzel olmuş. Nefis nefis.
3: Bu gidişte bize bir şey bırakmayacaklar canım. Hadi başlayalım.
2: Aynen. Hemen havuçlu kekten başlıyorum.
3: Hazır mısınız?
2: O zaman 3, 2, 1 başla.
3: Hay maşallah.
2: Tebrik ederim canlarım. Rüzgar gibi geçtiniz.
1: Brokoli gerçekten güç veriyor.
0: Bana da acayip güç verdi. Neredeyse seni geçiyordum, gördün mü?
1: Birazcık ayağım takıldı, yoksa yetişemezdin.
3: Sırada zıplama yarışları var. Hem de trambolinle.
4: Yaşasın.
2: Bakalım kim en çok zıplayacak?
1: Ben.
0: O kadar çok havuç yedim ki bir tavşan gibi zıplayacağım.
1: Ben de zıplam, hem de en zıplak.
3: Hadi bakalım, en zıplak kimmiş görelim.

0: Hı? O da nezi? Allah'ım, içi dolu bir küp, zengin oldum, zengin oldum. Ne yapsam, ne yapsam?
1: Selamun aleyküm hocam.
0: Aleyküm selam efendiler.
1: Ne yapıyorsun hocam?
0: Ne yapayım ki Cemal efendi, tarla işleri işte.
1: Bir şey mi saklıyorsun hocam?
0: Hı? Nasıl şey, tarlanın ortasında ne saklayabilirim ki?
1: Peki o zaman. Kolay gelsin hoca.
0: Teşekkürler. Allah razı olsun. Oh, gittiler. Gördüler mi acaba küpü? Neyse, hemen saklamam gerek bunu. Nereye saklasam? Ne? Orası olmaz. Hayır, burası da iyi değil.

0: Ay, sen de nereden çıktın adam?
1: Geçiyordum, selam vereyim dedim.
0: Tamam o zaman. Sen verdin, ben aldım. Hadi şimdi güle güle. Zengin olunca da rahat bırakmıyorlar insanı yahu. Bu altınlarla neler yapılır neler. Önce kendime bir gümüş tesbih alacağım. Hep istediğim şeydi. Sonra da... Sonra da... Allah Allah, ne istesem ki? Bak şu işe yahu, hayal bile kuramadım şimdi. Neyse, heyecandan olmalı. Bu kadar altınla ileride her şeyi isteyebilirim.

0: Vay hoca vay. Demek bizden bu altınlar saklıydın ha?
1: Artık bunlar bizimdir.
2: Tüm parayı yiyelim.
1: Evet. Hepsini yiyelim. Hepsini yiyelim.
3: Durun yemeyin. Onlar benim.
4: Neyi yemeyelim hocam?
3: Yok bir şey hanım. Sadece bir rüya işte.
4: Anlatsana ne gördün?
3: Ne göreceğim ya bu? Boş ver sen uyu. Dünya işleri işte.
4: Bu kadar dünya işi iyi değil hocam.
3: Ben biraz dışarıya bakayım.

0: Oh, çok şükür buradasın. Seni çok iyi korumam gerek.
1: Selam hoca. Bugün epey balık tuttum. Sana da vereyim mi? Uy! Ne oluyor da?
2: Hocam! Sana zahmet.

0: Uf, ay. Hırsızlar, hırsızlar.
1: Hocam dur hele, ne hırsızı?
0: Nasıl, hırsız, hırsız girmedi mi buraya?
1: Hırsız falan yok bizde.
0: Ama hırsız dediler bana.
2: Ha, bugün öteki köyden bir ev soyulmuş baba. Arkadaşım demişti.
0: Ciddi misin?
1: Hem bizde öyle kıymetli ne var ki? İlahi hocam.
0: Evet haklısın. Bu iş iyice sıkıcı olmaya başladı. Hayırdır ağalar?
3: Hocam, galiba biz bir şey yaptık, seni üzdük. Bilmiyoruz ne yaptık ama affet bizi.
4: Affet hocam.
3: Sana da ufak bir hediye alalım dedik.
0: Bu çok güzel dostlar.
3: Sana layık değildir ama kabul et he mi?
0: Buraya kadar. Bekleyin dostlar, hemen geliyorum. Bu şekilde hiçbir tadı yok bunun. O halde paylaşalım.
3: He? Ama bu...
0: Ama...
2: Aa, bu benim kumbaram baba. Geçen sene tarlaya saklamıştım. Sonra da bulamamıştım. Teşekkürler.
0: Yani altın yok muymuş?
3: Hocam, senin düşünmen yeter. Allah razı olsun. Senin kalbin altın hocam.
0: Asıl sizin kalbiniz altın dostlar. İyi ki varsınız.
3: İyi ki varsın hocam.
1: İyi ki varsın hocam.
4: İyi ki varsın hocam.
2: İyi ki varsın hocam.
5: İyi ki varsın hocam.
0: Huzurumu kaçıran, malı mülkü ne yapayım? Dostum, eşim yanımdaysa gerisini ne yapayım?

İsraf etmeyelim.

Mm-hmm.

Huh?

0: Mira.
1: ¡Vete!
0: ¡Off! ¡Anda!

Acaba düşünce aklına, meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla, gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca, haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla, heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla, aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabi tabi işler

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şefkina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: dakika arkadaşlar. Siz üç kişisiniz, biz iki kişiyiz. Haksızlık oluyor.
1: Tamam, zaten ayakta duramıyorum. Ozan ve Can, Ece ve Deniz'e karşı.
2: Bir, iki, üç.
3: Harikasın Ece. Biz iyi bir ekibiz.
1: Ozan, Can, dayanın.
0: Kayıyoruz.
4: Hadi, hadi. Ayaklarım kayıyor.
0: Çok kaygan. Bu şekilde oynamak çok zor.
5: Çünkü kar yağdı. Kayarak oynayabileceğiniz bir oyun bulmalısınız.
1: Hmm, evet, çok mantıklı. Mesela ne olabilir?
0: Benim bir fikrim var. Çuvallar.
3: Çuvallar mı? Anladım. Evet, çuvallar harika olur. Hem de şu tepeden. Hmm.
6: Hay Allah, küre küre bitmedi.
7: Ne oluyor? Üşüdüm. Ninem derdi ki uyuyanın üstüne kar yağarmış. E doğruymuş. Hem yem yem. Aa, kar mı yağmış? Ay, silkelense bir iyi olacak.
8: Kar yağmış, kar yağmış. Mirmir batmış çıkmış. Soğuk, hırr, ama yumuşacık. Mirmir, hadi bat ve çık. Hı? Kardan aç.
7: Ne oldu şimdi?
8: Ha, çok eğlenceli. Kardan adam mı o? Ne tuhaf bir kardan adam bu. Sevimli olmuş ama. Çocuklar yaptı herhalde. Kardan adam hareket ediyor.
6: Olamaz. Yine mi? Neler oluyor yukarıda? Ya Mirmir yine mi?
7: Bu kargaşa nereden çıktı bu ara?
8: Sığamadım.
6: Yuvama kar atıyorsun. Bir de kocaman vücuduna girmeye çalışıyorsun. Neden böyle garip davranıyorsun?
8: Özür dilerim dostum. Demin kardan adam hareket etti. Şimdi beni yakaladı.
7: Kurtaracağım seni dostum.
8: Bırak beni. Bırak. Bırak. Kes kes. Yardım.
7: Mirmir, iyi misin? Seni kurtardım.
8: O kardan adam değildi. Sendin.
6: İlahi Mirmir, hiç kardan adam hareket eder mi yahu?
8: Zaten çok da korkmadım.
7: Tabi, tabi.
3: Mert abi, dikkatli sor.
1: Çok eğlenceli.
0: Uçuyoruz.
4: Hayır, kayıyoruz.
9: Taş. Çok iyi anladık.
1: Bu çok eğlenceliydi.
3: Çuval yeterince dayanıklı değil. Kaymak için başka bir çözüm bulmalıyız.
10: İlahi çocuklar. Madem kaymak istiyorsunuz, bunun daha güvenli ve eğlenceli bir yolu daha var.
1: Sahi mi nene? Nedir?
10: Beni takip edin. Değirmene gidiyoruz.
2: Yaşasın!

0: Bu gezinti fikrini sevmedim. Ne güzel dinleniyordum.
1: Yeterince dinlendin Temtem. Mis gibi dağ havası. Oo!
2: Her yer bembeyaz. Gözlerini aç ve bak Temtem. Bak Temtem.
0: Anladım neden iki kere söylüyorsun ki baktım.
1: Hey! Hey! Şşş! Sesimiz yankı yapıyor.
2: Bu çok eğlenceli. Merhaba, ben Mirmir.
3: Ben Mirmir.
4: İşte burada.
5: Değirmen de işimize yarayacak. Ne olabilir ki?
4: İşte sandık.
5: Vay.

0: İşte şimdi oldu.
1: Mirmir, sen harikasın dostum. Duydunuz mu? Bana diyor, harikasın diyor.
2: Çünkü sesin yankılanıyor da ondan. Bu sözleri sen söylüyorsun.
1: Bu kadar gerçekçi olmak zorunda mısın? Biraz hayalperest ol. Tıpkı benim gibi. Mirmir, hayaller kurar. Hayaller kurar.
3: Kar topu.
2: Temtem, ne diyorsun? Kar topu mu oynayalım? Ha?
1: Kaçan!
2: Temtem çok yavaş!
1: Koş Temtem!
2: Hadi Temtem hadi!
0: Çekilin yoldan! Geliyor Ozan!
4: Ozan, Efe, benimle gelin. Gel bakalım buraya.
0: Sen de benimle geliyorsun Köstebek.
2: Yavaş, yavaş. Duymuyor ki beni.
1: Allah'ım, sen kurtar beni Allah'ım. Allah'ım, sana şükürler olsun.
4: İşte oldu. Şimdi kızaklarınızla kayarak yarış yapabilirsiniz.
0: Suku tutun dostum.
5: Mirmir, hazır mısın dostum? Ben de soruyorum. Sanki cevap verecekmişsin gibi.
3: Yem yem yem yem.
1: Temtem. Uyan Temtem.
6: Biz kazanacağız. Elbette.
4: Ve başlayın.
3: Çok soğuk. Yem yem yem yem.
6: Aç. Başardık.
5: Olamaz. Ece.
6: Bizi geçemezsiniz.
0: Çekilin.
6: Yetiştik.
5: Olamaz.
6: Olamaz.
4: Ama aynı anda.
6: Aynı anda.
4: Kazanan.
5: Biziz.
1: Biz kazandık bence.
2: Ya bence biz.
4: Kazanan hepiniz. Aynı anda çizgiyi geçtiniz. Tebrikler.

0: Eğlendiniz mi bakalım?
1: Hem de çok. Pekmez mi o?
0: Tertemiz karın üzerine pekmez. Pekmez kış aylarında içinizi ısıtır. Hadi bakalım.
2: Bize de verirler mi acaba?
3: Şöyle bak, şöyle.
0: Alın bakalım.
3: Dedim sana, bu bakış hep bir işe yarar.
4: Yarışı kim kazandı?
3: Günaydın Temtem. Yine tüm macerayı kaçırdın.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybeden olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Evet. İşte oldu. Bez bebeğin eski sağlığına kavuştu. Al bakalım.
1: Ellerine sağlık anne. İyileştin mi sen? İyileştim. Teşekkür ederim Tuğba Sultan.
0: Biliyor musun güzel kızım? Benim de böyle bir bez bebeğim vardı.
1: Ya.
0: Kendim dikmiştim. Annem de yardım etmişti tabii. Eskiden şimdiki gibi çeşit çeşit oyuncak yoktu. Hem her gördüğümüzü de alamazdık. Onun için kendi oyuncaklarımızı da daha çok kendimiz yapardık.
2: Biz geldik.
0: Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
1: Yardım edeyim baba.
3: Sağ ol kızım.
0: Ne çok şey almışsınız.
3: Oğlumla alışveriş yaptık biraz.
2: Hem yiyecek aldık hem de oyuncak.
1: Aa, oyuncak mı? Hani nerede?
2: İşte burada.
0: Aa.
1: Ama burada sadece karpuz var.
2: Tamam işte. O hem yiyecek hem de oyuncak.
1: Hı? Nasıl yani?
2: Babamla karpuz kabuğundan araba yapacağız. Değil mi baba?
3: Evet oğlum.
1: Araba mı? Karpuz kabuğundan mı?
3: Biz küçükken çok yapardık. Karpuz kabuğundan gemi de güzel olur. Arkadaşlarla nehirde gemileri yarıştırırdık.
1: Gerçekten mi? Çok eğlenceliymiş.
3: Hem de nasıl?
2: Ben aslında babama oyuncak aldıracaktım. Ama sonra bir sürü oyuncağım olduğunu düşündüm. Babam da bu hikayeyi anlatınca oyuncak almaktan vazgeçtim.
0: Aferin benim oğluma. Önemli olan oyuncak değil ki. Onunla kurduğun oyun. Öyle değil mi?
3: Doğru.
2: Hadi baba. Bir an önce yapalım arabayı.
3: Acele etme oğlum. Bize karpuzun kabuğu lazım. Onun için de önce içini kullanmak lazım.
1: Babam haklı Tuna. Hiçbir şeyi israf etmiyoruz. Unuttun mu?
2: İyi ama araba yapmak için sabırsızlanıyorum. Hadi hemen içini yiyelim o zaman.
0: Benim daha iyi bir fikrim var. Şöyle buz gibi bir içeceğe ne dersiniz? Hem de karpuzdan.
1: Harika olur.
3: İyi düşündün canım.
1: Ne güzel. İçinden içecek yapacağız. Dışından oyuncak. Çok heyecanlıyım.
3: Siz içini çıkarıp kullanın. Sonra beni çağırırsınız. Anlaştık mı?
1: Anlaştık.
3: İçi sizin, dışı bizim işimiz. Ben gidip biraz dinleneyim. Hadi size kolay gelsin.
0: Hadi biz de işe koyulalım.

0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Lina. Ve bu da annem Tuğba Sultan. Her zamanki gibi yine harika bir tarifle karşınızdayız.
1: Beni unuttun abla.
0: Hiç seni unutur muyum Tuna'cığım? Arkadaşlar bu da kardeşim Tuna. Bugünkü tarifte bize yardım edecek.
1: Sadece size değil babama da yardım edeceğim.
0: Evet arkadaşlar, bugün karpuzla harika şeyler yapacağız. Karpuzun hem içini hem de dışını kullanacağız. Değil mi sultanım?
2: Aynen öyle şefim. Önce biz karpuzun içinden güzel bir içecek hazırlayacağız.
1: Sonra da babamla karpuzun kabuğundan oyuncak araba yapacağız.
0: Yani videoyu sonuna kadar izleyin, yoksa çok şey kaçırırsınız. Hazırsanız işte karpuzlu içeceğin malzemeleri geliyor. Karpuzlu içecek için bir karpuz, yarım limon, bir tatlı kaşığı şeker gerekiyor. Hadi siz malzemeleri hazırlayın. Biz de her zamanki gibi önce elimizle...

0: Eller yıkandı, malzemeler toplandı. Şimdi ne yapıyoruz Tuğba Sultanım? Hı?
1: Önce karpuzu ikiye bölüyoruz.
0: Bu işi tabii ki Tuğba Sultan yapıyor.
1: Evet.
2: Oo, içi çok güzel çıktı.
1: Evet, güzel seçmişsiniz.
2: Babam karpuz aldı, hoplattı, eliyle tık tık vurdu. Ben top oynuyor sandım ama babam bu karpuz seçme taktiği dedi.
1: Evet canım, bak bu taktik işe yaramış.
0: Arkadaşlar, karpuzu kestiğimize göre artık içini çıkarabiliriz. Kabuğunu kullanacağımız için ona zarar vermeden çıkarmamız gerekiyor. Peki bunu nasıl yapacağız anne?
1: Dondurma kaşığıyla.
0: Aa, harika fikir.
1: Dondurma kaşığınız yoksa normal kaşıkla da olur.
0: Biz hazırız.
1: O halde hadi başlayın bakalım küçük şefler.
0: Arkadaşlar, tıpkı dondurma alır gibi kaşığı karpuza batırıp alıyoruz. Bakın böyle.
2: Çok kolaymış. Karpuz topu oldu.
0: Arkadaşlar, gördüğünüz gibi karpuzun içini boşalttık. Şimdi de çekirdeklerini ayırıyoruz. Bakın, işte böyle.
1: Çekirdekleri atmıyoruz. Onları güneşte kurutacağız ve tıpkı ayçiçeği gibi çitleyeceğiz.
2: Aslında böyle de çitleniyor ama kuruduğunda tadı daha güzel oluyor.
0: Arkadaşlar, gördüğünüz gibi karpuzun hem içini kullanıyoruz, hem çekirdeğini, hem de kabuğunu.
2: Sıfır atık.
0: Çekirdekler tamam.
2: Şimdi ne yapıyoruz anne?
1: Karpuzu blender'a koyuyoruz.
0: Arkadaşlar, içeceğimizi blender'da yapacağız çünkü karpuzun iyice ezilmesi gerekiyor.
1: Haklısın şefim. Evet, karpuzu koyduk. Şekeri de ekleyelim.
0: Ben hallederim.
1: Evet. Sıra limonda.
2: Onu da ben hallederim.
1: Birkaç damla sık bakalım.
2: Tamam. İşte oldu.
1: Evet, harika bir takım çalışması oldu.
0: Arkadaşlar, tüm malzemeleri koyduk. Artık çok küçük bir işimiz kaldı. Ne mi? Şu düğmeye basmak. İşte bu kadar. Ha?
1: Karpuzlu içeceğimiz hazır. Buzdolabına koyalım. O soğurken siz de oyuncağınızı yapın.
2: Yaşasın!
0: Arkadaşlar, tarifin bu kısmında babam bize yardım edecek.
3: Merhaba çocuklar.
2: Babamla karpuz kabuğundan araba yapacağız.
0: Evet, malzemeler işte burada. Karpuz kabuğu ve 2 adet tahta şiş. Baba, bu niçin?
3: Bu çubuklarla tekerleri birbirine ve arabaya sabitleyeceğiz.
2: Teker de mi yapacağız?
3: Tekersiz araba olmaz, öyle değil mi?
2: Olmaz ama teker yok ki.
3: Merak etme, tekerleri de biz yapacağız. Ama önce arabanın gövdesi. İşte burada. Bu şişi karpuzun 2 kenarına geçiriyoruz. İşte oldu. Bu ön tekerler için. Şimdi arka tekerler için bir şiş daha kullanıyoruz.
2: Oo.
3: Bu da tamam. Tekerleri takacağımız çubuklar hazır. Şimdi sırada tekerler var. Tekerleri de diğer karpuz kabuğundan yapacağız.
2: Aa, bu harika bir fikir baba.
3: Eğer isterseniz eski kırık bir oyuncak arabanızın tekerlerini de kullanabilirsiniz.
0: Böylece eski oyuncağımızı değerlendirmiş oluruz. Değil mi baba?
3: Aynen öyle güzel kızım.
0: Bu daha da harika bir fikirmiş.
3: Biz bu arabanın tekerleri için karpuz kabuğu kullanıyoruz. Kabuktan 4 tane yuvarlak keseceğiz. Yuvarlakların birbirine eşit olması gerekiyor. Hadi bakalım, başlayalım. Bu 1. Bu 2. 3. Ve 4.
2: Vay! Baba, bu tekerler aynı büyüklükte olmuş.
3: O zaman aferin bana. Hadi bakalım, tekerleri de siz takın. Ön tekerleri Lina, arka tekerleri de Tuna taksın.
0: Anlaştık.
3: Unutma Linacığım, şişi tekerin tam ortasına takacaksın.
0: Tamam. Oldu mu baba?
3: Oldu. Şimdi diğerini tak bakalım.
0: Ön tekerler hazır.
2: Sıra bende. İşte oldu.
3: Aferin size.
2: Aynı kaplumbağaya benzedi.
3: Doğru. O zaman bu arabaya tosbağa diyelim. Ne dersin?
2: Tosbağa. Çok güzel oldu.
3: Son olarak tosbağaya ip bağlayacağız. Böylece onu çekerek ilerletebilirsiniz.
2: Yaşasın! Tosbağa hareket edecek.
3: Önce ipi geçirmek için kabuğa delik açıyoruz. Sonra da delikten ipi geçirip bağlıyoruz. İşte oldu. Tosbağa gitmeye hazır.
2: Tosbağa gidiyor. Gel bakalım.
0: Arkadaşlar, bugün karpuzdan harika bir içecek ve oyuncak yaptık. İnşallah tarifimizi sevmişsinizdir. Siz de denemeyi ve yaptığınız oyuncağın fotoğrafını göndermeyi unutmayın. Hoşça kalın.

0: Anne, arabamız nasıl olmuş?
1: Çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık.
2: İşimizi bitirdiğimize göre artık şu harika içeceği içebiliriz.
0: Tuna nerede?
3: Az önce buradaydı.
4: Buradayım. Bakın, maske yaptım. Ben karpuz adam.
1: Hadi bakalım karpuz adam. Biraz enerji topla. İçecek zamanı.
0: Yaşasın.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayacak.

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur. Vücutta

mucize. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

aşağıya, yukarıya, aşağıya. Bir ve, iki ve, üç ve, dört ve. Evet, bugünlük bu kadar egzersiz yeter. Postacı yürüyüş yarışması için kendimi hazır hissediyorum çocuklar. Bu yıl 16.sı düzenleniyor. Geleneksel. Elektronik posta geldi. Postacılık yarışmasından geliyor. Tesadüfe bak. Ne yazıyormuş bakalım. Sayın ve sevgili katılımcımız Naci. İyi misiniz? İyiyim. İnşallah hazırsınızdır. Şükürler olsun. Hazırım. Yanınızda getirmeniz gereken belgeleri unutmayın. Evet, doğru. Yarışmadan önce bir şey daha yapacağım. Arkadaşım Feyyaz'a mektup yazıp teslim edeceğim. Bu gerçekten de iyi bir fikir. Adres neydi? Hatırladım. Hemen bir kalem kağıt alıp yazmaya koyulayım. Yazmak için önce halini hatırını sorarak güzel bir cümle kurmalıyım. Benim küçük dostum. Yaptığını beğendin mi? Bir an neye uğradığımı şaşırdım. Allah korusun.

Vurdu. Verilmiş sadakamız varmış demek ki. Bu da neydi şimdi böyle? Çay her yere dökülmüş. Bu iyi olmadı. Mektup kağıdı da ziyan oldu. Bu işi sonraya bıraksam iyi olacak. Aha, yeri gelmişken, hazır egzersizimi de yapıp 10.000 sağlıklı adımı da tamamlamışken, bilin bakalım bugün size ne anlatacağım. Bir illüzyonist şapkası. Ama size bunu anlatmayacağım. İllüzyonist değilim. Çok merak ettim. Bakalım şapkadan tavşan çıkacak mı? Bakalım. Bir güvercin. Evet, bir postacıyım. Size postacıdan bahsetmeden önce güvercine söylemem gereken şeyler var ama. Sevgili dostum güvercin. Tarihte dedenlerin, babaanne ve anneannelerin postacılık yaptığını biliyor muydun acaba? Öyle çipil çipil bakıyorsun. Haklısın, haklısın. Kafan karıştı değil mi? Öyleyse daha açık anlatalım. Çocuklar bakın, iki tepenin üstünde ateşler yakılmış. Dumanla haberleşiyorlar. Manası ne acaba? Hazır şurada yanan bir ateş olduğuna göre, hadi onlara bir selam verelim. Şurada bir yerde bir battaniye olacaktı. Kontürüm bitti. Hay Allah, yanlış anlayacaklar şimdi. Bence buralarda fazlaca oyalandık çocuklar. Dumanca dilinde pek başarılı olamadık baksanıza. O zaman bildiğimiz yerden devam edelim en iyisi. Şimdi eğitim zamanı. O zaman gelsin laboratuvar mekanı.

0: yıktım perdeyi eyledim viran. Nasıl ama posta güvercini gibi geldim hemen. Tahtada neler varmış bakayım. Evet, postacılığın tarihi gelişimi resmedilmiş. Çocuklar, bu kez doğru yapmışsınız. Her zamanki gibi bir şakayla karşılaşırım sanıyordum. Evet çocuklar, tahtada da gördüğünüz gibi postacılığın ilginç bir tarihi vardır. Ha, bu da neyin nesi? Niçin postacılıkla ilgili olanları silip pastacılıkla ilgili bir görsel geldi ki şimdi? Ha, hemen geri alabilir miyiz rica etsem? İyi ki doğru yapmışsınız dedim. Heh, işte bu. Çocuklar, postacılık geçmişte çok ilginç yöntemlerle yapılmış. Önceleri güvercinler eğitilerek, ayaklarına takılan küçücük notlar posta olarak gönderilmiş başka yerlere. Bazı medeniyetlerde ise hızlı koşucular bu işi üstlenmiş. Ve atlar. Atları da pek severim. Atlar ve atlı arabalar çok uzun yollar aşarak gece, gündüz, kar, kış demeden posta ulaştırmak için yollara revan olmuşlar. Günümüzde artık postacılar çok farklı yöntemlerle çalışıyor tabii. Artık bisiklet, motosiklet, otomobil, kamyon ve uçak kullanılıyor. Peki, postacı olmak için ne yapmak gerekiyor dersiniz? Hemen bakalım.
1: Nasıl postacı olunur?
0: Evet, bunu gerçekten de merak ediyoruz.
1: En az lise mezunu olmak.
0: Evet.
1: Kamu personeli seçme sınavında başarılı olmak.
0: Bunda başarılı olacağımdan kuşkunuz yoktur herhalde.
1: PTT yani Posta ve Telgraf Teşkilatı'na iş başvurusunda bulunmak.
0: Kabul edilmiştim. Evet.
1: A2 motosiklet ehliyeti ve B sınıfı araç ehliyetlerine sahip olmak avantajlı olacaktır.
0: Uçak dahil tüm araçlara uygun ehliyetim var. Sağlık durumuna bakılıyor mu acaba? Çünkü postacı kapı kapı geziyor.
1: Sağlık raporunun uygun olması.
0: Tamam, oldu bu iş. Arkadaşıma mektup yazıp hemen geri geliyorum. Bir postacı olarak mektubu ona kendi ellerimle teslim edeceğim. Burada bekleyin, gelmem uzun sürmez. Gelirim demiştim. işte oldu. Laboratuvar bu kadardı çocuklar. Şimdi görev zamanı. İşimize bakalım. Bak postacı geliyor, selam veriyor. Arkadaşımın evi şu taraftanmış ama ben sahilden gitmeyi tercih edeceğim. Deniz havası ala ala giderim. Girilmez yazan yerden bir süre ilerleyip kestirmeden sahile ulaşabilirim. Kendi pratik zekam kendimi çok şaşırtıyor bazen. Arkadaşım postacı olarak karşısında beni görünce ne kadar şaşıracak kim bilir. Bu hiç iyi olmadı işte. Bir bataklık eksikti. Ne yapacağız şimdi? Ne ateş var ne de tam da ulu. Tehlikede olduğumu nasıl haber vereceğim? Umarım tahmin ettiğim şey değildi. Dişli, benim küçük dostum. Beni hemen buradan çıkarmalısın. Hadi dostum oyalanma. Bir sopa bulup beni buradan kurtarmalısın. Beni yutacak acele et. Hemen gelmelisin. Batıyorum. Yardım et. İmdat. Ay, sen burada mıydın? Şükürler olsun Allah'ın sevdiği kuluymuşum.
2: Yardım etmemi ister misin?
0: Yok, ben böyle iyiyim.
2: Ne yapıyorsun peki?
0: Çamur banyosu. Şakaydı. Batıyorum. Ne yapacağım şimdi? Mektubu da götüremedim. Buradan kurtulmama yardım etmelisin Uhay. Ne gündü ama. Sağ olun çocuklar. Hadi gelin size limonata ısmarlayayım. Tabelalarda yanlış gördüm sanırım. Yoksa bu benim yapacağım iş değil. Annem de pekmez için kozalak istedi ama bekleyebilir. Çocuklar, arkadaşımın postasını vermeyi unuttum. Epey maceralı bir gündü ama buna değdi. Hemen dönerim. İyi bir postacı, başına ne gelirse gelsin postayı teslim etmelidir. numara 8'miş. Bakalım, numara 4, 6, 8. Ya işte. Arkadaşımın evi burası. Aha. Görev tamamlandı. Posta tam zamanında iletildi çocuklar. Bendeki de ne görev aşkıymış canım. Çocuklar, bugün size postacılık mesleğini anlatmaya çalıştım. Sonraki meslek maceramızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Çikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse geziyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Sie. İşte benim ekibim.
1: Hava da çok güzel. Ha? Bu da ne? Daha önce böyle bir şey hiç görmemiştim. Bunu kesinlikle tilki de öğrenmeli.
0: Evet, benim duyarlı... duyarlı dostlarım, bugünkü keşfimizde... bugünkü keşfimizde...
2: Gül gül, çekinme.
0: Ben bu programı sunamayacağım.
1: Sen ona bakma kurye. Geçmiş olsun.
2: Sağ ol teleskop.

0: Biliyorsun. Bakalım ne bulabiliriz? Tut. Şunu da tut.
1: Ha?

0: Su?
1: Onu da düşündüm.
2: Bravo kurye.
3: Ha, dur teleskop, ne yapıyorsun? Sen alkışlama, kamera düşecek.
2: Pardon ya, unuttum. Kuryenin hünerlerine hayran kalmamak mümkün değil. Neyse, ben temizleniyorum.

0: Azıcık su koymuşsun kurye. Ucu ucuna yetti.
1: Hallederiz. Çekil bakalım haberci. Sıra bende.
0: Of.
2: Evet duyarlı dostlar. Şimdi merak edilen konumuz şu. Haberci ve kurye nasıl oldu da bizi bu denli güldürecek kadar turuncu oldular? Şu an yanımda günün kahramanları var. Onlara da sormak istiyorum. Kurye?
1: Bilmiyorum.
2: Haberci?
0: Bilmiyorum.
2: Evet dostlar, gördüğünüz gibi hiçbir şey öğrenemedik.
0: Haberci, sen turuncu bir bulut gördüğünü söylüyordun sanki. Aa, doğru. Size gelebilmek için kendimden geçtim.
1: Geçtiğin belli.
0: Sanki sen geçmedin.
1: Doğru.
0: Bazı şeyleri tecrübe etmeden bilemeyiz. Unutmayın ki turuncu bulut haberini bize getiren haberci. Teşekkürler teleskop. Beni en iyi sen anlıyorsun.
2: Yo, ben de anlıyorum. Dedin ki teşekkürler teleskop. Beni en iyi...
0: Tamam Tilki. Bu işi açıklığa kavuşturabilmek için elimizden geleni yapmamız lazım.
2: Göremiyorum.
1: Ben görüyorum.
2: Ama ben hala göremiyorum.
1: Yo. Gayet açık. Görünüyor. İşte orada ya.
2: Öyle herkes görür.
1: Alabilirsin tabii.
0: Biraz yaklaşsak mı? Yo, siz yaklaşın. Ben böyle iyiyim.
1: Biraz dedik haberci. Senin gibi içine girmeyeceğiz.
0: Peki sen nasıl turuncuya boyandın acaba?
2: Evet çocuklar, bunun ne olduğunu bilgisayardan araştırabiliriz.
0: Öyleyse ben birkaç fotoğraf çekeyim. Fotoğrafı bilgisayara yükleyerek verilere daha kolay ulaşabiliriz.
2: Doğru söyledin teleskop. O iş sende.
0: Merak etme Tilki.
2: Kuvvetli rüzgarların etkisiyle çöldeki toz şeklindeki toprak tanecikleri yoğun biçimde savruluyorlar.
1: Bunların geniş bir alana yayılmasına toz taşınımı yahut toz fırtınası denir.
3: Toz taşınımı kuvvetli olduğu zaman gökyüzünde turuncu bir bulut oluşturur.
0: Buna da toz bulutu denir.
2: Evet sevgili dostlar. Hangi dostlar? Tabii ki duyarlı dostlar. Yaptığımız araştırmaları sizinle de paylaştık. Ve öğrendik ki bu turuncu devasa bulut toz bulutuymuş. Bu konuda neler yapabileceğimizi de duyarlı ekibimle konuştuk. Şimdi sözü onlara bırakıyorum. Evet kurye, ne yapabiliriz?
1: Bilmiyorum.
2: Haberci?
0: Bilmiyorum.
2: Evet, ben biliyorum. Dinleyin. Her şeyi düşündüm. Haberci gidip bu durumu haber verecek.
0: Nasıl yapacağım ya? Dikkat, dikkat! Turuncu toz bulutu görürseniz kaçın! Kaçmasanız daha içine girmeyin! Dikkat, dikkat!
2: Tabii ki yetkililere haber verecek.
0: Ha, o kolay.
2: Yetkililer de insanları uyaracaklar. Uyaracaklar ki kimse orada bulunup kirlenmesin ve zarar görmesin. Böylece olası kazaların da önüne geçmiş olacağız.
0: O iş bende. Hey!

0: Al yuvarlar, ak yuvarlar. Burası güvenli görünüyor. Hey, oradaki! Olduğun yerde kal! Kimsin? Neden kaleye geldin? Ben bu kaleyi koruyan bir askerim ve yabancıların buraya girmesini engellerim.
1: Asker, ben doktorum. Yaralıları ve hastaları tedavi ederim.
0: Demek öyle. O zaman paralayı söyle.
1: Neydi? Tamam, buldum. Kırmızı bayrak beyaz bulutlara yükseldi.
0: Hayır. Eş anlamlısını söyle.
1: Nasıl yani? Neyin eş anlamlısını?
0: Doktor, kendine gel. Hatırla. Aynı anlama gelen sözcükler eş anlamlıydı. Renklere dikkat et. Kırmızı bayrak ve beyaz bulutlar.
1: Hatırladım. Al bayrak, ak bulutlara yükseldi.
0: Tamam, girebilirsin. Doktor!
1: Doktor Civan geliyor. Açılın. İyi misin asker? İyi misin? Şimdi konuşabilirsin.
0: Oh, dizim çok fena acıyor.
1: Al, önce su iç. Korkmuş olmalısın.
0: Elhamdülillah. Kahraman bir askerim ben. Korkmam. Harikaydık dostum.
2: Bu oyunda neyin nesiydi çocuklar?
0: Öğretmenimiz meslekleri tanıtan bir oyun oynamamızı istedi. Ben kahraman bir asker oldum.
2: Ve Civan da beyaz önlüklü cesur bir doktor olmuş.
1: Evet, ben de doktor oldum.
2: Askerler ve doktorlar. Vücudumuzda da askerler ve doktorlar var.
1: Nasıl yani?
2: Hadi çocuklar, yeni simülasyonumuz sisteme yüklenmiştir. Bu kez askerlerin ve doktorların yanına gidiyoruz. Vücudumuzda yepyeni bir mucizeye hazır mısınız çocuklar? Al yuvarlar ve ak yuvarlar.
0: Kimler?
2: Onları keşfetmek için kaşife seslenin.
3: Hey kaşif! Başlıyor yeni keşif!
2: İşte çocuklar, karşınızda vücudumuzdaki kahraman askerler.
0: Asker! Tıpkı benim gibi.
2: Ak yuvarlar vücudumuzdaki bağışıklık sisteminin önemli parçasıdır. Bu hücreler kanımızın içinde bulunur.
1: Peki neden onlara kahraman asker dedin profesör? Bu minicik hücreler ne yapabilir ki?
2: Minik ama etkililer. Ak yuvarların ana görevi vücutta enfeksiyonları önlemek ve hastalıklarla savaşmaktır.
0: İşte kahraman birer asker.
2: Ak yuvarlar mikropları yakalar ve yok eder.
1: Doktorlar demiştiniz profesör. Onlar nerede?
2: Vücudumuzun minik doktorları al yuvar hücreleri.
1: Ne çok doktor var. Aman al yuvar.
2: Vücudumuzda en bol bulunan hücre al yuvarlardır. Bir insanda yaklaşık 25 trilyon al yuvar bulunur.
0: Nasıl doktor bunlar? İlaçları nerede?
2: Al yuvarlar bütün hücrelere oksijen taşıyarak onların daha sağlıklı olmasını sağlar. İşleri bununla da bitmez.
1: Pek de çalışkanlar. Aynı benim gibi.
0: Asker hücreler ak yuvarlarda gece gündüz demeden mikroplarla savaşıyor. Onlar da çalışkan.
2: İlahi çocuklar, her bir zerremiz bizim için çok çalışıyor. Ve al yuvarlar oksijeni hücrelere taşıdığı gibi hücrelerde atık diyebileceğimiz karbondioksidi de akciğerlere taşırlar.
0: Vay! Vücudumuzda ne mucizeler var.

0: kadar ne güzel kokuyor.
1: Hı? Bakayım. Oh, beyaz güller de çok güzel kokuyor.
0: Sahi profesör, bu kadar gülü ne yapacağız?
2: Al güller ve ak güller bahçemizi süsleyecek çocuklar.
1: Yaman, anladın mı? Eş anlamlısı ak güller, al güller.
0: Ak yuvarlar, al yuvarlar. Anladım.
2: Tabii önce bahçenin bakımını yapmam gerekecek.
0: Profesör, biz de sana yardım edebiliriz.
1: Ekip halinde çalışırsak hemen biter. Hatırlasana Yaman, al yuvarlar ve ak yuvarlar.
0: Hep birlikte çalışıyorlar. Böylece vücudumuz kusursuz işliyor. O yüzden birlikte hareket etmek çok önemli.
2: Güzel örnekli çocuklar. Aslında biraz yardım alsam hiç de fena olmaz.
0: Emredin komutanım. Nereden başlayalım? Yaman'ın elinden her iş gelir.
2: Estağfurullah Yaman. Önce bahçedeki zararlı otlar temizlenecek. Sonra bir güzel sularız. Mis gibi olur. En sonunda da bahçeye güllerimizi dikeriz.
1: Ben zararlı otları temizlerim.
0: Olmaz! Zararlı otlar asker Yaman'ın işi. Tıpkı küçük kahramanlar ak yuvarlar gibi. Zararlı ne varsa asker Yaman temizler. Unuttun mu? Sen doktorsun.
1: Haklısın. Sahi ya, ben doktorum. Ben de

0: bahçeyi sularım.
1: Onlar da güçlenirler.
0: Tıpkı vücudumuzdaki süper minik doktorlar az yuvarlar gibi.
2: Harikasınız çocuklar. O zaman başlıyoruz.
3: Açılın zararlı otlar. Geliyor kahraman Yaman.
0: Yaman koşar da Doktor Civan durur mu? Yetiştim ağaçlar. Yetiştim çiçekler.

0: kırmızı güller, ne kadar güzelsiniz.
1: Oh, acıdı.
2: Ne oldu? Ne oldu?
0: Yok bir şey. Sadece gül elimi ısırdı.
3: Hemen ilk yardım çantasını getireyim.
1: Hı? Bu hiç mantıklı değil. Gül seni nasıl ısırabilir?
0: Yani dikeni battı.
1: Şakacı doktor Civan. Söyle bakalım. Şimdi seni kim iyileştirecek?
0: Küçük bir diken. Ama asker dostum Yaman beni iyileştirir değil mi?
1: Elbette. Doktor Yaman. Parola. Ya da dur. Bir bilmece sorayım en iyisi.
0: Her anı oyuna çevirmen yok mu dostum? Sor bakalım.
1: Alı var, akı var. Biri besler, biri düşman kovalar.
0: Al yuvarlar ve ak yuvarlar.
1: Tebrikler dostum, bildin.
3: Oyununuz bittiyse uzat bakalım parmağını Civan. Pansuman yapalım.
1: Bizde oyun bitmez.

0: daveti.
1: Kayıtta mıyız?
2: Evet.
0: Dur bir dakika. Bunun üzerinde kapağı kalmış.
2: İşte oldu. Kayıttayız.
0: Furkan, bu kutuların işe yarayacağına emin misin? Allah korusun abimin başına bir şey gelmesin.
1: Bana bir şey olmaz Ayşegül. Sen karışma abine.
2: Merak etme Ayşegül. Yeşilçam zamanı Türk sinemasında da hep böyle şeyler kullanırlarmış.
0: Çok rahatlatıcı.
2: Benim anlamadığım bu mavi örtü niye?
3: İşte oraya sonradan deniz yapacağız. Sanki İsmail suya atlıyormuş gibi. Bahar tatilinin başlangıcını kutluyoruz ya. Havalar ısınmış filan.
1: İşte geliyor.
0: Allah! Abi!
4: Geciktim, geciktim. Annem çok meraklanacak.
2: Müşteri abi.

0: Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Selamun aleyküm.
1: Hayırlı sabahlar Makbule Hanım.
2: Aleyküm selam.
0: Allah cümlenizden razı olsun. Bugün burada durumu olmayanlar için düzenlediğimiz hayır gününde olmanız benim için çok önemli.
3: O nasıl söz Makbule Hanım? Sizin için olduğu kadar bizim için de önemli.
0: Görüyorum ki bir masamız eksik. Acaba... Allah'ın işine bak, tahmin etmeliydim.
4: Allah'ım aklıma mukayyet ol. Sanki ışınlandım buraya.
5: Kusura bakma anne. Biraz uyuyakalmışım da. Hemen kuruyorum tezgahımı.
4: Herkes iyi mi? İnşallah bir kaza yaşanmadı.
0: Selamun aleyküm çocuklar.
6: Aleyküm selam Makbule teyze. Hayrola? Bütün bu hazırlıklar neden?
0: Durumu olmayanlar için bağış toplayacağız. Ancak bugün hiç kimse yok sokaklarda. Daha hiç bağış alamadık.
6: Bu gidişle hiçbir şey toplayamayacağız.
4: Sesler parktan geliyor. Biz bir gidip bakalım. İnsanların neden bu tarafa gelmediklerini öğrenebilecek miyiz anlayalım.
6: Gel abi, bu taraftan gideceğiz.

0: Şuna bakın. Herkes kendini dışarı atmış.
1: Demek herkes burada olduğu için kimse bizim sokaktan geçmiyor.
0: Peki bugün ne özelliği var ki parkın? Yani neden burada herkes?
2: Yakala!

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam arkadaşlar. Ne güzel bir gün değil mi?
2: Aleyküm selam Fatihciğim.
3: Baksanıza, sanıyorum anladığım durumu.
2: Neymiş?
3: Herkes burada. Ara tatilin ilk sıcak gününü oyunlar oynayarak değerlendiriyor.
4: Haklısın Furkan. Atlayıp zıplamak, koşmak istiyor çocuklar. Hatta... Ha? Şu abim mi?
2: Çocuklar frisbee nasıl oynanıyor diye merak etmişler de.
4: Hiç de bile.
1: İsmail abi gelip frisbee'mizi kaptı.
3: Demem o ki, biz de caminin önüne oyunlar hazırlarsak insanlar bize de gelir.
2: Peki nasıl oyunlar yapacağız?
4: Evet. Hem nereden bulacağız bu oyunları?
3: Tabii ki kendimiz yapacağız arkadaşlar.
2: Aynen. Bu biraz bariz değil mi? Bizim olayımız hurdaları kullanarak bir şeyler yapmak.
5: Tamam anladık. Sen önce aklını frisbee'den kurtar da sonra bize ders verirsin.

0: Hadi bakalım, fikirleri duyalım arkadaşlar.
1: Bence şu top atma oyunlarından yapsak hiç fena olmaz.
0: Top atma oyunu mu?

0: İşte topu buradan göndereceğiz. Hangi halkaya girerse o kadar puan kazanacağız.
1: Dur abicim, fikir çok güzel ama senin elinin ayarı yok. Ben deneyeyim.
2: Bravo Ayşegül. Helal olsun İsmail. Başka?

0: karşılıklı oynayabiliriz. Sırayla atışlarımızı yapacağız ve karşı taraftaki deliği tutturan bir puan alacak. Üçe gelen kazanır.
1: Çok iyi. Ha? Oo.
0: Olsun.
2: Üzülme İsmail.

0: yatacak halkalar bulmak kalıyor.
1: Oho.
0: Çok böyle şeyler düşünmüştüm ama hani birazcık daha zor olurdu oyun.

0: Allah sizden razı olsun çocuklar. Aklınızla bin yaşayın siz. Ne güzel düşündünüz şu oyunları. Şimdi herkes buraya doluştu.
1: Tabii. Biz ihtiyarladık diye düşünemedik. Böyle güzel bir havada bütün çocukların koşup oynayası gelir.
2: Nereden buldunuz bu oyunları?
3: Tabii ki hurdalıktaki malzemelerden yaptık.
4: Hurdalıktaki malzemelerden daha neler yapacaksınız Allah bilir. Hayal gücünüzün sınırı yok maşallah.
0: Sizin arabalar, büfedeki satranç taşları, bizim burada daha neler neler yaptılar. Aferin çocuklar.
3: Daha neler yapacağız kim bilir?

Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacıyım.

0: Selamun aleyküm Cemile.
1: Aleyküm selam.
0: Hayırdır Cemile? Bisikletine bir şey mi oldu? Parkta seni göremedik.
1: Bisikletim sağlam. Ama parkın bisiklet yolunda biraz daha sürsem bozulabilirdi.
2: Haklısın gerçekten. Hem de sadece bisikletlerimiz değil, biz de tehlikedeyiz.
3: Kesinlikle katılıyorum. Bisiklet yolunun acilen düzeltilmesi lazım.
0: Sadece bisiklet yolu değil, bütün park dökülüyor arkadaşlar.
1: Geçen sabuncağın zinciri kopmuş.
4: Yoo!
3: Birine bir şey olmuş mu peki?
1: Çocuk düşmüş ama Allah'tan bir yere kırılmamış. Biraz yara ve morluklarla kurtulmuş.
2: Şanslıymış.
0: Verilmiş sadakası varmış.
2: O deyimi ben kullanabilirdim ama aklıma gelmedi ya. Tüh. Ah.
0: Anlaşıldı. Çözümde galip, iş bitirmede mülayim birisi olarak bu soruna müdahale etmeliyim. Üzülmeyin arkadaşlar. Problemlerin üstesinden gelecek ve size yeni bir park yaptıracağım.
5: Yaşa! Var ol!
0: Hep birlikte inşallah. Sağ olun.
1: Bitti mi?
0: Ne bitti mi?
1: Başkanlık gösterim bittiyse gerçekten çözüm için bir şeyler planlayabiliriz.
0: Sen zahmet etme. Ben hallederim.
1: Nedenmiş o?
0: Planlamada galibim de o yüzden ben yaparım.
1: Hayır, ben yaparım.
0: Hayır, ben yaparım.
5: Sakin olun arkadaşlar. Ama şunu söylemeden geçemeyeceğim. Ben de yaparım. Mahallemizin parkıyla ilgili benim de ciddi çözüm önerilerim var.
2: Benim de.
3: Benim de.
0: O zaman herkes hayalindeki parkı hazırlasın. Bakalım hangimizinki en güzel olacak.
4: Tamam.
0: Salihciğim, fikrin hoşuna gitmedi sanırım.
2: Daha iyisi aklıma geldi Galip. Kendi projenle ilgilenmeni tavsiye ederim ayrıca.
1: Arkadaşlar, rica etsem dışarıda konuşabilir misiniz? Dikkatim dağılıyor.
0: Ama böyle mızıkçılık yapacaksak hiç yarışmayalım arkadaşlar.
4: Galip!
0: Tamam ya, tamam.
6: Selamun aleyküm gençler.
4: Ve aleyküm selam hocam.
6: Tek tek takıldığınıza göre ödevler çok ha?
1: Ödev değil hocam, proje.
0: Mahallemizin parkı için projelerimizi yapıyoruz hocam.
6: Hay maşallah, park işi tam ehlinin elinde desenize. Neler yaptınız? Merak ettim. Sessizliğe bakılırsa henüz netleşmemiş.
2: Yo, benimki neredeyse bitmek üzere.
5: Yani aslında süper fikirlerim var ama gizli.
6: Gizli mi?
0: Evet hocam, bireysel takılıyoruz.
6: Bireysel ha? Neyse, bakalım yakında anlarız. Vakit girmek üzere çocuklar. Bireysel takılmayacaksanız eğer sizi cemaatle namaz kılmaya davet ediyorum.
1: Geliyoruz hocam.
3: Namazda cemaat olarak takılıyoruz hocam.
6: Allah'a şükür. Neyse ki.
0: Anladığım kadarıyla kimse tamamlayamadı.
1: Benimki bitmek üzere.
5: Yarın öğle namazına kadar herkes hazırlansın o zaman. Anlaştık mı?
4: Tamam.
0: Hop, Salih abi. İyi misin Salih abi?
2: Çok iyiyim Ali. Acayip iyiyim.
0: Aa, ne güzel maşallah.
2: Hey Allah'ım ya Rabbim.
5: Şu kenarda görülen kısımda mutlaka bir kaykay parkuru olacak.
1: Kaykay parkurundan önce bisiklet yolunu halletmeliyiz. Bu yüzden zeminde kullanılabilecek en iyi malzemeleri araştırdım.
2: Esas benim fikrim kısa boylu çocuklar için dünyada bir ilk olabilir.
0: Ama arkadaşlar sadece klasik park çalışmışsınız. Oysa benim harika fikirlerim var. Bir müsaade ederseniz 4 dakikanızı istiyorum. Parkın tam ortasını büyük bir oyun alanı olarak planladım. Bakın. Ama bakmazsanız göremezsiniz.
3: Ağaçsız, çiçeksiz ya da dinlenme alanları olmayan bir park hayal edilemez arkadaşlar. Gördüğüm kadarıyla parklarınız kupkuru olmuş.
4: Yoo!
3: Gösterin o zaman. Hani?
1: Dinlemediniz ki anlatayım.
3: Yemyeşil dinlendirici bir park
5: kaykay
3: için...
5: Kaykay parkuru çok profesyonel. Dikkatinizi çekerim.
2: Bir parkta basketbol potası en önemli ihtiyaç.
0: Oyun alanından dışa doğru genişleyen... Çamur.
5: Benim parkımda hiç çamur olmayacak mesela.
0: Çamur diyorum, çamur.
2: Basket oyun alanlarımız çamura bulanmayacak. Çünkü zemini ona göre yaptıracağız. Ha? Ha? Çamur.
0: çamur. Kaçın! Gitmiş. Tamam, çıkabiliriz.
5: Neye kızdı bu köpek? Bu kadar anlamadım.
1: Beni bile görmedi gözü.
3: Benim park fikrimde
0: Mustafa.
3: Ne yani? Proje anlatmak da mı yasak?
0: Salih nerede?
5: Camide bizimleydi.
4: Salih!
2: Siz gidin ya. Ben ikindiyi bekleyeceğim.
0: Gel burada bekle kardeşim. Daha en iyi park projesini seçeceğiz.
1: Fazla düşünmeye gerek yok. Benimki tabii ki.
5: Daha projende kaykay alanı yok.
3: Seninkinde de dinlenme alanı yok.
0: Projede bu işi...

0: talip olana bırakın.
1: Selamun aleyküm.
0: Aa, Bayram Hoca.
2: Aleyküm selam hocam.
1: Bence artık mesele neyse konuşmamız gerekiyor. İşlerimizi güzel bir iletişim dili kullanarak istişareyle yapmamız en doğrusu. Böylece ortak akıl harekete geçmiş olur. Peygamberimiz de böyle yapardı, unutmayın. Hepinizin harika fikirleri var. Ama tek başına yeterli değil. Oysa fikirlerinizi birleştirdiğinizde mükemmel bir park olacak.
3: Selim'in Kaykay Parkuru'nun etrafına benim aşınmayan bisiklet yolu çok iyi olur.
0: Bence de. Güvenlik için orta kısımda planladığım oyun alanlarına Salih'in 3 ayrı boyda düşündüğü potaları yerleştirebiliriz.
4: Aynen kardeşim.
1: Oyun oynamaktan yorulanlar için dinlenme alanları ve yürüyüş yapmak isteyenler için planlanan yeşil parkurda en dıştan parkı çevreleyebilir.
4: Evet.
1: İşte şimdi harika bir plan oldu. Ne dersiniz?
2: Müthiş.
1: O zaman sıra geldi fikrimizi Muhtar Bey'le paylaşmaya.
2: Yaşasın.

Merhaba çocuklar, hoş geldiniz. Endişelenecek bir şey yok çocuklar. Gerçekten iyiyim. Çok sağ ol Kara. Teşekkür ederim. Biraz duygulandım ama geçti. Yani geçer gibi oldu. İnşallah geçer. Merak ettiniz haklı olarak. Anlatayım o zaman. Çocukluğumun geçtiği mahalleye yolum düştü de buraya gelmeden önce ona üzüldüm. Eski halinden eser yok. Her yer beton olmuş çocuklar. Neredeyse hiç ağaç kalmamış. Gerçekten üzüntü verici. Oysa çocukluğum o ağaçların gölgesinde geçmişti. Keşke elimizden gelen bir şey olsa. Elimizden gelen bir şey var der gibi bakıyorsunuz. Heh, işte şimdi moralim yerine geldi.

Ağaçların ve ormanları korumanın önemi hakkında kapışmaya var mısınız? Hazırsanız keçeyle başlayalım. O halde açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir ağaç. Bir ağaç daha. Sanki bir şeye benzeteceğim ama çıkaramıyorum bir türlü. Tabii ya. Akciğer değil mi bunlar? Şimdi anladım. Ormanlar bizlerin oksijen kaynağıdır çocuklar. Alacağımız her temiz nefes için ağaçlara ihtiyacımız var. Sağ ol Kara. Sıra sende Keçi. Hazırsın maşallah. O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Toprak. Hatta biraz tepecik diyebiliriz. Bir el desem değil. Acaba nedir? İşte bu. Şimdi anladım. Ağaçlar kökleriyle toprağı tutar ve erozyonu önler çocuklar. Çok anlamlı bir çizim oldu Keçe. Sağ ol. Kara, hiç hızımızı kesmeden seninle devam edelim mi? Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir ağaç. Bir salıncak. Salıncakları çok seviyoruz değil mi? Bir ağacın gölgesindeki salıncak çocukluğumuzun en güzel hatıralarından biridir. Ağaçları koruyalım olur mu? Geldik bir kapışmanın daha sonuna. Başka bir çizim mi yapmak istiyorsun Keçe? Merak ettim şimdi. O zaman hızlıca açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir fidan. Anladım ama bitir bakalım çizimi. Ağaçları ve ormanları çoğaltmak için yeni fidanları toprağa ekelim çocuklar. Peygamberimiz de kıyametin koptuğunu görseniz elinizdeki fidanı mutlaka dikin buyurmuştur. Çok teşekkürler çocuklar. Her zamanki gibi muhteşem mesajlar verdiniz. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun.

0: Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, o küçük hafız bir tane. Tabi tabi işler yolunda, zekice işler bir tane. Yeşilli mavili bir dünya, duyarlı tilki bir tane.
1: Bir tane, bir tane.
2: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
0: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir tane. Gölgeler artık sahnede, vıy vıy hay hak bir tane. Yer

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Han, kanalda durumlar ne? Han'ın gözlüklerini biri düzeltsin. Belki dünyaya döner.
1: Efendim, bana mı dediniz? Bir şey mi dediniz? Ay, yine mi duymadım? Ne zaman, nasıl dediniz? Ben mi dedim? Ne dedim?
0: Sakin ol Han. Kanalın durumunu sordum. Gelişme var mı?
1: İyilik haberlerimize ilgi artıyor. Bugün uzak doğudan bile etkileşim aldık. Tıklanma oranı da gayet iyi. Fakat haber bloğumuzun görünürlüğünü artırmak için daha fazla yazı gerek.
2: Yazmak sorun değil dostlar. Haber bulun, ben yazarım. Bana haber yok derseniz işte o zaman kızarım.
3: Aha, işte bu. Harika bir dörtlüktü. Ama biliyor musunuz? Ben de çok yetenekliyim. Benim adım Mo'dur Mo. Her işi beceririm, güçlüyüm, kuvvetliyim. Çünkü adım Mo'dur. Demek komik geldi size. Peki. Zaten anlasanız şaşardım.
4: İkbal gibi güzel şiir okuyorsan benim gibi dans da edebilirsin Mo. Hadi tekrar et.
3: Bunu küçük çocuk da yapar. Şimdi dansın büyük babasını görün.
5: Kralını. Ha? Dansın kralını diyecektin.
3: Ben ne dedim?
5: Büyük babasını.
3: Yo, demedim.
5: Dedin.
3: Ben demedim, sen dedin.
5: Hayır, sen dedin, ben demedim.
3: Ben değil, sen dedin.
5: Sen dedin.
3: Sen.
5: Ben mi?
3: Evet, ben dedim.
4: Hadi Mo, seni bekliyorum.
0: Bu kadar şamata yeter arkadaşlar. Bir an önce harekete geçmeliyiz. Yeni haber bulan var mı?
4: Çocuklar, gerçekten elimizde bir iyilik haberi yok. Ne yapacağız?
0: Buyurun, burası iyilik habercileri evi. Ha, sen misin Mert? Gerçekten mi? Çok teşekkürler Mert. Tamam, çok sağ ol dostum. Görüşürüz. Günün iyilik haberi tamamdır.
4: Anlatsana Mehmet. Meraktan çatlayacağız.
0: Mahallede büyük bir yardım kermesi kurulacakmış. İhtiyaç sahiplerine gıda, kıyafet toplanıp dağıtılacakmış.
4: Harika.
3: Mo operasyona hazırdır.
5: Bu muhteşem bir haber Mehmet.
0: Yalnız önce bozulan telsizleri tamir etmek ve görev dağılımı yapmak gerek.
3: Bu işi bana bırak. Görev dağılımı konusunda bir vefayım.
4: Deha olmasın o.
3: Ben ne dedim?
0: Sen de öyle dedin Mo. Tamam, tamam. Telsizler nerede Yusuf?
5: Dolaba koymuştum galiba.
4: Hemen getiriyorum.

0: Yavuz, sistem çöktü.
1: Nasıl yani?
0: Sanırım sistem kurtarma gerekecek.
1: Hemen halledebilir misin?
0: Bir yarım saat yeterli olacaktır.
1: Tamamdır, elini çabuk tut.
2: Olamaz. Şimdi de bu mu? Mo, son kez bu işi bana bırakın dediğini hatırlıyorum.
3: Çok iyi demişim. Keşke bıraksaymışsınız.
4: Zaten bırakmıştık.
3: Aa, nereyi bıraktınız? Hiç görmedim.
1: Tamam, telaş etmeyelim. Ahsen ve İkbal, siz Mia'yı kurtarıp dolabı düzenleyin bir an önce. Ham bilgisayarı halledecek. Yusuf ve Mo, siz de çatıyla ilgilenin. Ben de telsizlere bakacağım.
5: Badem, sen de Kangi ile beraber yerleri temizle.

0: dosyalar duruyor. Oh be!
1: Telsizler de tamamdır arkadaşlar. Hadi doğru kermese.
2: İyilik için.
3: Ne güzel bir yer burası. Daha önce hiç bu kadar renkli bir pazar görmedim.
4: Bizim burada kermes derler.
1: Ma, yardım ister misin?
4: Size bu işi ben hallederim demiştim.
5: Hayır, bana bırakın demiştin.
4: Kim? Ben mi?
3: Hayır, hayır. Cidden şimdi olmaz. Hadi işe koyulalım.
1: Kangi, telsizler sendeydi. Hadi hepsini çıkar.

0: İşte sevgili dostlar, bu ülkenin insanları bu kadar hayırsever. Herkes evinden bir şeyler getirmiş. Bu standta ise... Bu standta ise sevgili sandviçler... Affedersiniz sevgili dostlar. Burada birbirinden sevgili sandviçler... Neyse.
1: Yusuf, işe devam etmemiz lazım.
0: Sen bileziği takıp çıkarana kadar ben sandviçlerle vedalaşırım.

0: Abonelik kanalınızdaki ilanı duyan yardıma koşuyor. Size herkes adına çok teşekkür ederim çocuklar.
1: Bugün topladığımız haberlerle yarın daha da artacak inşallah.
2: Röportaj için biz teşekkür ederiz.
1: Diğerleri ne alemde acaba?
2: Han, herkes nerede? Tamam.
3: Birkaç stand ileride Yusuf ve Ahsen'i görüyorum. Yürümeye devam edin, göreceksiniz.
1: Yine sandviç mi buldun Yusuf?
4: Onlar beni buldu. Sevgili sayın sandviçler. Onlar beni esir aldı. Ay.
1: Sana ne oldu böyle Ahsen?
2: Tüm bunları hayır olsun diye satın aldım desen?
4: Tutmaz.
2: Seninki de tutmamıştı zaten. Neler yaptınız?
5: Ben standları ve yardım malzemelerinin hepsini not ettim.
4: Harika görüntülerle dolu bir kameram var.
1: Süper. Hadi diğerlerini bulalım. Oo, neler yapmışsınız?
2: Ellerinize sağlık. Bu arada Mo nerede?
5: O sepetle bir yerlerde yığılmamıştır inşallah.
1: İnşallah. Yardım da istemedi.
5: Az önce buradaydı. Ama hali biraz...
2: Bakın geliyor.
6: Size bu işi bana bırakın demiş miydim? Ne iyi etmişim.
7: İyilik için.
2: Haber metinleri tamamdır.
8: Görüntüler de kanala yüklendi.
1: Harikasınız.
2: Çok güzel notlar almışsın Ahsen. Sayende harika haberler yazdım.
5: Teşekkürler İkbal.
6: Çok yoruldum.
1: Haklısın Mo. Bugün bir harikaydın. Grubun gururusun.
5: Dinimiz bize yardımlaşmayı emretmiştir. Değil mi Ahsen?
9: Evet mi ya?
6: Paylaşmanın mutluluğu, yardımlaşmanın huzuru. Veren mutlu, alan mutlu. Oh be, sonunda kafiyeli oldu.
2: O zaman hedefimiz iyilik. Parolamız dostluktur. Bizden daha neşeli ekip dünyada yoktur. Düşe kalka da olsa işleri tamamlarız. Bize haberci derler. İyilik için varız.
7: İyilik için.
10: Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?

0: kaybeden olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu. Adı üstünde canım. Dikkat balonu. Ne yanlış ne

0: Neden bu kadar uzun sürdü tamir işi?
1: Metinciğim anlattı ya Agah dede. Balonun havalanması için içinin sıcak havayla dolması lazım.
0: Tamam. Bunun için de ateş yanması lazım. Ama ateşin yanmasını sağlayan yakıt deposunun arıza ışığı yanmış.
1: Evet, şimdi onu tamir ediyorlar. Bitirsinler havalanacağız. Birazdan biter.
2: Eğer beklemekten sıkıldıysanız küçük bir oyun oynayalım.
0: Ne gibi?
2: Bilmem. Birbirimize bilmece sorabiliriz mesela.
1: Bilmece mi? Olur, benim bildiğim çok güzel bir bilmece var. Bir sepette 10 yumurta vardı. 6 çıktı, kaç kaldı?
0: 4.
1: Hayır, hiç yumurta kalmadı. Sepetin altı çıkınca hepsi düştü. Eyvah, bakın ateş.
0: Ne? Ateş mi? Hani nerede?
1: İşte bak şurası.
0: Aman, hemen söndürmek gerek. Nasıl söndürmeli?
3: Neler oluyor Sema?
4: Bilmiyorum baba. Bir telaşları var ama ben hemen koşup bakayım.
5: Çocuklar, yaklaşmayın. Dikkatli olun.

0: Evet, biraz sorunlu başladı gün. Ama Allah'ın izniyle kazasız belasız havalandık çok şükür.
1: İyi ki yakıt deposu arıza yapmış Agah dede.
2: Evet, yoksa yangın biz havadayken çıkacaktı.
3: Ve belki de sonuçları daha büyük olacaktı.
0: Çok şükür öyle olmadı. Olanda hayır vardır çocuklar. Yangın meselesinden önce yakıt deposunun arızalanmasını başımıza gelen kötü bir olay gibi düşünüyorduk.
3: Ama o arıza ne?

0: nedeniyle yangına erken müdahale etme şansı bulduğumuz için şimdi iyi bir şey gibi düşünüyoruz.
1: Evet, hakkımızda neyin hayırlı olup olmadığını yalnızca Allah bilir.
0: Bakın mesela şu küçücük cam parçası koskocaman ormanın yanmasına neden olabilirdi.
2: Nasıl yani?
0: Şimdi şöyle Metin'cim.
1: Sema dur kızım. Madem balon havalandı, sıra dikkat öyküsüne geldi. Ben bu konuyu bir öyküyle anlatayım.
2: Yaşasın!
1: Bir varmış bir yokmuş. Dedemin sakalı çokmuş, ninemin tuzu kokmuş. Babam bahçeden sekerken, annem bohçadan seçerken, ne gecikmeli de erken, tam vaktinde, tan vaktinde bir masal anlatayım bak dinle. Ülkelerden birinde bir orman varmış. Bu ormanın içinde mutlu hayvancıklar yaşarmış. Sincap komşuymuş sansarla, sansar çalışıyormuş baykuşun yanında. Baykuş çok iyi arkadaşmış tavşanla. Aslan severmiş geyikleri, tilkiler dostmuş porsuklarla.
2: Ne güzel, herkes arkadaş, herkes dost.
1: Evet, bu ormanda tüm hayvancıklar mutlu mesut yaşarmış. Ormandaki ağaçları sever, bitkileri korurlarmış. Ama günlerden bir gün kötü bir olay olmuş.
2: Ne olmuş Agah dede?
1: İnsanlar Beyza Nur, insanlar. Bu ormanı keşfetmişler.
2: İnsanların ormanı keşfetmesi neden kötü Agah dede?
1: Aslında bu kötü değil Metin. Kötü olan insanların ormanları nasıl koruyacaklarını bilmemesiymiş. İnsanlar ormana gelmişler, yemyeşil ağaçları görüp hayran kalmışlar.
0: Kuş cıvıltılarıyla huzur bulmuşlar.
1: Pis gibi oksijeni içlerine çekmişler.
0: Rabbimizin eşsiz sanatının güzelliğine hayran kalmışlar.
1: Bu ormanda bolca vakit geçirmek istemişler. Biri hemen mangal yakmış karnımız doysun diye.
0: Diğeri hemen ağacın bir dalına salıncak kurmuş vaktimiz geçsin diye.
1: Diğeri rahat oturabilmek için bir köşedeki bitkileri yolmuş. Yemişler, eğlenmişler, oyun oynayıp gitmişler. Ama çöplerini yanlarında götürmemişler. Ormanda yaşayan küçük hayvancıklar bu çöpleri görünce çok üzülmüşler. Ellerinden geldiğince toplayıp çöp kutusuna atmışlar. Lakin insanlar ormanı keşfetmiş bir kere. Her gün gelmeye başlamışlar. Hem de giderek sayıları artıyormuş. Bazı insanlar çöplerini toplayıp gidiyor. Hatta başkalarının bıraktığı çöpleri de alıyormuş. Ama bazıları hiç oralı olmuyor. Yiyip içip çöplerini etrafa atıyormuş. Onlar gittikten sonra hayvancıklar çöpleri toplamaya kalkışsa da her geçen gün bu iş daha da zor hale geliyormuş. İşte böyle böyle günler geçmiş, aylar geçmiş. Bizler için mescit kılınan yeryüzünün kıymetini bilmeyen bazı kimseler ormanları kirletmeye devam ediyormuş.
0: Hayvancıklar ellerinden geldiği kadar toplamaya çalışsa da orman artık eskisi gibi tertemiz değilmiş.
1: Ve korkulan olmuş. Pikniğe gelen insanlar tarafından ormana bırakılan bir cam şişeye güneş ışınları vurmaya başlamış.
0: Cam tıpkı bir büyüteç görevi görerek üzerine gelen güneş ışınlarının yüksek ısısını köşedeki kuru otların üzerine odaklamış.
1: Güneş vurdukça cam ısıyı yansıtmış, kuru otlar ısındıkça ısınmış ve en sonunda minik bir kıvılcım çıkarak otları tutuşturmuş. Oradan ağaçların dallarına, etraftaki diğer otlara, ağaçların gövdelerine sıçramış. Giderek yayılmış, bir anda büyüyüvermiş ve tüm ormanı sarmış.
0: Zavallı hayvancıklar oradan oraya koşturup yangından kurtulmaya çalışıyormuş.
1: Çevrede yangını gören insanlar hemen koşmuş. İtfaiye gelmiş, insanlar seferber olmuş, uğraşmışlar, didinmişler ve sonunda yangını söndürmüşler.
0: Neyse ki çok büyük bir sorun yaşanmadan yangın söndürülmüş. Ama bazı insanların umursamaz tavırları etrafta çöp bırakmaları sonucunda orman zarar görmüş.
1: İşte böyle çocuklar. Doğa bizlerin evidir. Rabbimizin eşsiz sanatını evimizi nasıl koruyorsak öyle korumalıyız.
0: bizler dünyamızı korumak, daha güzel bir

0: yapmak için uğraşmalıyız. Çöplerimizi geri dönüşüme atarak, doğayı koruyarak, denizleri, ormanları kirletmemeye özen göstererek dünyamıza yardımcı olabiliriz.
1: Unutmayın ki Rabbimiz bizlere eşsiz nimetler sunmuş. Bu nimetlerin değerini bilip onları korumak da bizlere düşer, değil mi?
2: Evet.
0: Evet, öykümüzü dinlediğimize göre sıra dikkat sorularına geldi demektir.
2: Yaşasın!
1: Evet çocuklar, bu masalın girişinde ormanda yaşayan bazı hayvanlardan söz etmiştim. Hatırlıyor musunuz?
2: Evet.
1: İşte o hayvanlardan biri baykuşun yanında çalışıyor demiştim. Hangi hayvandı o?
2: Porsuk muydu? Hayır, porsuk tilkiyle dosttu. O halde Sansar. Doğru ya, Sansar baykuşun yanında çalışıyordu. Baykuş da çok iyi arkadaştı tavşanla.
1: Tebrikler Metin. Bir puan senin oldu.
0: Şimdi sıra geldi yeni sorunuza. İnsanlar ormana gelince hangi güzelliklerle karşılaşmıştı?
2: Ağaçların yeşillikleri, bol oksijenli kuş cıvıltıları.
0: Tebrikler Beyza Nur. Skoru 1-1 yaptın.
3: O halde son soruyu ben sorayım. Bilen yarışmayı kazanır. Cam şişe nasıl yangın çıkartmıştı?
2: Büyüteç görevi görerek güneşten gelen ışınları kuru otlara odaklamıştı. Bu da aşırı ısınmaya neden oldu. Tıpkı aşağıdayken bizim başımıza gelen gibi.
3: Evet, aynen öyle. Hey hey hey, dikkat balonu. Lay lay lay, çok güzel konu. Hey hey hey, koru çevreni. Lay lay lay, doğa emanet bize.
0: Evet, bugün kaybedeni olmayan yarışmamızın kazananı Metin oldu.
2: Teşekkürler.
1: Beyza Nur da hem güzel bir öykü dinledi, hem de bu eşsiz manzaranın tadını çıkardı.
2: Ben de teşekkür ederim. Çok güzel bir gün geçirdim. Üstelik çok güzel şeyler de öğrendim. Bu öğrendiklerimi herkese anlatacağım ve bir daha asla doğaya çöp atmayacağım.

0: nadireli lakin güzel bir gün oldu.
1: Sorma baba. Allah korudu da yangını büyümeden fark ettik.
2: Orada o cam parçasının ne işi varmış ki?
3: Dikkatsizlik ve umursamazlıktan başka ne işi olabilir küçüğüm?
2: Doğru. Yoksa insanlar bizim balonun yanındaki ormanı da mı keşfetti? Buralarda eskiden hiç çöp olmazdı.
3: İnşallah bundan sonra da olmaz küçüğüm.
0: İnsanlar duyarlıdır Elifciğim. Dikkatlidir. Kendilerine sunulan nimetlerin kıymetini bilirler. Ama bazen unutkan olabiliyorlar. Ya da dikkatsiz davranabiliyorlar. Bizlerin de görevi unutulanları hatırlatmak, dikkatsizliklerin önlenmesi için uyarılarda bulunmak.
2: Evet, bugünkü konumuz da çok güzel oldu. Öyle çok seviyorum ki dikkat balonunu. Her gün yeni bir bilgi.

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikaye dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş.

0: sevimli sabahlar. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye aklı Tilki.
2: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: kardeşim Şifa.
1: Gülse de daima.
0: Babam bir yıldız.

0: Selam. İyiler cemiyeti. Evet, hadi.
1: Ha?
0: Bu sefer olacak.
2: Çocuklar.
0: Yuvarlak taşı mı aldı? Yumurta sanıyor baba. Sürekli tartışıyorlar baba.
2: Tartışmak yerine birbirinize yardım etmelisiniz çocuklar. Birlikte büyük işler başarabilirsiniz ama ayrı ayrı olmaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem henüz çok gençken İyiler Cemiyeti'nin kuruluşunda yer almıştı, biliyor musunuz?
0: O nedir baba?
2: İyiler Cemiyeti, kötülük yapanları durdurmak, masum insanları korumak için kurulmuştu. Peygamberimiz arkadaşlarıyla beraber güçsüzleri koruyor, kötülere de karşı çıkıyordu.

0: artık gitmeliyim. Kavga etmeyin, olur mu?
1: Etmeyiz baba. Güle güle.
0: Hoşça kalın.
2: Güle güle Süheyl.
3: Güle güle baba.
1: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
3: Çöl bitkileri suya ihtiyaç duymaz abi.
1: Hayır dedim. Burası başka.
4: Yela, yela.
1: İşte kova da geldi. Ben kuyuya gidip su doldurayım. Bu kova delikli mi? Annenden iste demişti. Kendin buldun değil mi? At bu kovayı Lemi, bir işe yaramaz. Şifa, bizim evden kova getirir misin? Biz iyiler cemiyetiyiz. Ayrıca suyu taşıyacak olan da benim.
3: Tamam. Kova kavgasına girmemişlerdir inşallah. Kuyu bu kadar uzak değil. Su içtiğin kovaya getirdiğim için kızmadın değil mi Anit? Aa, hava çok sıcak. Daha bekleyecek miyiz?
1: İşte geldik. Kovayı bir ben bir Lemi dönüşümlü taşıdık. Birlikte başardık.
3: iyi bari. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Anide mi yaslandın sen? O bunu pek sevmez.
3: Evet, biz de birlik olduk. Sıcağa karşı koyduk.
1: Ben sana demiştim.
3: Teşekkür ederim Lemi.
1: Ani dur. O su bize lazım. Olamaz. Biz o suyu çok zor taşıdık.
3: Önemi yok. Çok da gerekli değildi zaten.
1: Ne? Bitkileri sulayacaktık.
3: Onlar çöl bitkisi dedim abi. Fazladan suya ihtiyaçları yok.
1: Ama bu iyiler cemiyetinin ilk göreviydi.
3: İyiler cemiyetinin görevi bu değil ki.
1: İyilere yardım etmeli.
3: Kötüleri engellemeliyiz.
1: Öyle olmak zorunda değil. Bitkileri sulamak da önemli.
3: Suya ihtiyacı olmayan bitkileri sulamanın bir anlamı yok.
1: Başka yapılacak iş yok ki.
3: Bilemiyorum. Kova delik geldi. Anit de suyu içti. Pek de uyumlu bir ekip değiliz. Ben gidiyorum.
1: Tamam. Biz de kendimiz yaparız. İyiler cemiyeti olarak bir iyilik yapmalıyız Lemi. Sen de biraz düşün. Burada her yerde kuş var. Bununla ilgili bir şey yapabilir miyiz acaba? Tamam. Dur bir daha düşüneyim. Dur o olmaz. O da olmaz.
4: O iyi ya.
1: Buldum. Kuşlara ev yapalım. Hadi Lemi. Biliyorsun yapacak bir şey bulamadık. Bütün bunlar iyilik yapmamız için. Haklısın galiba. Onların evi zaten vardı. İhtiyaç molası verdi galiba. Ot yemeyi bırakmalısın Anit. Sen de bu cemiyetin bir üyesisin. Önerilerini bekliyorum. Tamam tamam şaka yaptım. Hem ot yiyip hem düşünebilirsin. Ne oldu Lemi? Ne yapacağız?
4: Eme.
1: Ne? Kuşlara yemek mi hazırladın? Malzemeleri nereden buldun Lemi? Neden koşuyorsun? Hey Lemi dur bakalım. Kuşları nereye götürmeye çalışıyorsun? Bak Lemi, niyetini anlıyorum ama bunun için başka bir yol bulmalıyız. Hem ne buldun ki yiyecek olarak? Olamaz, kuşların hepsini kovaladı. Hey, dur Lemi, yeter artık. Sanırım ona gerçekten engel olmuyor. Dur Lemi, dur diyorum. Hey, dur demiştim sana. Kuşların bütün huzurunu kaçırdın. Bu yaptığın doğru değil. Sen kuşları ziyafete yönlendiriyormuşsun Lemi. Dalları sallayıp tohumlarını dökmek nereden aklına geldi?
4: Yala yala.
1: Yine de yöntem bu olmasa iyiydi. İyiliği en güzel şekilde yapmalıyız Lemi. Tohumları kuşların olduğu yere getirebilirdin mesela. Neyse, üzülme. Hepimiz bazen hata yapıyoruz. Çok yoruldum. Bu iyilik arayışı beni biraz yordu. Ama mutlu etti, biliyor musun? İkimiz de annemden izin aldık. Ta buralara geldik Lemi. Hepsi iyilik içindi. En iyisi eve gidip biraz süt.
4: Yala.
1: Ne oldu Lemi?
4: Olamaz. Dağ kedileri.
3: Neden toplandılar acaba?

Yumurtalar. Onlara zarar verecekler. Bir şeyler yapmalıyız. Ha? Gitmenin sırası mı Lemi? Nereye gidiyorsun? Anlamadım. Aman Allah'ım, Lemi de bizi bırakıp gitti. Tek başıma kaldım. Bir şeyler yapmalıyım.

0: Kediler gitti.
1: Nereye la?
2: Şifa?
0: Efendim anne.
2: Sen abin ve Lemi ile oynamıyor muydun?
0: Biraz sıkıldım anne.
2: Anladım.
0: İşte oldu. Burada size asla ulaşamazlar. Hadi Lemi, eve dönelim artık. Şu kovayı da alalım. Bir işe yarar mutlaka. Şifa. Kuşları besledik ve onları kedilerden kurtardık Şifa.
1: Kediler mi?
0: Hepsini öyle bir korkuttuk ki kaçıp gittiler.
1: Ya.
0: Evet, kovadan öyle bir ses çıktı ki bu kova çok işe yaradı.
1: Benim de çok canım sıkıldı abi. Orada öyle dönüp gitmemeliydim.
0: Aslında biz de senin yardımına ihtiyaç duyduk Şifa. İyiler cemiyetine döner misin tekrar?
1: Olur.
0: Yaşasın. Şimdi daha güçlüyüz.
1: Lemi.
0: Ha? Lemi.
1: Aa? Aha.

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim, bakalım ne olur.

0: yaşadığım mucize her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Miş mış mış miş.
2: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş? Miş,
3: buradaymış. Miş,
1: ne güzelmiş.
2: Bugün Eren nerelerdeymiş?
4: Astronot olmuş, uzaydaymış.
2: Ceren neden çok sevinmiş?
5: Annesiyle börek yapmış.
2: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: Aa, gözlerime inanamıyorum. Gerçekten süpürüyor mu? Hiç beklenmedik hareket Hagu'dan. Çogu'nun yüzü neden asıldı şimdi? Hagu ısrarcı. Çogu Hagu'nun taşları süpürmesine izin vermiyor. Peki ama neden? Aa, ocak yıkılmış. Hagu, belki bu iş sana göre değildir. Ne dersin?
1: Go, go, go.
0: Degu da aynı fikirde.
1: Go, go.
0: Hagu, üzülme ama. Yine buldu yapacak bir iş. Hayır ama Hagu, bak Agu da olmaz diyor. Yani kendine göre işler mi bulsan acaba? Bu ne kadar güçlü. Of Hagu, yine mi? Evet Hagu, herkes böyle düşünüyor işte. Bagu zaten izin vermez.
1: Go, go.
0: Gizlice çalışıyor artık. İlahi Hagu.
1: Go, go, go.
0: Söylemiştim. Bagu izin vermiyor işte. Arkadaşlar, Hagu biraz kızmış olabilir. Herkes duyup geldi. Bakalım ne olacak? Bütün aile şaşkın. Ne yapmalı, ne yapmalı? Ama bekleyin. Hagu bir şeyler yapıyor. Aha, bakın bakın. Hagu süpürgeyi adeta dans ettiriyor. Bakar mısınız şuna? 40 yıllık usta sanki. Kadar da kolay yapıyor işleri. Hagu'nun elinden her iş geliyor. Hem güçlü hem yetenekli. Karşınızda her işi başaran Hagu. İşte çocuklar, Hagu'nun bu işleri yapabileceğini hiçbirimiz düşünmemiştik. Kimseyi küçümsememeliyiz. Çünkü bazen hiç beklemediğimiz biri harika şeyler yapabilir. Buna ummadığımız taş baş yarar denir.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin, sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Pes dur! İşte geldim.
2: Burası bildiğin hazine gibi.

0: Geri dön Çufi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera. Yaptığımız her

0: ないかしょ。
1: O, beyimiz ancak uyanabildi.
2: Ne var enişte ya? Hepinizden çok yoruluyorum.
3: Ne yapıyorsun ki?
2: Ne demek ne yapıyorsun? Herkesin işine ben yardım ediyorum. En çok ben çalışıyorum. Tabii.
4: Ne?
2: Ne demek ne? Ne oldu? Bir şey değil anneciğim. Ne var canım? Bence çok yorucu bu işler.
0: Dayı unuttum.
2: Neyi?
5: Bir düşün bakalım.
2: Tamam. Ellerimi yıkamayı.
0: Bir şey daha unuttun.
2: O zaman tamam ya, siz söyleyin.
0: Besmele çekeceksin dayı. Bismillahirrahmanirrahim diyeceksin.
2: Tamam, ben de şimdi besmele çekecektim zaten. Hem de euzu besmele. Tabii, euzu billahi.

0: Anneciğim, bismillahirrahmanirrahim.
1: Aferin benim yavrularıma. Peki Yavuz, sen de yemeğini bitirdin. Sen ne diyeceksin?
2: Elhamdülillah.
3: Aferin torunuma, canım benim.
0: Besmelemi çektim ama canım bu yemekleri çekmedi. Böyle kahvaltı mı olur?
2: Nasıl olur dayı?
0: Omletli olur. Ben omletistan'dayken...
3: Yine başladı.
4: Neredeyken, neredeyken?
0: Omletistan. Omletleriyle ünlü bir ülke. Bu da sarılır mı canım? Hiç mi duymadınız?
1: Allah'tan çocuklar akıllı da buna gülüp geçiyorlar.
0: Neyse işte, omletistan'dayken kahvaltıda hep omlet yerdik. Ben oranın en büyük omlet ustasıydım. Abi...
3: Nereye oğlum?
0: Yumurta bulmaya. Size omletistan usulü omlet yapacağım. Bu kuşlar da çok tembelmiş ya. Hiç yumurta yapmamışlar. Yaşasın. Harika bir omlet olacak. Tamam, tamam. Bir şey yapmadım.

0: 생기를 생기네네.
1: 제키, 응? 너 어디 어둠 사나?
2: 내말 올마드 기 바바. 내 기비 비 에이저하는 썰드르스나 오라듬 야. 김 바나 야르듬 에더세 오나 에이저하 옴레틈덴 베리잼. 다비.
3: 에이저하랄 베님 우즈만릭 알람 다이.
4: 밴데 게리오룸. 메락 헤틈 쇼 에이저하이.
5: 밴데 밴데.
6: 기린 바칼룸. 시데데 에일란제 찍드.
0: Selim, sen önden gidip ejderhanın dikkatini dağıt.
4: Tamam dayı.
0: Yusuf, sen de ejderhanın kafasını yakala. Yavuz, sen de kuyruğunu tut.
3: Sen ne yapacaksın dayıcım?
0: Ha, ben de yumurtalar alıp kaçacağım. İşaret verince siz de kaçarsınız. Ne?
4: Durun.
0: Ne yine anlamadın? Plan çok basit.
4: Bu toy kuşu. Nesli tükenmek üzere olan bir hayvan.
0: Ne olmuş yani? Hayvana zarar vermeyeceğiz ki. Sadece yumurtalarını alacağız.
4: Dayı, hı? O yumurtalardan yavru toy kuşları çıkacak. Böylece hayvanın nesli devam edecek.
0: He, boş ver ya. Biz bunları alalım. O kendisine yine yumurta yapar.
4: Konu kapanmıştır dayı. Anneme haber veriyoruz.
0: Of. Tamam, tamam.
4: Ben baktım nesli tükenmekte olan bir hayvanmış.
7: Aferin Zeynep. O kuşu korumaya almalıyız. Belki de türünün son örneklerinden biridir.
0: Saçma. O kuş bana saldırdı. Beni seviyorsanız ona yardım etmezsiniz.
6: Yumurtalarını almaya çalışmasaydın saldırmazdı.
1: Kuşlar normalde çok ürkektir. Herkesten kaçarlar. Ama yavruları olduğu zaman Allah'ın onlara verdiği merhametle yavrularını korurlar. Kendilerinden çok yavrularını düşünürler.
7: Kaçıp kendini kurtarmak yerine kendilerinden kat kat büyük canlılara bile saldırırlar.
6: Allah tüm canlıların kalbine bu merhameti koymuştur. Ben de senin annenim. Senin kılına zarar gelsin istemem.
0: He? He? Canım annem yaşa.
5: Bana zavallı gelsin ister misin?
6: İstemem tabii. Siz de benim yavrularımsınız.
5: Anne, toy kuşunun nesli niye tükeniyor?
7: Maalesef bazı insanlar onları çok fazla avlıyorlar.
8: Bazen de yaşıyorlar.

0: yaşam alanları yok ediliyor.
1: Bazıları da yumurtalarından omlet yapmak istiyor.
2: İnsanların bu sorumsuz davranışları yüzünden bazı canlılar artık hiç yok. Bazıları ise yok olmak üzere.
3: Toy kuşu çok güzel bir kuş anne. Ona yardım edelim mi?
2: Tabii ki.
4: Tamam. O zaman o kuşa söyleyin. Bir yumurta karşılığında ona yardım ederim. Tamam. Biz Gümbel'le bu konuyu konuştuk. Karşılıksız yardım etmeye karar verdim. Tamam.
2: Toy kuşuna yiyecek vermeliyiz. Böylece yiyecek aramak için uzaklara gitmek zorunda kalmaz.
5: Ve yumurtalarına sahip çıkabilir.
4: O iş bende. Siz durun burada. Bak buradan atıyorum. Yakala. Ama tut dedim ben sana. Öyle bakıyorsun ya. Bu kadar yeter herhalde. Doyar artık. Bak, yiyecek getiriyorum. Sakin ol, tamam mı? Ay ay ay. Ay. Ay.
0: Beni dinleyin. Eğer nesli tükeniyorsa o kuşa bence...
3: Yine ne oldu Zeki?
4: Yanına yaklaştırmıyor ki. Nasıl yardım edeceğiz?
2: Yuvaya yiyecek koymaya çalışırsan kuş korkar. O yüzden yiyecekleri kuşun etrafına koymalıyız. Hadi hep birlikte kuş yemlikleri yapalım.
3: Yaşasın!
1: Nasıl yapacağız?
2: Aslında birçok farklı şekilde yapabiliriz. Mesela bu portakalı kullanabiliriz.
4: Ne alakası var ya? Portakaldan yemlik mi olur?
2: Portakalı ikiye bölüyoruz. İçini dikkatlice çıkarıyoruz.
3: Çok lezzetli.
2: Çöp şişleri batırıyoruz ve ipleri uçlarına bağlıyoruz. İpleri de bu şekilde bağladık mı yemliğimiz hazır.
5: Hadi yiyecekleri dolduralım.
3: Dede bak işte oldu.
2: Şimdi bunu kuşun karşısındaki dallardan birine asmalıyız.
1: Hadi dayı, sen as istersen.
4: Ben asmasam olmaz mı?
0: Tamam, tamam, ben asarım.
4: Aslan enişte.
1: Şarkı.
4: Olmaz mı? Omletistan hayallerim, suya düştü heveslerim, toy kuşuna yardım ettim, yumurtayı yemeyerek. Sessiz olun ey insanlar, avlamayın bu kuşları. Allah yaratmış onları, nesilleri tükenmesin.

0: 결승 격세 결승 뚜뚜뚜.
1: 바카름 보기는 코너스 네이미시.
2: 보기는 코너스 야리즈 차르시스 올드.

0: Abla, sanırım babam görünmezliği icat etmiş. Sürpriz dedi bu olmalı.
1: Zamanlama hatası oldu sanırım. İşte sürpriz şimdi geliyor. Ta-ta-ta-tam. Yahu tata diyorum. Nerede bu sürpriz?
2: Vın vın vın vın vın vın. Hayırlı sabahlar cimcim, yeğencimlerim.
0: Hey, amcam gelmiş. Amca, ne güzel motosiklet bu.
2: Sevdin mi? Adı Mavi Panter.
3: Mavi Panter mi? İyi de amca, bu motor kıpkırmızı.
2: Sahi, ben hiç o yönden düşünmemiştim. Ne olacak şimdi bunun ismi?
0: Kırmızı Ateş olsun mu amca?
2: Olsun tabii ya. Ne güzel oldu.
1: Yahu iki saattir tatam diyorum. Bu tarafı işaret ediyorum. Ne diye gelmiyorsun?
2: Geldim ya abi.
1: Tüm sürprizi bozdun.
0: Eyvah, erzak sepetimiz yok.
3: Nasıl yok? Ne demek yok?
1: Ne demek yok? Çünkü koymayı unuttum. Koymadığım için yok.
2: Aşk olsun abi. Kampa gelirken erzak çantası unutulur mu hiç? Neyse ki sen kampa gideceğiz deyince ben erzak çantası hazırlayıp kırmızı ateşe... Koymamışım. Tümden aç kaldık.
0: Ne olacak şimdi? Geri mi döneceğiz?
1: Hayır canım, gider yeryüzü çarşısından alışveriş yaparız.
0: Yeryüzü çarşısı mı? O da ne?
1: Rabbimizin bize sunduğu nimetleri bir düşün oğlum. Toprakta şifalı bitkiler, dallarında sebzeler, ağaçlarda meyveler...

0: derelerde balık, daha neler neler. Böyle düşününce yeryüzü kocaman bir çarşı, değil mi?
1: O zaman hadi hemen çadırlarımızı kuralım da hava kararmadan yeryüzü çarşısından alışveriş yapalım.
2: Çadır kurmak çocuk işi, bana bırakın.
0: Ya sen ne anlarsın çadır kurmaktan?
2: Aşk olsun abi. Benim lakabım çadırların şahıdır. Şak diye çadır kurduğum için verdiler bu lakabı.
0: Hay. Asıl benim lakabım çadırlara fısıldayan adamdır. Kurayım da gör.

0: Çocuklar çadırları kuruvermişler.
1: Ben demiştim zaten çadır kurmak çocuk işi diye. Bak çocuklar 2 dakikada halletti.
0: Aha, elma ağacı. Hadi gidip biraz elma toplayalım. Bu ağacın bir sahibi var mı acep? İzin alsak?
2: Tek sahibim Mevla'dır. Bu ormanda onun rızasıyla bitiverdim. Bir kuşun gagasında taşıdığı minik bir tohumdum ben. Sonra buraya düştüm, toprakla buluştum. Mevla can verdi, ağaç oldum. Yeryüzü çarşısının bir üyesiyim. Sizlere dallarımda meyve, yapraklarımda oksijen sunarım. Göz hakkınız olarak ihtiyacınız kadarını alın ve size bu nimeti sunan Rabbinize şükrünüzü edin.
1: Abicim, burası bir orman. Bağ değil, bahçe değil. Mevla'dan başka sahibi yoktur bu ağacın.
0: Doğru diyorsun. Hadi, ihtiyacımız kadar alalım. Fazlasını alıp israf etmeye de lüzum yok zaten.
1: Bakın burası yeryüzü çarşısının manav reyonu. Buradan meyve alacağız.
3: Peki ödemeyi nereye yapıyoruz?
1: Burada ödeme yalnızca şükürle oluyor cimcim yeğencim.
0: Mevla'nın doğa vasıtasıyla bizlere sunduğu nimetlere şükretmenin en güzel yolu doğayı korumak ve çevreyi temiz tutmak. Bu nimetlerin her daim var olması bizim dikkatli ve özenli tutumumuzla mümkündür.
1: Abi, baksana şurada semiz otları var.
2: Ben semiz otuyum. Mevla'nın bir hikmetiyim. Kendiliğimden bitiveririm sağda solda. Vücudunuza faydalarım saymakla bitmez. Kalbe, kemiklere, sinir sistemine iyi gelirim. Hadi toplayın biraz. Afiyetle yiyip Rabbinize şükrediniz.
3: Evet, manav reyonundan ihtiyacımız kadar sebze ve meyveleri aldık. Sırada ne var?
1: Aha! Şu dereye baksana abi! İçi balık doludur buranın. Hadi olta sallayalım, balık tutalım. Kampta pişirir yeriz.
0: Aha! Harika bir fikir buldum. Hadi dereden balık tutalım.
1: Ben ne dedim?
0: Canım ne fark eder? Ha sen, ha ben.
2: Ben dereyim. Mevla'nın hikmetiyim. Güzelliğim insana huzur verir. Tabiata can olurum. Sizlere balık veririm. Oksijen üretirim. Faydalarım saymakla bitmez. Hadi biraz balık tutun, karnınızı doyurun ve Rabbinize şükrünüzü gösterin.
0: Balık işi benden sorulur. Çocuklar, söyleyin amcanıza da duysun benim lakabımı.
3: Çadırlara fısıldayan adam.
0: Canım, onu mu diyorum Sefa? Hani bana altın olta derler ya, çok iyi balık tuttuğum için ha?
1: Abi, amma da yaptın. Asıl benim lakabım...
3: Çadırların şahı.

0: O değil, Jim Jim yeğen Jim. Benim asıl lakabım balık üstadı. Tek oltayla 5 balık tutarım ben.
1: Hadi salla oltanı da görelim kim daha iyi. Aha yakaladım. Gördün mü nasılmış kardeşim?
0: İşte bu kadar. Şimdi bu derenin meşhur balığı oltamda. Bakın bu balık ne balığı biliyor musunuz?
1: Çizme balığı sanırım.
2: Hey balık tuttuk.
1: Her balıkçı ilk denemesinde böyle şanslı olur.
0: Evet, buna acemi şansı derler ve bir daha tekrarlanmaz.
3: Demek ki sizde 2 kere acemi şansı var.
1: Evet, onlar balık tuttu, biz de deredeki çöpleri temizlemiş olduk. Ama dereleri, denizleri kirletmemeye özen göstermeliyiz. Böylece onların bizlere sunduğu nimetlerden çok daha uzun süreler faydalanabiliriz. Evet arkadaşlar, kampa gelirken erzak çantamızı unuttuk ama çok şükür ki yeryüzü koskocaman bir çarşı bize sonsuz nimetler sunuyor. Üstelik hiçbir beklentisi olmadan.
0: Tek beklentisi var. Kıymetini bilmek, kirletmeyip temiz tutmak. Seni de tebrik ederim abi. Çok iyi akıl ettin yeryüzü çarşısı işini.
1: Ben de seni ederim kardeşim. Çok güzel yol gösterdin bize. Çok özlemişim seni.
0: Ben de seni. Seninle böyle tatlı tatlı atışmayı bile özlemişim.
4: Evet, yeryüzü bizlere sonsuz nimetler sunar. Bu nimetleri bize sunan Rabbimize şükrümüzü göstermenin en güzel yoludur doğayı korumak, kirletmemek. Böylece hem şükrümüzü göstermiş oluruz hem de doğa uzun yıllar bize güzel nimetler sunmaya devam eder. Minicik tohumdan kocaman elma ağacı, hiçbir bakım istemeden kendiliğinden büyüyüveren semizotu, dereden balık. Başka nerede var bu bolluk?
0: Ama bu kaynaklar tükenmez değil. O yüzden kıymetini bilip sahip çıkıp korumak gerek. Kaynakları korumak işte bu kadar basit.
1: Efendim, biz oynadık kıssayı, sizler alın hisseyi. Rabbimizin bize verdiği nimetleri bulabildiğimiz yeryüzü çarşısının kıymetini bilmeli, şükrünü etmeli.

0: Sıkıştın demek. Bu seni gevşetir. Yandım anam. Hepsi senin yüzünden.
1: Ay, başım. Ay.
0: En iyisi yardım almak.
2: Bilgisayar oyunu olsun işte ya.
3: Hayır, olmaz Yusuf.
1: Uf.
0: İyi olacak aslında, yana doktor gelirmiş.
1: Hiç de bile. Bence bilgisayar oyunu harika bir fikir.
4: Reçel yapma makinesi alalım. En güzeli o.
3: Hayır, en güzel hediye kitaptır. Bence seveceği bir kitap alalım.
0: Çocuklar, çocuklar. Tartışmayın lütfen. Ben her türlü hediyeyi kabul ederim. Hem öyle birleşip almanıza da gerek yok canım. Herkes ayrı ayrı istediğini alabilir. Tabii.
4: Sana almıyoruz ki dayı.
0: Bana almıyor musunuz? Allah Allah. Kime alıyorsunuz peki? Başka bir dayınız mı var yoksa? Benim yok, benim yok. Kim o, kim? Kim?
3: Başka dayımız yok çok şükür.
1: Anneme alıyoruz.
0: Niye ki? Aa, ablamın doğum günü mü yoksa?
3: Hayır.
0: Anneler günü.
1: Hayır.
0: Babalar günü. Dur ya, bu saçma oldu. Abla olma yıl dönümü.
4: Hayır dayı.
1: Bu hiç saçma olmadı bak.
0: Kadir gecesi.
4: Hayır.
0: Ne o zaman?
3: Dayıcığım, sevdiğimiz birine hediye almak için ille de özel bir gün mü olmalı?
0: Haklısın. Özel günlere hiç gerek yok. Mesela bana istediğiniz zaman hediye alabilirsiniz. Yılın 365 günü hediye alımına açığım. Hiç çekinmeyin yani. Tabii.
3: Tabii dayıcığım, sana da alırız. Ama şimdi anneme alacağımız hediyeye karar verelim.
0: O iş bende Zeynep'ciğim. Yardım ederim size. Kapı gibi dayınız var burada.
1: Ne diyorduk? Kapı.
0: Yok, o değil. Ondan önceki.
3: Yardım ederim diyordun ama nasıl?
0: Annenizin derdine derman olacak bir hediye bulmanız lazım. Söyleyin bakalım, annelerin en büyük derdi nedir?
3: Evin her köşesinde ders çalışıp silgi artıkları döken çocuklar mı?
1: Tanıdık geldi bu çocuk.
0: Hayır.
1: Sürekli bilgisayar oyunu oynayıp ders çalışmayan çocuklar olabilir mi?
3: Bu da tanıdık geldi.
0: Hayır.
4: Sofra bezine reçel döken çocuklar.
0: Hayır.
3: Peki ne o zaman?
0: Annelerin en büyük derdi bulaşıktır. Herkes yemeğini yer ve işine bakar. Ama anneler ne yapar?
4: Ne yapar?
0: O kirli bardaklarla, tabaklarla, tencerelerle boğuşur. Tabii.
1: Allah annelerin yardımcısı olsun.
3: Haklısın dayı. Ne yapalım o zaman?
0: Merak etmeyin. Dayınız bulaşıkları kolayca yıkayan bir icat yapacak. Siz de onu annenize hediye edeceksiniz. Tabii.
3: Bulaşık makinesinin zaten icat edilmiş olmasının dışında sorun yok.
0: Zeynep'ciğim, Zeynep'ciğim, ayıp ediyorsun Zeynep'ciğim. Ben sıradan bulaşık makinelerinden mi bahsediyorum? O makineler bir işe yaramaz.
4: Yo, yavıyor. Annem bulaşıkları hep onunla yıkıyor.
0: Hep mi? Hep mi?
4: Evet.
0: Hayır. Bulaşık makineleri ancak çok bulaşık varsa kullanılır. Bir bardak için, iki tabak için bulaşık makinesi mi açılır?
4: Açılmaz.
0: Ama benim icadım tek bir bulaşığı bile yıkar. Hem sonra bulaşık makineleri bulaşıkları 1-2 saatte ancak yıkarlar. En sevdiğim bardağınla su içmek istersen ne olacak?
1: Bekleyeceksin.
0: Ama benim icadım bütün bulaşıkları çabucak yıkar. Tabii.
3: Hadi görelim şu icadı.
0: Sizin de yardımınızla tabii. Çubuk. Bu ne? Mangal mı yapacağız? Demir çubuk verin. Bulaşık süngeri. Yapıştırıcı. Demir, sünger, yapıştırıcı. Demir parçaları Yusuf'cum. Şimdi çekelim bakayım. Matkap. Şimdi bulaşıklar düşünsün. Bana en kirli bulaşıkları getirin.
3: Buyur dayıcım.
1: Yalnız bulaşıklar kırılmazsa sevinirim. Annemden fırça yemeyelim.
0: Korkma delikanlı. Buradaki tek fırça bulaşık fırçası. Tabii. Su. Bulaşık deterjanı.
4: Maşallah çok güzeller.
0: Asıl güzellik şimdi başlıyor Yavuzcum. Çalıştır bakalım Yusuf. Harika. Tabii.
3: Yarısı kirli bunun.
0: Zeynepciğim sen de hep olumsuz bakıyorsun ya. Tabağın temiz tarafını da gör küçük adam.
1: Oo, böyle bir tabağa bu kadar uğraşırsak kolum çok ağrır benim dayı.
0: Hiç merak etme yeğenim, ben bugün bir de kol yapmıştım. Bu iki icat bir araya geldiğinde kolları ağrımayacak. Yiyenler yorulmayacak. Tabii. Gel bakayım şunu. Çocuklar, ha? Annenize vereceğiniz hediyeyi buldum.
3: Ha? Neymiş?
0: Dünyanın en güzel yer temizleme robotu. Tabii.
4: Tabii.

0: Baba, geldik mi?
1: Geldik tabii uykucular. Bakın, sol tarafta Kuba Mescidi görünüyor.
0: Aa, sonunda. Burası Peygamberimizin Medine'ye hicret ettiğinde ilk konakladığı yer.
1: Evet, Medineliler burada Efendimiz'i ilahilerle, güllerle karşılamışlardı.
0: Az önce söylediğin ilahiyle.
1: Birlikte söyleyelim mi?

0: Kıymetli hacı kardeşlerim, arkamızdaki Kuba Mescidi İslam'ın ilk mescididir. Buranın yapımında Peygamber Efendimiz de çalışmıştır. Hay Allah!
1: Megafon bozuldu galiba.
2: Telefonla megafon yakınlaşmamalıydı.
0: Şimdi kapatıyorum. İşte oldu.
2: Oh, şükür.
0: Affedersiniz. Nerede kalmıştık? Sonraki yıllarda peygamberimiz Kuba'yı sık sık özellikle cumartesi günleri ziyaret etmiştir.
2: Sahi bugün günlerden neydi?
1: Cumartesi. Fark etmeden peygamberimizin yaptığını yapmışız baba.
2: Yani sünneti yerine getirmişiz.
1: Hemen içeri girip namaz kılmak istiyorum. Şu kalabalık bir çekilse.
2: Sabırlı ol oğlum. Bir hacıya en çok yakışan erdem sabırdır.
1: Şuna bak baba. Bu da ne? Güllü teyzeler. Bu hangisinden düştü acaba?
2: Soldaki bastonlu ninenin başında gül yok.
1: Hadi Zemzem, gidip teyzeye gülünü verelim. Merhaba nineciğim. Bu gül sizden mi düştü?
3: Evet, benden düşmüş. Teşekkür ederim oğlum.
1: Rica ederim de neden takıyorsunuz bu gülleri?
3: Şey için. Arkadaşlarım nereye gitti?
1: Mescide girmiş olabilirler.
3: Benim gözlerim pek görmüyor evlat. Türkiye'den gelirken yanlış gözlük takmışım da.
1: İsterseniz ben size yardım edebilirim.
3: Çok sevindim.

0: Sevinirim. İsmini öğrenebilir miyim?
1: Ben Murat. Babam Abdullah. Omuzumdaki de kuşum Zemzem.
0: Memnun oldum. Ben de Seher.
1: Çok güzel bir mescit.
0: Bu gözlüklerle bile güzelliğini görüyorum. Kadınlar bölümü nerede acaba?
2: Murat seni kadınlar bölümüne götürsün istersen Seher nineciğim.
0: Murat'ımı da yoruyorum ama grubumdaki kadınlar mutlaka oradadır.
1: Ben yorulmam Seher nine.
0: Merhametli evladım. Allah razı olsun Murat'ım.
1: Ne demek teyzeciğim? Sanırım bu güller grubun simgesi gibi bir şey. Zemzem, yine nereye gittin?
2: Oğlum hadi gel. Ne yapıyorsun orada?
1: Zemzem yok baba. Onu bekliyorum.
2: Tamam sen gel biz namazımızı kılalım. O seni bulur nasıl olsa.
1: Ah Zemzem ah.

0: İşte geldi. Başımdaki çiçekle oynuyordu yaramaz. Zemzem! Görmeyeli çiçek açmışsın.
1: Mutluluktan olsa gerek. Çok yakışmış ama. Tamam tamam çıkarıyorum. Hı?
0: Yine ucuz atlattın Zemzem. gördün mü bak, benim grup yine ortada yok.
1: Nereye gittiklerini biliyor musun?
0: Kıbleteyn mescidine gideceklerdi. Biz seni yetiştiririz Seher Nine, hiç merak etme. Sen çok yaşa oğlum. Motorla gitmek otobüsten iyiymiş. Püfür püfür gidiyoruz. Sen bir de kaykaya binsen rüzgara binmiş gibi olursun. Memlekete gidince kaykay çalışayım. Yarışırız belki. Yaşa Seher Nine. Şaka yaptım Murat'ım. Bana bu kadar heyecan kafi.
1: Evet, Kıbleteyn mescidi göründü.
0: Kıbleteyn ne demekti baba?
1: İki kıbleli demek.
0: Nasıl yani?
1: İçeri girelim anlatacağım. Hı? Ne yaptınız oğlum?
0: Seher Nine'yi kadınlar bölümüne bıraktım baba.
1: İyi yapmışsın.
0: Baba, kokuyu sen de alıyor musun?
1: Ne kokusu?
0: Parfüm gibi bir koku.
1: Şimdi bana da geldi. Mis gibi çam kokuyor.
0: Yok baba, bu parfüm değil. Yangın var.
1: Hı? Ha. Sus oğlum, yangın falan yok. Ortalığı telaşa verme. Yukarı bak.
0: Hı? Tabii ya, bu hurdanlık. Camilerin oda parfümü. Hay Allah, ben de yangın sandım.
1: Heyecanlı oğlum benim.
0: Aa baba, hani Kıbleteyn Mescidi'nin hikayesini anlatacaktın?
1: Unutmadım. Yukarıda küçük bir mihrap figürü var, görebildin mi?
0: Evet gördüm.
1: İlk Müslümanlar Kudüs'e yönelerek namazlarını kılıyorlarmış. Daha sonra Kur'an-ı Kerim'de Kabe'ye yönelerek ibadet etmeleri emredilmiş. Kıble ayeti burada indiği için de bu mescide iki kıbleli mescit anlamında Mescid-i Kıbleteyn denilmiş.
0: Vay! Tam ters istikamete dönmüşler o zaman.
1: Kesinlikle. Bu mihrap figürü de o günün hatırasını yad etmek için sonradan buraya konulmuş.
0: Kıble karşıda Zemzem, şaşırma sakın.
2: Selamın aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Seher Nine'yi buraya siz getirmişsiniz sanırım. Her yerde onu aradım. Nerede şimdi?
0: Kadınlar bölümünde.
2: Oh, Allah sizden razı olsun. Bulamayınca çok korkmuştum. Aa, Sefer Dede yanlış yöne namaza duruyor. Sefer Dede!
3: Dur! Ne oldu evlat?
2: Kıble şu tarafta. Az kalsın ters yöne namaza duracaktın.
3: Ey de kapının üstünde neden mihrap var? Kafamızı niye karıştırıyor bunlar?
2: Yukarıdaki eski kıblemiz Kudüs'ü gösteriyor.
3: Doğru ya. Burası Mescid-i Kıbleteyn.

0: Çok sıkıntı verdim size. Hakkınızı helal edin.
1: Sıkıntı olur mu Seher Nine? Sen bizim başımızın tacısın.
0: Hatta gülüsün.
2: Bu gülleri grubun birbirini kaybetmemesi için takmıştım ama pek işe yaramadı sanırım.
1: Zemzem'in çok dikkatini çekti ama.
0: Hı? Hı? Sadece Zemzem'in değil, arıların da dikkatini çekmiş.
2: Ne?
3: Dikkat dikkat! Sarı güllü teyzelerim, lütfen sakin olun. Arıları kovmaya çalışırsanız daha fazla hücum ederler.
0: Ne yapsınlar peki?
3: Murat haklı. Ne yapacağız peki?
2: Aa, mikrofon açık kalmış. Pardon.
0: Bize duman lazım. Arılar dumandan kaçarlar. Mescidin içinde buğurdanlık var. Çıkardığı duman işimize yarayabilir.
1: Aferin benim oğluma. İyi aklına geldi.
0: Hemen getiriyorum. Gittiler mi? Evet.
2: Gruptaki teyzelerden gülleri topladım. Arıdan eser kalmadı şükür.
1: Harika. Her şey çözüldüğüne göre buhurdanlıkları yerine bırakıp yola çıkalım.
0: Bir an önce peygamberimizin mescidine ulaşmak istiyoruz. Ah, biz de yavrum, biz de.
2: Buhurdanlıkları ben götürürüm. Merak etmeyin. Size iyi yolculuklar.
1: Kendinize iyi bakın.
2: Hoşça kalın.
0: Ne maceralı bir gündü değil mi baba?
1: Macera bizim diğer adımız oğlum.
0: Evet. Zemzem'in çiçek açması çok komikti. Sahi o nerede? Hı? Hoş geldin. Ha? Arılar geri geldi.
1: Zemzem, gülü mü getirdin?
0: Bu gerçek olamaz.
1: Sakın kıpırdama oğlum.
0: Burada buhurdanlık da yok. Nasıl kaçıracağız?
1: Abdullah ustayı hafife alma. Şimdi uçuracağım hepsini.
0: Gittiler.
1: Ama kafandakiler çok inatçı çıktı.
0: Zemzem, bırak şu gülü artık.

0: Tiyatrolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın

0: tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
0: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
2: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
0: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
2: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Ne güzel. Bahçemiz çiçekle dolu olacak.
1: Evet, çok da eğleniyoruz çiçek ekerken.
0: Evet. Hadi bunu da şu boşluğa ekelim.
1: Ha? Duydun mu?
0: Evet, kuş sesi. Ha?
1: İşte yine geldi.
0: Nerede acaba?
1: Ha? Ses yükseldi. Yaklaştık sanırım.
0: Evet.
1: Ha? Bu bir kuş. Ama neden uçmuyor?
0: Uçmak ne ki? Kımıldamıyor bile.
1: Kesin olsun.

0: İnternette aradığın şeye bak.
1: Ne ya?
0: Kuş ilaçları nedir ya?
1: Ne yazayım?
0: Hasta kuşlar nasıl iyileştirilir diyebiliriz mesela.
1: İyi de hastalığının ne olduğunu bile bilmiyoruz da.
0: O da doğru.
1: Ne yapacağız peki?
0: Küçük hasta kuş. Ne yapacağız biz seninle?
1: Bilmem dedi.
0: Temel amcama mı sorsak?
1: Harika fikir.
2: Duyarlılığınıza hayran kaldım çocuklar. Aferin. Her canlıya yapılan iyilikte sevap vardır der peygamberimiz. Fakat...
0: Fakat ne Temel amca?
1: Yoksa iyileşmeyecek mi?
2: Üzülme Eymen. Sadece her işi bir bilene sormalı diyecektim.
1: Bilene mi?
2: Evet. Hayvanların hastalıklarıyla ilgilenenlere veteriner denir.
0: Doktor gibi mi?
2: Evet Asya. Bir veteriner arkadaşım var. Hadi gidip ona götürelim.
1: Yaşasın!
0: Hadi küçük kuş, iyileştirelim seni.

0: Elhamdülillah. Çok çabuk iyileşti.
1: Evet, güçlü kuşmuş.
2: O zaman özgür bırakıyorum artık.
0: Güle güle.
1: Aa, ne güzel uçuyor.
0: Aa, şuna bak. Nasıl da uçuyor.
1: Güle güle.
0: Güle güle.
2: Ne dedi?
1: Teşekkür etti.

0: geldik.
1: Biz geldik.
2: Selamun aleyküm.
3: Sayışmaca parmağı geliyor. Oo, piti piti.
1: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
3: Ha?
2: Oh,
1: Hadi biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

0: Aa, yazlar ne kadar da sıcak. En sevdiğim hava durumu. Terleten güneşli hava. Ah yavrucuğum. Denizden çıkmalısın artık. Yoksa başına güneş girecek. Hava çok sıcak. Görmüyor musun? Dede, iyi ki bugün ormana gitmişiz. Bu fırtınadan sonra asla kestane bulamazdık.
1: Hakkın var evlat. Sonbaharda böyle bir fırtına beklemiyordum doğrusu. Kestaneden yana nasibimiz varmış.

0: Cemre, bu halin ne? Isıtıcıyı sonuna kadar açmışsın.
1: Havadaki güneş ısıtmıyor ki abi. Oyuncak o.
0: İyi de canımın içi, sen burayı ısıtmamışsın ki. Mevsimi değiştirmişsin.
2: Çelebinin hakkı var cimcime. Dışarıda kış, içeride yaz var.
1: Oh, çok şükür. Yazcılık oynuyorum dede. Biliyorsun ben yaz seviyorum.
0: Yazcılık mı? Oyun için gerekenler. Oyuncak karpuz, oyuncak kiraz, oyuncak erik ve bir leğen dolusu su.
1: Abi, oyundaki eşyalara oyuncak dersen oyun bozulur. Oyunun kuralı bu. Gerçekmiş gibi yapacaksın. Sana bunu öğretmedim mi ben?
0: Hayır, oyunun kuralı bu.
1: Sevimli olarak sevimli olamazsın abi.
2: Ah cimcime, seni çok iyi anlıyorum. Ben de küçükken en çok yaz aylarını severdim. Çünkü oyun oynamak için çok fazla seçenek var. Ama bahar ve kış ayları da aslında çok eğlenceli olabilir.
1: Öyle mi?
2: Elbette. Kışın karda oynadığın oyunları hatırla. Kızakla kayarsın, kartop oynarsın.
1: Evet, hatırladım. Kardan adam, kardan kadın ve kardan çocuk yaparız. Sen de hatırlasana abi.
0: Ben kardan Cemre yaptığımı hatırladım da.
2: Ay çok yaşayın değil mi? Evet, daha neler neler. Baharda da hava kıştaki kadar soğuk olmaz. Verandada oyunlar oynayabilir, yaz kadar da terlemezsiniz. Üstelik bağ bahçe sulama gibi başka işleriniz olmayacağı için oyun oynamaya daha fazla vakit kalır.
1: Aa, daha fazla vaktimiz varmış abi. İstediğin kadar oyun oynayabiliriz. Senin için yazcılık oyunuma ara verebilirim.
0: Ya ne güzel. Ama biz dedemle şey yapacaktık.
2: Siz keyfinize bakın çocuklar. Kestaneleri ben pişiririm.
0: Pişirebilir misin sahiden dede? Yardım etsem.
2: Kestane kebap yemesi sevap.
1: Çok mutluyum abi. Hadi oynayalım.
0: Sen yazmış gibi bahçede oynayalım istiyorsun ya. Ben de yazmış gibi olsun diye sana sürpriz yapacaktım.
1: Nasıl abi?
0: Bahçe dediğin çiçeksiz ağaçsız olmaz. İşte yeni kış bahçemiz.
1: Bunlar nereden çıktı?
0: Verandayı düzenleyip sana sürpriz yapacaktım. Ama sen yazı kendin getirmeye kalktın. Isıtıcının derecesini sonuna kadar açtın. Ben de bitkiler zarar görecek diye biraz endişelendim. O yüzden biraz fazla tepki göstermiş olabilirim.
1: Olsun abi. Ben tepki falan görmedim. Bakmıyordum ben. Bebeğime bakıyordum. Hiç tepki görmedim.
0: Ya sen benim canımın içisin. Verandayı düzenlememe yardım eder misin peki?
1: Ederim peki. Bu küçük topçuklar ne abi?
0: Onlar büyüyünce senin en sevdiğin meyve olacaklar.
1: Mandalina! Çok teşekkür ederim abi.
0: İşe koyulalım da şurayı bir düzenleyelim.
1: Düzenleyelim.
0: Şaka maka, epey yorulmuşum.
1: Şaka maka değil, ben çok yoruldum abi ve acıktım.
0: Sakın ha.
1: Ama abi, çok açım ve mandalinalar da oradan bana bakıyorlar.
0: O mandalinalar henüz tomurcuk. Hem tatları çok acıdır, hoşuna gitmez. Hem de dalından koparırsak yazık olur. Büyüyüp de lezzetli mandalina olamazlar.
1: Peki. Tomurcuklara yazık olmasın. Sanırım kestane kebapları bekleyebilirim. Hem onları yemesi sebapmış.
2: Kestane kebap yemesi sevap.
0: Hoş geldin Nede.
1: Siz de hoş geldiniz kestaneler. Mandalinalar bana çok baktılar. Onları alıp yiyeyim diye ama ben sizi bekledim. Canım kestanelerim benim. Ne kadar da lezzetlisiniz.
0: Elhamdülillah. Ellerine sağlık dede. Çok iyi geldi. Epey acıkmıştık.
2: Bu kadar çalışmaya acıkırsınız tabii. Burası adeta bahçe gibi olmuş Çelebi. Asıl sizin ellerinize sağlık. Tabii bu ısıtıcının ayarını kaçırmamak lazım. Yoksa bitkiler zarar görür.
0: Onun için Cemre'nin ayarını kaçırmamak lazım dede.
2: Bu hissette evlat.
0: Biz bu ısıtıcı sayesinde dış mekanı bile ısıtabiliyoruz dede. Eskiden koca koca camileri, sarayları, köşkleri, konakları nasıl ısıtıyorlarmış çok merak ediyorum.
2: Şimdi evlat, ecdat o devasa yapıları ortalarına bir soba kurarak ısıtmadı elbet. Mekana göre zekice çözümler bulan pek çok mühendis ve mimar biliyorum.
0: Öyle mi?
2: Hatta onlardan birini sen de pek iyi biliyorsun.
0: Mimar Sinan!

0: Aa, ne şirin bir cami.
1: Halk arasında Kurşunlu Camii olarak anılan bu cami, Yavuz Sultan Selim'in vezirlerinden Yunus Paşa tarafından 1517 yılında Mimar Sinan'a yaptırılmıştır.
0: Neden kurşunlu deniyor peki? Kubbesi yüzünden mi? Pek çok caminin kubbesi kurşunlu örtülü diye biliyordum.
1: Hakkın var evlat. Kubbeler genellikle zaten kurşunlu örtülür. Mimar Sinan bu camide tuğlaları birleştiren demirin üstünü harç yerde kurşun eritip onunla kaplatmış sağlam olsun diye.
0: Vay, çok iyi fikir.
1: Bu cami Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi dönüşünde konakladığı bir cami olduğu için bir süre Mısır'dan getirilen kutsal emanetleri misafir etmiştir.
0: Ya ne güzel.
1: Mihrap ve minber mermerden yapılma.
0: Ne güzel bir yazı.
1: Adı üstünde Hüsn-i Hat. Yani güzel yazı.
0: Gelelim koca koca yapıların ısınma meselesine.
1: İlahi çocuk. Dur bakayım. Cami epeydir o yöntemle ısınmıyor. Gel bakalım.
0: Vay, harika. Bu borular nereden geliyor dede?
1: Caminin yanında bulunan hamamdan.
0: Hamamdan mı?
1: Evet. Yan taraftaki hamamın sıcak suyu borularla buraya aktarılıyordu evlat. Yani cami hamamın sıcak suyuyla alttan ısıtılıyordu yüzyıllardır.
0: Vay! Mimar Sinan dehasını burada da göstermiş. Bu harika bir fikir.
1: Aynen öyle.
0: Hehehehe.

0: Caner, ne zaman yatmayı düşünüyorsun?
1: Yattım zaten anneciğim.
0: Işıkları kapatacak mısın?
1: Kapatacağım.

0: hayırlı geceler.
1: En azından bu yanımdaki kalabilir mi?
0: Allah rahatlık versin oğlum. Kapıyı da aralık bırakıyorum.
1: Hayırlı geceler anneciğim.

0: Ne oldu oğlum? Daha 2 saniye geçti elektrikler gideli. İyi misin?
1: İyiyim anneciğim. Birden ışıklar kesilince yolumu şaşırmışım. Sonra annem gecenin o saatinde hiç korkmadan karanlığa dalıp apartmanın sigortalarını elleriyle açtı. Karanlıkla savaştı ve kazandı. Beni var ya, hiçbir güç bizim apartmanın deposuna sokamaz. Neyse ki annem böyle güçlü bir süper kahraman. Çok şanslıyım.
2: Ben işimin başına geçeyim.
3: Yani sonuç olarak hikaye şu, değil mi? Gece elektrikler kesildi, annen de inip sigortaları açtı.
1: Böyle kuru kuru anlatmayı tercih edersen evet bu. Ama neyse ya, sen ne yapıyorsun?
3: Yeni bir bulmaca üzerine çalışıyorum. İşi buraya kadar getirdim. Ama elime geçen bu dörtlüğün anlamını çözemedim.
1: Okusana.
3: Elle tutulmaz, gözle görülmez bu şey. En bulunamayacak yerlerde bulunursa o zaman kıymetlidir. İnsan ona en çok asla gitmem dediği yerde ihtiyaç duyar.
1: Zor bir şeye benziyor. Neyse, ben gideyim o zaman. Hayırlı günler Arif Baba.
4: Sana da Caner. Bu seferki bulmacayı senin için özel hazırladım. O yüzden birlikte çalışın, tamam mı?

0: Niye bu ağaca tırmandık söyler misin?
1: İnsan ona en gitmeyeceği yerde rastlar demiyor muydu ipucunda?
0: Diyordu.
1: E buraya gelir miydin normalde?
0: Ha, anladım. Ama bir şey yok gibi burada. Şu sevimli kumrular dışında. Lafımı geri alıyorum. Sevimli kumru demek için biraz erkenmiş. Sen söylemeden söyleyeyim. En bulunmayacak yerde bulunacak dediği için buraya geldik değil mi?
1: Evet. Nasıl anladın?
0: Sokakta bir ipucu bulunacaksa o sokak burası değildir diye düşündüm. Bu ses de ne böyle?
1: Aman böceği falan mı acaba?
0: Ya dev gibi bir tane ya da normal boyda yüzlerce olsa gerek. Her ikisinde de ben yokum. Ha, köpekmiş. Canım.
1: Oh, elle tutulamayan bir şey değil. Sanırım burası doğru yer değil.
0: Gel bakayım buraya. Tatlı şey seni. Sevimli tatlı gibi sıfatları biraz erken kullanıyorum. Galiba.

0: Ayağıma dolandı.
1: Yolun ortasında bu hortumun işi ne?
2: Çok güzel değil mi? Bazen benim de bu saate sarılasım gelir.

0: Hayrola çocuklar? Yine ne bulmacalar peşindesiniz? Anlatın bakayım.
1: Bugün elle dokunulmaz, gözle görünmez bir şey arıyoruz.
2: Asla gitmem dediği yerde bulurmuş insan onu.
0: Bütün insanlar aynı yere mi asla gitmem dermiş? Öyle saçma şey mi olur çocuklar?
1: Nasıl yani?
0: Yani bu bilmece bana sorulsaydı asla gitmem dediğim yer bir sirk olurdu.
1: Ha?
0: Yıl 1932. Ben daha köydeyim. Uzun hikaye, boş verin. Neyse işte, soru kime sorulduysa cevabı onun gitmeyeceği yerde bulursunuz gibi geliyor bana.
2: Senin asla gitmem diyeceğin yer neresi ki?
1: Hayır, soru bana sorulmadı ki. Hatırlasana Arif Baba ne dedi?
3: Bu seferki bulmacayı senin için özel hazırladım.
2: Doğru diyorsun. Yani benim asla gitmem diyeceğim yeri bulmamız lazım. Beni var ya, hiçbir güç bizim apartmanın deposuna sokamaz.

0: çalışsa şaşardım. Sen girip halletsen olmaz mı?
1: Olmaz Caner. Bulmaca sana hazırlanmış. Ben nereden bileceğim ne aradığımı?
0: Ama benimle geleceksin değil mi?
1: Tabii. Hemen arkandayım.
0: Nereye kayboldun?
1: Ah, yere düştüm. Sen devam et. Bakalım bir şey bulacak mısın?

0: Aa, burada bir şey var. Karanlığın içinde bir ışık. Cesaret.
1: Helal olsun sana canım oğlum benim.
0: Demek sen de bu işin içindeydin.
2: Senin için olduğunu biliyordum. Ama kavramın ne olduğunu ben de bilmiyordum.
3: Aferin Caner. Seni tebrik ederim.
0: Elle tutulmaz, gözle görülmez. Anladım. Ama asla gitmem dediğin yerde bulunur ne demek Arif baba?
3: Sen annenin karanlığa girip sigortaları düzeltmesini cesur buluyorsun değil mi?
0: Evet.
3: Ama annen karanlıktan korkmuyor ki. Onun için sıradan bir şey bu yaptığı.
0: Nasıl yani?
3: Cesur olmak, korkusuz olmak demek değildir Caner. Korkuyor olmana rağmen karanlığa girebilmektir.
0: Ha.
3: Korkmaktan utanmaya gerek yok çocuklar. Korku insanlara mahsustur. Ancak aynı sebepten cesaret de öyle.
0: O zaman ben karanlık konusunda son kez cesur oldum biraz önce.
3: Hayrola Caner?
0: Çünkü artık karanlıktan korkmuyorum. Korkmadığıma göre de bunu yaptığım zaman cesur olmuş sayılmam değil mi?
1: Neyi yaptığın zaman?
0: Haydi bire! İşte bu!
1: İnşallah bu değişiklikten pişman olan ben olmam.
0: Aa!

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Net çocukta.
1: Pes dur! İşte geldim.
2: Burası bildiğin hazine gibi.

0: Allah, bu ne ki? Ağırmış da. Sabun mu acaba? Kim düşürdü acaba?
1: Selamun aleyküm Harun.
0: Aleyküm selam dostum.
1: O ne? Birine hediye mi aldın?
0: Hediye alsam bu kadar kötü paketler miyim?
1: O da doğru. Ne peki?
0: Bilmem, yerde buldum.
1: Götürüp cami görevlilerine teslim edelim.
0: Yok ya, ne gerek var? İyisi mi açıp bakmak? Kıymetli bir şeyse o zaman götürürüz.
1: Bence yine de.
0: Ha?
1: Ha? Bu ne?
0: Bilmem.
1: Taşa benziyor.
0: Taştan hafif.
1: Belki de plastiktir.
0: Plastikten de sert.
1: Hayda, ne acaba?
0: Bilmem, araştırmak lazım.
1: Biz bunun sahibini bulalım bence Harun.
0: Ben bir araştırayım önce. Ne olduğunu anlayınca da sahibini ararız.
1: Neyse, sen bilirsin. Namaz vakti geldi. Bugün müezzin gelmeyecekti. Yerine ben bakacağım.
0: Gidelim o zaman. Bununla da bir ara ilgileniriz.
1: Tamam.
2: İnsan elindekinin kıymetini onu kaybedince anlıyor Emin.
1: Evet Hakkı Baba. Sonra da pişmanlıklar başlıyor.
2: Kesinlikle öyle. Pişman olmamak için elimizdekilerin kıymetini bilmeliyiz.
1: Doğru Hakkı Baba.
3: Kahveler de geldi.
2: Oo, işte günün en güzel haberi.
1: Oo, mis gibi koktu Zehra abla.
3: Afiyet olsun.
2: Bu ses tuzlu kahve sesi.
1: Aynen.
3: Bildin Hakkı Baba. Şeker yerine tuz koymuşum.
2: Canın sağ olsun Zehra. Bir daha yaparsın olur biter.
3: Hemen Hakkı Baba.
1: İnsan şekerli kahvenin kıymetini tuzlu kahve içince anlıyor Hakkı Baba.
2: Öyle.
4: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam.
4: Ne var ne çok ey ehli muhabbet.
2: Hoş geldin Selim.
1: Eldekilerin kıymetini bilmek üzere konuşuyorduk hocam.
2: Evet, bir tuzlu kahve molası verdik.
4: Tuzlu mu?
1: Aa, bilmiyor musun hocam? Buraların meşhur kahvesidir.
4: Allah Allah.
2: Zehra Usta'nın elinden iç de gör.
4: Bu arada her yere baktım göremedim Hakkı Baba.
2: Öyle mi? Hayırlısı olsun.
1: Hayırdır Hakkı Baba.
2: Oltu taşını bilirsin Emin.
1: Bilmem mi Hakkı Baba? Az mı tesbih yaptık? Çok kıymetlidir.
2: İşte o taştan sipariş vermiştim. Kaybettim.
1: Hadi ya. İnşallah bulunur.
2: İnşallah. Gerçi cami bahçesinde düşürdüğüme neredeyse eminim.
1: Cami bahçesinde mi?
2: Evet, dün olmalı.
4: Tüm bahçeyi aradım bulamadım.
1: Nasıl bir şeydi Hakkı Baba?
2: Sabun kalıbı büyüklüğünde, beze sarılı ve

0: iple bağlıydı.
1: Şey, benim acil gitmem lazım. Bir şey yapmam gerektiğini hatırladım da.
0: Git bari. Yapman gerekiyorsa yapman gerekir, değil mi?
2: Yapman gerekmeseydi yapman gerekmezdi, değil mi?
1: Evet.
0: Var bir şeyler.
2: Çıkar.
0: Çıkar.
3: Kahveler geldi. Emin nerede?
2: Yerini bana devretti Zehra. Beğenmedin mi?
3: Estağfurullah hocam. O zaman kahve size nasipmiş.
2: Oo, iyi ki gitmiş diyelim o zaman. Buyur Hakkı Baba. Sen iç önce.
0: Estağfurullah Selim. Sen buyur.
2: Olmaz ya. Adettir. Önce büyükler içip destur verir.
0: Yo yo. Mümkün değil. Önce sen.
2: Ne oluyor ya?
3: Yine mi tuzlu ya?
2: Yo.
0: Yüzünü niye ekşittin?
2: Şekeri fazla geldi.
0: Hay Allah.
2: Burnuma bir tuz kokusu geliyor ya. Dur bakalım.
0: Bundan sonra gelmez inşallah.
3: İnşallah.

0: لازم.
1: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam Emin. Korkuttun beni.
1: Hep sen mi korkutacaksın Harun?
0: Doğru ama var ya, helal olsun sana.
1: Niye?
0: Şu telaşla bile selam vermeyi unutmuyorsun.
1: Sağ ol.
0: Dinlendiysen anlat artık, bu telaşın ne?
1: Senin dün bulduğun şu şey var ya.
0: Ne?
1: Canım sanki her gün bir şey buluyorsun.
0: Ha, şu siyah taş.
1: Evet.
0: Ne olmuş ona?
1: O oltu taşıymış. Hakkı Baba sipariş vermiş. Camide de düşürmüş. Selim Hoca dünden beri onu arıyormuş.
0: Oltu taşı mı?
1: Evet.
0: Ne ki o?
1: Yahu bilmiyor musun?
0: Yoo.
1: Bizim Oltu ilçesinden çıkarılan değerli bir taş o. Tesbih, kolye, bileklik ve buna benzer eşyalar yapmak için kullanılır.
0: Hadi ya.
1: Evet, dünyada sadece 3 yerde bulunur. Fransa, Kuzey Amerika ve Erzurum'un Oltu ilçesi.
0: Yeter, yeter anlatma. Anladık, çok değerli. Eyvah!
1: Ne oldu Harun? Yoksa...
0: Evet, attım ben onu.
1: Ben kayıp mı ettin diyecektim.
0: Aynı şey sonuçta.
1: Aynı olur mu? Kaybettiysen bulurduk belki tekrar.
0: Aslında kaybettim sayılır.
1: Nasıl yani?
0: Yani bulunabilecek bir yere attım.
1: Nereye?
0: Ormanlık alanın kenarına.
1: Ah Harun, ah! Hani sahibini arayacaktık?
0: Ne bileyim, taş olduğunu anlayınca değersiz diye düşündüm.
1: Neyse, olan olmuş. Ağlayıp sızlanacak zaman değil.
0: Evet, gidip Hakkı Baba'ya kötü haberi verelim.
1: Tabii ki hayır. Gidip arayacağız. Hatta bulacağız Allah'ın izniyle.
0: Tabii ya. Bu seçenek niye gelmedi benim aklıma?
1: Hadi durma.

0: buldum onu ben.
1: Bulmuş olabilirsin. Bu sahibi olmadığı anlamına gelmiyor. Hem sen söyledin, pakete sarılıymış.
0: Tamam abla ya, pişman etme anlattığıma. Bulmamıza yardım edersin diye söyledim ben.
1: Edeyim de nereye kadar? Bu ekibi her seferinde zor durumda bırakıyorsun.

0: Harun dostum, bekle konuşalım biraz.
1: Konuşacak bir şey yok Emin. Hoşça kalın.
0: Artık bu taşı bulmak şart oldu.
2: Evet, Harun'u bu durumdan kurtarırsak belki bizi affeder.
0: Bizi mi?
2: Yani beni.
0: Aslında benim de suçum yok değil. Fazla telaş yaptım.
3: Tamam çocuk.

0: Her şey düzelecek inşallah. Biz taşı bulmaya odaklanalım.
1: Doğru diyorsun hocam.
0: Bakalım bunun içinde mi?
2: Göremiyorum hocam. Aa, burada bir şey var.
0: Al bakalım, belki bizim taştır. Yürüyen taş.
1: Buldum.
2: Buldun mu? Zehra abla, bu oltu değil, olta taşı.
1: Olta mı? Nasıl yani?
2: Hani balık tutarken ağırlık olsun diye oltaya bağladıkları taş var ya, o.
0: Çok iyi espri ya.
1: Ne bileyim ben, o sandım.
2: Zehra abla, bu taş siyah değil, beyaz. Dikdörtgen değil, yuvarlak. Büyük değil, küçük. Nasıl benzettin?
0: Emin, yapma artık. Karnımı arayacak.
1: Of ya.
0: Tamam, tamam. Özür dilerim Zehracığım. Biraz neşelenelim demiştim.
1: Önemli değil hocam. O zaman bulacağımız taş buna mı benziyor?
2: Benzemiyor Zehra abla. Bu o.
1: O mu?
0: Buldun Zehra.
3: Allah hepinizden razı olsun çocuklar.
4: Özür dilerim Hakkı Baba. Atmamalıydım taşı.
3: Önemli değil Harun. Bazı işlerde bilmediğimiz hayırlar vardır. Eğer sen bu taşı bulmasaydın, belki de bulan kişi geri getirmeyecekti.
2: Ya da tekrar bulamayacağımız bir yere atacaktı.
3: Evet, yine de bulduğumuz eşyaların sahipleri aramak en güzeli.
2: Doğru.
1: Ben de senden özür dilerim Harun. Biraz fazla çıkıştım.
4: Aslında biraz değildi ama olsun.
3: Ne güzel de gönül alıyorsunuz. Maşallah benim çocuklarıma.
4: Aa, toz gibi bir şey bu. Acaba kimin? Sahibini bulmak lazım.
1: Ne yapıyorsun onunla?
4: Şey, sahibini arayacağım. Ne oldu ya?
1: Yerleri süpürmüştüm. Çıkan toz o akıllım. Çöpe atmak için almaya gelmiştim. İnan ki hiç ortan yok Harun.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Şşt! Baksana Zikri. Bu hayli yaşlı bir kuş. Zor uçuyor, zor konuyor belli ki. Amcacığım hayırlı sabahlar.
3: Size de evladım.
2: Nereye böyle sabah sabah eğer özel değilse?
3: Yuvamın bazı ihtiyaçları var. Onları halletmem lazım. Sabahtan çıkayım da yavaş yavaş anca hallederim dedim.
1: Size bu işlerde yardım edecek biri yok mu amcacığım? Siz oturun yuvanızda. Böyle pat diye tele falan konuyorsunuz. Tehlikeli oluyor.
3: Çok haklısın evladım. Ama maalesef yardım edecek kimsem yok. Kendim de halletmezsem işlerimi ortada kalıveririm.
1: Çoluk çocuk torun torba yok mu?
3: Bir oğlum var.
2: Allah bağışlasın.
3: Amin. Gelinim göçmen kuş olduğu için birlikte göçmek zorunda kaldılar. Yılda iki kez göç vakitlerinde ziyaretime gelebiliyorlar ancak.
2: Vah vah. Amcacığım isterseniz biz size yardımcı olalım. Siz yapılacak işleri bize söyleyin.
1: Nereden çıktı fikri? Şurada keyif yapıyorduk ya.
2: Yardım ederiz Zikri. Kanadımıza yapışmaz ya.
1: Niye benim adıma karar veriyorsun sen arkadaş?
2: Doğru tamam. Amcacığım siz anlatın bana. Ne lazımsa ben sizin için hallederim.
3: Sağ ol evladım. Ama sana zahmet olmasın.
2: Olur mu öyle şey amcacığım? Sen burada dinlen. Ben alınacakları alır getiririm. Sonra yuvana taşırız.
3: Allah senden razı olsun. Öyle gözümde büyüyordu ki yapacağım işler. Yaşlılık zor.
1: Bu fikri de amma hassas. Ya amcacığım az kaldı düşürüyordun beni. Öyle pat diye konulur mu tele? Niye gülüyorsun amcacığım? Beni düşürecek olman pek mi hoşuna gitti?
3: Yok evladım. Sana değil kendime güldüm. Yıllar önce ben de senin gibi genç bir kuştum.
1: Ne? Sen de genç miydin?
3: Tabii ya. Hatta senin yaşlarındayken bir gün yaşlı bir kuşla karşılaşmıştım. Yalpalayarak güçlükte uçtuğunu görünce ona gülmüştüm. Halinden anlamamıştım. Gençliğimle böbürlenip onun yaşlılığını küçük görmüştüm. Sanki genç kalmak ya da yaşlanmak bizim tercihimizmiş gibi. O geldi aklıma. Başa gelmeden anlamıyor oluşumuza güldüm.
1: Doğru ya. Ah bilseniz nasıl pişmanım, içim acıyor içim. Düşüncesizlik ettim de tuttum konuştum ne biçim. Yaşlı kimseler saygı hak eder, sev say saygı göster. Bunlar sana da katar değer. Amcacığım Fikri gelsin, beraber yuvanıza gidelim. Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ama sen demin...
1: Amca düşüncesizlik ettim. Ama siz bana çok güzel bir şey hatırlattınız. Gençlik dediğin gelip geçiyor.
3: Evlat ne demişler? Bugün bana, yarın sana.
0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.

0: yüz atına binmek çok eğlenceli. De, de. Saat tam 9. Okula gitmek için sadece 10 dakika kalmış. Lilo, şimdiye kadar 50 kez hazır olup başımda dikilirdi. Kıpır, hadi kıpır. Geç kalıyoruz derdi. Bugün neden bunu yapmadı? Hem de bugün. Lilo!
1: Biraz daha beklersen bugün oraya gitmeyiz. Zaten kıpır da uyuyordur. Ay.
0: Lila! Ha? Hala mı uyuyorsun? Bugün bu bir ilk. Lila kalk. Deniz atı binme kursuna başlayacağız. Unuttun mu?
2: Aa, bence artık geç kaldık. En iyisi bugün gitmeyelim.
0: Şaka mı yapıyorsun? Hadi bugünü sabırsızlıkla bekledim. Az önce rüyamda dıgıdık dıgıdık. Yo, hadi yolda anlatırım. Geç kalıyoruz.
3: Deniz ne kadar sakin bugün. İyi ki bana eşlik ettiniz öğretmen hanım.
2: Öğretmenim, benim şöyle bir fikrim var. Lütfen. Bakın tam piknik için aşağıda bir yer var. Diyorum ki deniz atına binme etkinliğine sonra mı katılsak? Bence piknik yapmak çok daha eğlenceli.
4: Haklısın İncim. Ama deniz atına binmeyi arkadaşların çok istiyor. Hem orada yeni arkadaşlar da tanıyacaksınız.
5: Evet Lila. Kaç gündür bu anı bekliyoruz.
6: Olamaz! Birazdan büyük bir dalga geliyor! Dalga geliyor!
4: Yola dalga durumuna bakmadan mı çıktın yengeç?
6: Aklımdan çıkıvermiş! Sıkı tutunuz!
4: İncilevim! Düşüyoruz!
7: Dünya dönüyor!
5: Dönüyor! Dönüyor! Deniz dönüyor!
4: Herkes iyi mi incilerim?
8: İyiyiz öğretmenim!
2: Yengeç!
5: İyiyim.
4: Deniz atına binme aktivitesi az ileride. Geç kalmadan yetişelim.
2: Durun! Ben kendimi hazır hissetmiyorum.
5: Neye?
4: Sorun nedir İncim?
0: Sahiden Lila, neler oluyor? Sabahtan beri deniz atına binmeye gitmek istemiyorsun sanki.
2: Yeni balık arkadaşlar, yeni bir yer. Çok ama çok tuhaf hissediyorum.
3: Yoksa yeni balık arkadaş edinirken utanıyor musun? Ne var bunda yavru balık? Ben her gün yeni bir işte çalışır, her gün yeni balıklar tanırım.
4: Lila, benim güzel incim. Bu gayet normal. Bazen yeni ortamlara girdiğimizde veya yeni birilerini tanıdığımızda birazcık çekinebiliriz.
0: Yo, ben hiç de çekinmem. Hemen ne haber dostum derim.
5: Ben hiç öyle hatırlamıyorum. Okulun ilk gününü hatırlasanıza. Henüz birbirimizi hiç ama hiç tanımıyorduk. Of, of, çok gerginim. Acaba okul nasıl bir yer? Of.
2: Hayır, okula gitmeyeceğim.
9: Kıpır, okula gidecek kadar büyüdük artık. Bak, akşam annemler bizi almaya gelecek. Hadi.
2: Hayır.
10: Oo, saklanarak girerim. Önce etrafı gözlemlerim.
2: Ha? Aa, neler oluyor? Akşam mı oldu?
7: Gözlüğüm!
2: İmdat! Köpek balığı!
5: Gözünde gözlük var. Ondan akşam oldu sanıyor olabilirsin.
2: Aa!

0: Puf! Adım Puf!
1: Puf! Ben de Sütlaç!
2: Anne! Baba!
3: Dur Kıpır, dur!
4: İncilerim! Demek yeni öğrencilerim sizlersiniz. Ben Sedef öğretmen. Okulumuza hoş geldiniz.
3: Öğretmenimiz!
2: Siz öğretmen misiniz?
4: Evet, ben sizin öğretmeninizim. Senin adın nedir?
2: Ben Kıpır.
4: Tanıştığıma memnun oldum Kıpır. Peki, sen kocaman incim?
0: Ben mi? Ben güçlü.
4: Senin adın nedir incim?
1: Lila öğretmenim.
4: Peki sen canım?
1: Ben de Sütlaç.
0: Ben de Puf.
4: Hepinizle tanıştığım için çok mutluyum. Hadi sınıfımıza gidelim ve birbirimizi daha yakından tanıyalım.
5: Hey!
2: Ben ağlamış mıydım ki?
3: Evet, Allah'tan tanıştıktan sonra çok eğlendik ve sen okula alıştın Kıpır.
4: Aferin Lila. İşte tıpkı o günkü gibi farklı bir ortama gireceğiz. Yeni arkadaşlar edineceksiniz ve bence çok da eğleneceksiniz.
3: Haklısınız öğretmenim. Endişelenmeme hiç gerek yok. Sadece gülümseyerek...
0: Merhaba de!

0: Merhaba.
1: Merhaba herkese.
2: Gizemli Atölye.
3: Girin.
0: Üzgünüm öğretmenim. Azıcık geç kaldım. Girebilir miyim?
3: Elbette incim. Gel bakalım.
0: Sütlaç, kolyen ne kadar da güzel. Teşekkür ederim. Kendim yaptım. Ve bir tane sana, bir tane de öğretmenimize de yaptım.
3: Çok güzel. Ne kadar da düşüncelisin incim. Teşekkür ederim.
0: Çok ama çok teşekkür ederim.
4: Ben de geçen gün odamın duvarına asacağım çerçeveleri tasarladım.
3: İncilerim, tasarlamak çok eğlencelidir. Çünkü işin içine hayal gücümüz de girer.
5: Keşke ben de bir şeyler tasarlasam.
6: Aa, ben bir yer biliyorum. Gizemli Atölye diye bir yer varmış.
2: Gizemli Atölye mi?
6: Evet, evet.
3: Bu konuda fikir alabileceğimiz birini tanıyorum.
2: Yengeç!
3: İşte geldik. Burası Gizemli Atölye.
5: Hemen içeriye girip tasarlayacak bir şeyler bulmalıyım. Ama kapı kapalı.
4: Yengeç hani buradaydı?
6: Adı üstünde. Gizemli Atölye.
3: Kapının üzerinde şekiller var. Hatırladınız mı incilerim? Örüntü konusunu daha önce konuşmuştuk. Örüntü, renklerin, şekillerin veya sayıların belli bir sırayla tekrar edilmesiydi.
2: Evet, hatırladık.
0: Çekiç, çekiç, çivi ve boşluklar.
5: Çekiçler.
6: Ve kapının üzerinde çekiç, çekiç, çivi var. İki nesne, içinde boşluk var.
4: O zaman çekiç, çekiç gelecek.
0: Ve gizemli atölye açılır.
7: Bu kapıyı da yağlamak lazım, gıcırdıyor.
6: Yengeç, madem içerideydin, neden kapıyı açmadın?
7: Çünkü burası gizemli atölye. Gizemi çözerek girmenizi bekledim. Ve başardınız.
5: Tamam, artık tasarım yapalım. Ne yapıyoruz?
0: Ama burada pek bir şey yok sanki.
6: Balonlar peki? Oo, çok ağır.
5: Balon mu ağır? Dostum, daha fazla egzersiz yapmalısın. Çok ağır gerçekten. Bunlar nasıl balon?
0: Makas!
3: Haklısın Lila. Makasla balonları keselim. Bakalım içinde ne var?
5: Soğuk!
7: Bunlar buz topları.
4: Biraz da bana...

0: benziyorlar.
1: Bunlarla nasıl tasarım yapacağız ki?
2: Arkadaşlar, topların içinde bir şeyler var.
3: Ama içindekilere ulaşmak zor görünüyor.
1: Ve bir çekmece. Tabii ki açılmıyor.
0: Şurada 3 tane anahtar var. Hangisi acaba?
1: Çekmecenin deliği çok küçük. Bu anahtar olmaz. Bu çok büyük. Bu da ondan küçük. Ama çekmecenin anahtar deliği için hala çok büyük.
0: O zaman şu minik anahtar.
1: Bu. Zaten bütün sorunu çözmüştüm. Tek bir seçenek kalmıştı.
0: Oyuncak çekiçler.
4: Ve buz toplarını bunlarla kırabilirsiniz.
3: Sona yaklaştım.
5: Bizimki de bitti.
4: Peki ne çıktı buz toplarının içinden?
1: Aa, plastik su şişesi. Bir de şu neydi?
6: Fıs fıs sıkma başlığı.
2: İnce hortum.
3: Bant.
0: Bunlarla nasıl bir tasarım yapacağız ki?
7: Haklısınız yavru balıklar. Bu iş epey karmaşık. Plastik şişe. Fıs fıs aparatı. İnce hortum, bir de ne olabilir bu tasarımın adı?
8: Düşündüm. Şişeyi mi süslesek?
9: Ya da hortumlardan bir kolye mi denesek?
10: Düşündüm. Şişeleri bantlasak.
1: Ve sonrasında içine çiçekler mi koysak?

0: Ne yaptılar acaba?
1: Ben de çok merak ediyorum.
2: Hazır mısınız arkadaşlar?
3: O zaman fıs fıs su fışkırtıcı.
1: Amanın! Bu nasıl tasarım?
0: Aferin incilerim. Yengeç, hadi kaçalım.

Merak etme Tilki. Kurye atlı Tilki. Tabii ki.

0: duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız

0: Ayla Bera.
1: Sevimli korkuluk. Gökyüzü mavi, bulutlar pamuk gibi bembeyazdı. Güneş sıcacık ışıklarıyla tepelerin üzerinden parlıyordu. Ayla ve Bera da bu güzel günün keyfini çıkarmak için bahçeye çıkmışlardı. Ellerine sepetlerini almış, sebze ve meyve topluyorlardı. Elmalar kızarmış, dallarında ağırlaşmıştı. Rüzgar biraz sert esse yere düşecek gibi duruyorlardı. İki küçük kardeş elmaları kolayca topluyordu. Ayla biraz da havuç toplamak istedi. Bera da mısır. Bahçenin içine doğru neşeyle ilerlediler. Önce birer tane havuç aldılar topraktan, sonra da mısır almaya gittiler. Olgunlaşmış mısırları almaya çalıştıklarında bir de ne görsünler? Mısırların yarısı yenmiş. İki küçük kardeş buna çok şaşırmıştı. Mısırların yaprakları soyulmuş ve taneleri birer birer yenmişti. Bazıları koparılmış, yere atılmış ve yaprakları da parçalanmıştı. Kim yiyordu bu mısırları? Keçi mi? Kirpi mi? Yoksa tavşan mı? En iyisi bekleyip izlemekti. Ayla ve Bera mısırlardan uzakta çalıların arkasına saklanmaya karar verdi. Birlikte beklemeye başladılar. Beklediler, beklediler, beklediler. Önce tavşan çıkıp geldi. Ayla ve Bera çok şaşırmıştı. Tavşan mıydı tüm bunları yapan? Tavşan mısırların arasında zıp zıp diye dolaştı. Yere düşen bir mısıra şöyle bir baktı. Kokladı. Sonra zıplayarak oradan uzaklaştı.
2: Mısırları yiyen tavşan değilmiş,
1: dedi Ayla. İki küçük kardeş mısırları yiyenin kim olduğunu bulmak için beklemeye devam ettiler. Beklediler, beklediler.
2: Me, me
1: diye hoplaya zıplaya keçi gelmişti. Yoksa mısırlara zarar verip onları yiyen keçi miydi? İki küçük kardeş merakla izlediler. Keçi önce mısırları kokladı, sonra yere düşen mısır yapraklarından birinin tadına bakmak için eğildi. Ama yaprağı beğenmeyip geri bıraktı.
2: Me, me. Mısırları yiyen keçi de değilmiş,
1: dedi Bera. Peki ama kimdi mısırları yiyen? İki küçük kardeş beklemeye devam etti. Beklediler, beklediler. İnek mısırlara doğru yürümeye başladı. Yoksa inek miydi mısırları böyle yiyen? Mü, mü diye mürleyen inek mısırlara şöyle bir baktı ve arkasını dönüp ahırına doğru yürümeye başladı. Yok, inek de değildi. Peki ama kimdi? Ayla ve Bera beklemeye devam ettiler. Beklediler, beklediler ama kimseyi göremediler. Gökyüzünden bir ses duydular.
2: Gak, gak.
1: Kargaydı bunlar.
2: Gak, gak
1: diye ötüyor ve mısırların üzerinde uçuşuyorlardı.
3: Mısırları yiyen kargalar olabilir mi?
1: Diye

0: merakla sordu Ayla. Çalıların ardından kargaları izlemeye devam ettiler. Kargalar önce bahçenin üzerinde uçuştular. Sonra gagalarıyla mısırları ısırmaya başladılar. Mısırların içlerine ulaşıp mısır tanelerini bir bir yiyorlardı.
1: "Mısırları yiyen kargalarmış,"
0: dedi Bera şaşkınlığını gizleyemeden. İki küçük kardeş büyüklerine haber vermek için hızla eve koştular. Ayla ve Bera bahçede gördüğü her şeyi büyüklerine sırasıyla anlattılar. Mısırların nasıl yenildiğini, dağıtıldığını, kimin yediğini bulmak için nasıl sabırla beklediklerini, sonunda kargaların gelip yediğini, hepsini sırasıyla bir bir anlattılar. Anneleri iki küçük yavrusunun olan biteni hemen eve gelip büyüklerine haber vermesine çok sevinmişti. Ne akıllı çocuklardı Ayla ile Bera. Anne iki küçük yavrusuna sevgiyle sarıldı. Tüm bu olan biteni düşünen dedenin aklına bir fikir gelmişti.
2: "Bahçenin bir korkuluğa ihtiyacı var," dedi dede.
0: Korkuluk mu? O da neydi? Dede çocuklara sevgiyle anlattı. Korkuluk, tarla ve bahçelerde duran, üzerine eski giysiler giydirilmiş bir kuklaymış. İki kolu açık dururmuş. Kafasında şapkasıyla tarlalarda, bahçelerde öylece beklermiş.
2: "Korkuluğu uzaktan gören hayvanlar, özellikle de kargalar, bahçede bir insanın olduğunu düşünür, bahçeye yaklaşmazmış. Yani korkuluk bahçeyi, bahçedeki sebzeleri ve meyveleri korurmuş."
0: Ayla ve Bera çok heyecanlanmıştı. Dedeleriyle birlikte korkuluk yapmayı çok istiyorlardı. Hemen neşeyle koştular. Dede mısırların halini görünce iyice emin oldu. Bahçenin gerçekten bir korkuluğa ihtiyacı vardı. Korkuluk içinde ince uzun bir tahtaya. İşte ince uzun bir tahta. Korkuluğu bu tahtanın üzerine asacaklardı. Şimdi de eski kıyafetlere ihtiyaçları vardı. Anneleri kullanılmayan eski kıyafetlerini çoktan hazırlamıştı. Çocuklar eski kıyafetlerin içinden mavi bir pantolonu ve renkli bir tişörtü seçtiler. Şimdi de kıyafetlerin içini samanla doldurmak gerekiyordu. İşte samanlar. Ayla ve Bera hemen giysilerin içini samanlarla doldurmaya başladılar. Ayla korkuluğun şapkasını kelebeklerle süslemek istiyordu. Bera da ayakkabısına küçük tekerlekler yapmak istiyordu. Güzel bir şarkı söylemeyi de unutmadılar.

Yanakları al mı al, gözleri badem gibi kocaman, gülümsemesiyle iç ısıtan, sevimli mi sevimli bir korkuluk yapmışlardı sonunda. İki küçük kardeş bu korkuluğa sevimli korkuluk adını verdiler. Serin havalarda üşümesin diye üzerine ceket de giydirmişlerdi. Burnu akarsa silsin diye ceketine çiçek işlemeli mendil bile koyuvermişlerdi. Ayla rengarenk kelebekler yapmış ve korkuluğun şapkasını süslemişti.

Vera, eski kırık oyuncakların tekerleklerini Korkuluk'un ayakkabılarına yapıştırmıştı. Böylece Korkuluk paten kayar gibi kayıp gezebilecekti. Dede hemen

0: ve konuşamazdı. Ama Ayla ve Bera'nın hayal dünyasında tekerli ayakkabılarıyla yürüyor, dans ediyor, hatta şapkasını çıkarıp selam bile veriyordu. Dedeleri bu cevabı çok sevmişti. Torunları ne eğlenceli hayaller kuruyorlardı. Ayla ve Bera çalıların arkasına gizlenip yeniden kargaları izlemeye karar vermişlerdi. Korkuluğun işe yarayıp yaramayacağını merak ediyorlardı. İki küçük kardeş bekledi, bekledi. Sevimli korkuluk sonunda işe yaramıştı. Onu gören kargalar artık bahçeye yaklaşmıyordu. Bu sırada babaanneleri yemiş dolu bir kapla bahçeye gelmişti.
1: Babaanne, bu yemler kimin için?
0: Diye merakla sordu Ayla. Babaanne yemlerin kargalar için olduğunu söyleyince iki küçük kardeş çok şaşırdı. Babaanne hemen anlatmaya başladı. Bahçede korkuluğu görünce mısırları yiyemeyen kargaların da karnı doymalıydı. Bu yüzden onlara da bir kap yem hazırlamıştı. Bahçenin en uzak köşesine koydu yemi. Böylece kargalar bahçeden uzakta, ekinlere zarar vermeden karınlarını doyurup gidecekti. Ayla ve Bera çok mutlu olmuştu. Babaannelerinin ne güzel bir kalbi vardı. Herkesi ve her canlıyı düşünüyordu. Çocuklar tüm gün bahçede koşuştururken zaman hızla akıp geçmişti. Artık uyku saatiydi. Ayla ve Bera da uyumak için yataklarına girmişti. Bahçelerindeki sevimli korkulukta uyumuş muydu acaba? Ayla ve Bera bir süre korkuluğu düşünüp onunla ilgili hayaller kurdular. Sonra bu güzel günü bir şiirle taçlandırdılar. Korkuluk yaptık sevimli mi sevimli, şapkasındaki kelebeklere ne demeli, ceketine mendil koyduk çiçek işlemeli, bu korkuluk sanki bizden biri. Rüzgarla sallanır geceleri tek başına, ay ışığı vurur kırmızı yanağına. Ne kımıldar ne koşar, bekler usulca, bir nöbetçidir gece gündüz boyunca. Çocukların dedeleriyle el ele verip sevimli bir korkuluk yaptığı bu güzel güne şükürler olsun. Ve uyudular. Uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayalım.

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur. Vücut

Sana ne diyeceğim? Başlayan her şey biter demişti Hüsamettin Hoca. Yalnızca alemlerin Rabbinin başlangıcı ve bitişi yok demişti. Ama seninle başladığım hiçbir yol bitmiyor. Ya da bana öyle geliyor. Yenilik zamanı. Artık gittiğim yolu mu değiştirmeliyim? Yoksa yol arkadaşımı mı? Bilemiyorum artık. Az önce kararsızdım. Şimdi kesin kararlıyım. Seni satacağım ulan keçi.

0: Bu ses? Oy. Oy oy oy oy oy oy oy. Oy benim gariban benim. Benim cefakar benim oy. Benim zavallı benim. Feda olsun sana. Bir saç dedim. Gülersin tabii. Düşen sen değilsin, ben senin değil.
1: Yahu, düşene gülünmez. Düşene gülmek Müslümana yakışmaz.
0: Neye güldün o zaman?
1: Benim için feda ettiğin şeye güldüm. Bu kadar bonkör olma. Gariban kalırsın.
0: O değil de, ben bu keçiden nasıl kurtulurum onu söyle.
1: Bekle bakalım Karagöz. Yeni bir yıla giriyoruz. Yıl kötü bitti ama belki güzel bir başlangıç yaparsın.
0: He? Yeni bir yol mu?
1: Hey! Ulan Karagöz.
0: Ah be keçi. Madar ettin beni elin delisine.
1: Hey! Ne dedin sen?
0: Şaka şaka. Hadi bana eyvallah keçi. Yeni bir yola giriyormuşuz. Çok heyecanlıyım. Neden heyecanlıyım biliyor musun? Bu yola sensiz gireceğim de ondan. Son bir kez vur hadi. Vur da yeni yola hızlı gireyim. Hadi ama.
2: Hayır hayır. Konumuzun senin konuşamamanla alakası yok. Bu oyunu oynamak için ille konuşmak gerekmiyor ki. Hiç kusura bakma beygir efendi. 3-0 öndeyim. Aha! Hemen küseceksen bir daha seninle sessiz tiyatro oyunu oynamayalım. Oo, keçi efendi. Siz buralara gelir miydiniz? Sen geldiysen Karagöz'ün gelmesi de yakındır. Oo, şimdi anlaşıldı. Demek yine kavga etmişiz. Anlat bakalım ne oldu? Evet, sessiz tiyatro oyunu başlasın. Evet, dinliyoruz değil mi beygir? Evet, iki kelime. Birincisi... Dönme dolap. Doğru dedin. Tek kelime olacak. O zaman... Dolap. Hayır mı? Tamam. Buldum. Trambolin. Ay, heyecan yaptım. Ne acaba? Tamam. İkinci kelimeye geç. Birinciye sonra bakarız. Yürümek. Şey işte. Ha? Yol mu? Bizim beygir bildi. O zaman ilk kelimeye geçelim. Uzun yol. Geniş yol. Patika yol. Yeni yol mu? Allah Allah. Beygir yine bildi. O kadar da sevinme beygir efendi. 3-1 öndeyim hala. Keçi bey. Demek sorunumuz yeni yol ha? Karagöz yeni bir yola gidecek ve sen istemiyorsun. Öyle mi? Sen biraz tembelsin. Halbuki bizim beygir yolları çok sever. Şimdi beygire desem ki yeni ve uzun bir yola çıkıp yürüyelim, bana der ki... Allah Allah! Demek beygir de sevmiyor yolu. Ama olsun, sen Karagöz'ü yolda yalnız bırakma. Arkadaşsınız siz keçi. Birlikte yürümelisiniz, değil mi? Ha? Bu hayvanlar iyice tuhaflaştı arkadaş. Koşmaya üşenmiyorlar, yürümeye üşeniyorlar.
0: Bizim bu yeni yol neresi ya? Heh, işaret de geldi. Şu istikamete gideyim bari. Haydi bismillah. Yok yok, Sağa gitmem gerekiyor demek ki. Haydi bismillah. Şimdi de sol tarafa düştü. Demek ki solda. Haydi bismillah. Hayda. Geri mi döneceğiz şimdi? Neyse. Ya Allah. Ya bismillah. Bu işaret benimle dalga geçiyor anlaşılan. Neyse canım. Her defasında besmele çekmeme vesile oldu. Şimdi ne yapacağım be? Daha yola başlayamadım ki bitireyim. Of. Tam şu anda, tam olarak, tam anlamıyla, tamı tamına ve kesinlikle anlamış ve ikna olmuş bulundum ki kayboldum. Keçi! Hacivat! Neredesiniz ya? Hacivat!
2: Heh, bu Karagöz'ün sesi. Ah Karagözlüm, ah! Kaybolduğun yetmiyor. Beni de çektin bu karanlık ormana. Sesin geldiği yöne gidelim bakalım. Aman!
3: Be!
1: Allah Allah! Benim sepet buraya nasıl geldi ya? He? Bu ne be? Bir de sepetin buraya nasıl geldiğini soruyorum. Asıl soru, bu kadar adamın buraya nasıl geldiği. Ama sorunun kralını daha sormadım. Şimdi ben ne yapacağım?

0: Ama sepetim kayboldu. Sepeti ararken...
1: Bir sürü sepet buldun.
2: Ne oluyor burada?
1: Onu sizden biri söylese daha iyi olur Karagöz.
3: Vay anam vay. Gece nasıl başladı, nasıl bitti?
0: Onu bilmem de. Sepetimi ver de gideyim artık.
3: Al sepetini hemşerim. Bana niye soruyorsun?
0: Ama şey için dedim.
3: Ne için dediysen dedin. Al sepetini de git. Uğraşamam seninle şimdi.
0: Sen bilirsin.
3: Dur!
1: Yahu sen anlat bari. Nedir bu durum?
2: Ne sen sor, ne ben söyleyeyim Bekir Efendi. Gerçi istesem de söyleyemem. Çünkü ben de anlamadım.
1: En son ne oldu?
2: En son yeni yola girmek için ormana geldim.
1: Nereye girmek için?
2: Yeni yola.
1: Hangi yeni yol?
2: Eğlenme benimle ha. Sen dedin ya, yarın yeni yola giriyoruz diye.
1: Ben mi dedim? Hey!
2: Ne oluyor ya?
1: Şimdi anladım ben mevzuyu.
2: Neymiş? Bize de anlat, biz de bilelim.
1: Yeni yol demedim ki ben sana.
2: Ne dedin ya?
1: Yeni yıl dedim.
2: Tamam işte, yeni yol.
1: Yol değil, yıl.
2: Tamam ya, yol işte.
1: Hey!
2: Tamam. Anladım, yıl.
1: Dün bu yılın son günüydü. Bugün de yeni yılın ilk günü. Sen beni yanlış anlamışsın.
2: Yapma ya. Ben de yeni yola herkesten önce gireyim diye dünden beri yol arıyorum ormanda.
1: Anlat bakalım. Ne maceralar yaşadın? Ne diyor?
2: Ben anlatayım diyor.
1: Demek sen anlatacaksın keçi. Tamam. Anlat bakalım.
2: Üç kelime.
1: İlk kelimeyi anlatıyorsun. Dönme dolap.
2: Yok yok. Şey bu. Fırıldak. Ya çok seviyorum bu sessiz tiyat oyununu.
1: Al benden de o kadar.
2: Ay.

haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Arkadaşlar, daha hızlı olmak zorundayız. Şimdi sahanın diğer ucuna kadar yarışacağız.
1: Ben hazırım.
0: Bir, iki, üç, başla.
2: Arkadaşlar, deve kuşlarımız çok yoruldu. Bugünlük bitirelim antrenmanı. Ne dersiniz?
0: Olmaz Vefa. Çok çalışmamız lazım. Furkan'ın golünü ne çabuk unuttun.
3: Ama ne goldü be. Çekirge gibi zıpladı üstümüzden. Sonra da yumburlap tarihinin en efsane golünü attı.
0: İşte o yüzden çok sıkı çalışmamız lazım. Bu kadar dinlenme yeter. Şimdi koşumuzu tamamlayalım. Bir, iki, üç, başla!
2: Ha? Cemil, deve kuşları yorgunken antrenman da verimli olmaz. Yarın devam edelim.
0: Haklısın Vefa. Bugünlük bu kadar yeter.
4: Oo, arkadaşlar, deve kuşlarına oturmayı mı çalıştırıyorsunuz? Ha? Bir dahaki maç epey kolay olacak anlaşılan.
0: Güzel espri Furkan. Ama maça daha çok var. Merak etme. Güzel bir taktikle karşınızda olacağız.
2: Ama şimdi tüm deve kuşlarının dinlenmesi gerek.
5: Ne dinlenmesi? Şimdi sırada benim özel antrenmanım var. Tüm gün bunu bekledim ben.
0: Gani amca, ne özel antrenmanı?
5: Deve kuşlarına uçmayı öğreteceğim.
6: Ne?
4: Gani amca, deve kuşları uçamaz ki.
5: Sen zıplatınca ne harika, ben uçurunca olmaz Gani amca. Zıplamayı biliyorlarsa uçmayı da bilecekler. O kadar.
3: Hem deve kuşlarını uçurunca ne olacak ki?
5: Deve kuşlarından bir kargo şirketi kuracağım.
2: Kargo şirketi mi?
5: Bakın bir düşünün. Deve kuşlarına yumurtaları yükleriz. Şehre hızlıca göndeririz. Organik yumurtalar anında kapınızda. Deve kuşu kargo.
4: İyi de biz arabayla götürüyoruz zaten.
5: Araba olmaz, araba yavaş. Hem biz deve kuşlarını kurye olarak kullanmaya çalışmıştık. Ama götürmeleri gereken tüm elmaları yediler. Elma taşımayacağız çocuklar. Yumurta taşıyacağız. Neyse, hadi siz evlerinize dağılın. Ben antrenmana başlayayım. Evet arkadaşlar, uçmak çok basit. Hadi arkadaşlar, hadi. Azıcık gayret. Uçuyoruz. Demiştim size çok kolay diye. Yaşasın. Hadi ya. Uçmuyormuşuz meğer. Zaten bu kadar kolay olsaydı herkes uçardı. Uçmak zor olabilir ama imkansız değil. Bunu mutlaka başaracağız arkadaşlar. Merak etmeyin. Tamam, haklısınız. Bugünlük bu kadar yeter. Ama yarın sabah erkenden denemelere başlıyoruz. Anlaştık mı?

0: Kaleye ağırlık vermemiz lazım arkadaşlar. Zayıf noktamız kale.
1: Evet, kalemizde çok gol görüyoruz. Bir dakika, kaleci benim. Ya siz benim kurtarışlarımın neyini beğenmiyorsunuz?
2: Kurtarış yapsa beğeneceğiz ama yapmıyorsun ki.
3: Arkadaşlar daha sıkı çalışmalıyız. Furkan'ı durdurmanın bir yolunu bulmazsak bir daha maç kazanamayız.
4: Yetişin komşular! Ha? Deve aha kuşları yok!
0: Ha? Ha? Koşun çocuklar! Bir şeyler olmuş belli ki.
4: Hepsini götürmüşler.
5: Ha? Bak bak bak bak bak!
0: Eyvah! Dur Gani amca, tane tane anlat. Kim götürmüş?
4: Kesin ticari rakiplerim götürmüştür. Uçan deve kuşu projemi duydular ve benden önce davranıp dünya tarihine geçecekler. Ha? Yoksa siz mi söylediniz?
3: Ha? Yok Gani amca, kime söyleyeceğiz?
4: O zaman ha? Dün biz konuşurken gizlice dinlemişlerdir.
0: Böyle bir şeyin olacağını sanmıyorum.
4: Nedenmiş? Ha?
3: Gani amca, o kadar deve kuşunu ancak bir kamyonla taşıyabilirler.
0: Etrafta hiç kamyon lastiği izi görüyor musun?
4: Haklısın. Peki ne oldu deve kuşlarına?
6: Yumurluk dedektifleri bu olayın sırrını çözer. Siz hiç merak etmeyin.
4: Oh, oh, oh.

0: Miskin, şimdi seninle uğraşamayız. Önce deve kuşlarını bulmamız lazım.
1: Uzaylılar götürmüş olabilir arkadaşlar.
2: Bırak, başlama yine hayallere.
1: Bence imkansız değil. Bakın şimdi düşünün. Uzay mekikleri var, uzay üsleri var, ışın cihazları var. Ama neleri eksik?
0: Neleri?
1: Tabii ki deve kuşları.
3: Yok artık.
4: Arkadaşlar, daha gerçekçi düşünebilir miyiz?
5: Bak bak bak bak bak bak.
3: Bu da bugün pek telaşlı.
6: Durun bir dakika.
2: Miskin bize bir şey anlatmaya çalışıyor galiba.
5: Bak bak bak bak.
7: Uçmak mı istiyorsun sen? Çocuklar, bu da güzel fikir. Tavukların uçması hem daha kolay olur.
5: Bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak.
4: Yok Gani amca, başka bir şey demek istiyor. Takip edelim hadi.
2: Bakın, deve kuşu tüyü var burada.
1: Ben demiştim uzaylıların işi diye. Buradan uzay gemilerine çekmişler deve kuşlarını.
2: Burak!
5: Bak, bak, bak, bak.
4: Miskin, deve kuşları buradan mı kaçtı?
5: Bak, bak, bak, bak.
2: Arkadaşlar, galiba deve kuşları bizim yüzümüzden kaçmışlar.
0: Niye? Biz ne yaptık ki?
4: Dün onları çok yorduk.
7: Ne şey? Ben de biraz fazla üzerlerine gitmiş olabilirim.
6: Ne yapacağız şimdi?
3: Tabii ki izlerini sürüp onları bulacağız.
7: Bu ciltlerden nasıl atlayacağız? Ben o kadar yükseğe zıplayamam ki.

0: Niye atlayalım Gani amca? Kapıdan çıkarız.
1: Haklısınız. Hadi bakalım.
0: Oo, izler çok taze. Buradan dün akşam geçmiş olmalılar.
2: Dalga geçme Önder. Hadi izleri takip edelim.
0: İzler burada bitiyor.
1: Uçarak mı devam etmişler?
3: Hayır Gani amca. Çayırlık alan başladığı için izleri göremiyoruz.
4: Az ileride Ramazan abinin bostanı var. Oraya gitmiş olabilirler.
0: Doğru diyorsun Vefa. Hadi bakalım.
3: Vallahi keyifleri yerinde.
0: Burayı bırakıp da antrenmana gelmezler.
1: Uçma işi de hayal oldu desenize.
3: Selamünaleyküm Ramazan abi.
5: Aleykümselam Cemilciğim.
0: Deve kuşlarımızı almaya geldik abi.
5: Ama onlar pek gelmek istemiyor sanki.
4: Evet, onları çok yorduk. Ama artık dikkatli olacağız.
0: Hadi geri dönelim sahamıza.
3: Söz, antrenmanlarda sizi fazla yormayacağız.
1: Harika. Antrenmanlarda fazla yorulmazsanız uçma denemelerine de devam edebiliriz. Tamam, tamam, sakin olun. Uçmak yok. Yeter ki evinize dönün. Sevinçten havalara uçuyorum. Korkmayın, korkmayın. Lafın gelişi öyle dedim. Artık uçmak yok.

0: oyun dolu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera. Yaptım.

7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Anne, anne, anne.
1: Efendim?
0: Kek mi yapıyorsun?
1: Evet.
0: Kakaolu mu?
1: Hı-hı.
0: Çikolata parçaları da olacak mı?
1: Aynen öyle olacak.
0: Peki biz de olacak mıyız?
1: Sizi keke katmayacağım.
0: Hayır, öyle demedim. Biz de yardım edelim.
1: Harika fikir ama size zahmet olmaz mı?
0: Olmaz anne, lütfen, lütfen, lütfen, lütfen.
1: Eh, iyi, tamam.
2: Bu olmadı. Girmiyor. Çok ilginç. Buradan çıkardım eminim. Hepsi aynı gibi bunların. Renklerini farklı tasarlamak çok mu zor acaba? İşleri kolaylaştırmak lazım. Ha? Bunun radyonun içinde olması lazımdı. Allah! Takmayı unutmuşum.
1: Bir varmış, bir yokmuş.
3: Kek masalı.
1: Lezzetli kekler diyarında iki minik kek ustası varmış.
0: Ceren usta.
1: Diğeri de...
0: Eren usta.
1: En lezzetli keki yapmak için kolları sıvamışlar. Ama o da ne? Altın yumurtlayan tavuk ortalarda görünmüyormuş. Tavuğu aramaya çıkmışlar.
0: Cici tavuk neredesin?
4: Gel bakalım bili bili bili bili bili.
1: Ustalar altın yumurtlayan tavuğu bulamayınca altın yumurtaların peşine düşmüşler. Hemen yumurta tepesinden yumurtaları almaya gitmişler. Yumurtalar altından olduğu için sadece ustalar kırabilirmiş.
3: Yaşasın!
1: Ceren usta bir vuruşta altın yumurtayı kırmış. Eren usta hiç geri kalır mı? O da diğerini kırmış. Ceren usta kek için şeker ormanına gidip tatlı şeker toplamış. Eren usta süt nehrine gidip pırıl pırıl akan nehirden süt getirmiş. Yağ gölünden yağ getirme işi de Emel'e kalmış. Bütün malzemeler hazır olunca geriye düğmeye basmak kalmış. Aa, makine çalışmamış. Neden acaba ustalarım?
4: Bir şey eksik olmalı.
0: Buldum. Un dağına tırmanmadık.
1: Unu katıyorum.
4: Lütfen.
1: Yine çalışmadı bu.
0: Mikser mi bozuldu?
4: Babam tamir etsin anne.
1: Belki de bozulmamıştır. Bakın bakalım eksik bir şeyler mi kaldı acaba?
4: Kabaran toz.
1: Bakalım çalışacak mı?
3: Yaşasın.
4: Çalıştı.
3: Kat karıştır yavaşça. En güzel kek burada.
2: Hiç olmadı bu. Oysa harfiyen videodaki gibi yaptım. Şurada bir kablo var. Onu da keseyim. Ablam gelmeden tamir etsem iyiydi. Diline dolayacak beni. Yapamadı diye.
0: Bu ne?
2: Halanın radyosu oğlum.
4: Aa, bozdun mu baba?
2: Bozmadım. Kızım bozuktu.
4: İyice mi bozdun baba?
2: Hayır yavrum. İyice bozmadım. Bazı parçaları fazla geldi diyelim.
0: Yaşayacak mı peki?
2: Sanmam. Bir kablo kesildi.
4: Ne olacak şimdi?
2: Tamirciye gidecek gibi görünüyor.
1: Olmadı madem.
2: Maalesef canım.
1: Akşam radyo dinleyip çay keyfi yapacaktık hani.
2: Yine yaparız.
3: Nasıl?
0: Çok güzel olmuş anne.
4: Eline sağlık anne.
1: Sizin de minik ustalar.
2: Mis gibi kokuyor. Bakayım. Hani bunun çikolataları?
3: Ne?
2: Çikolatalı kakaolu kek olmayacak mıydı?
1: Tamamen unutmuşum.
4: Sade kek halam sever mi?
2: Sever tabii.
1: Minik kek ustaları ne yapsa halaları sever.
3: Yaşasın halam. Hala.
5: Merhaba.
2: Hoş geldin abla.
5: Hoş buldum canlarım.
2: Buyur geç.
4: Hala sana kek yaptık.
5: Öyle mi?
0: Çikolata katmayı unuttuk ama.
2: Kapıda kaldı halanız. Gel abla. Börek mi yaptın?
5: Evet, kuzularımın en sevdiğinden. Kıymalı.
3: Yaşasın.
5: Yapamazsın demiştim Adem.
2: Yaptım ama nedense olmadı.
5: Kabloları kesilen aletler genelde çalışmaz Ademciğim.
2: Kesmeden önce de çalışmıyordu abla. Şansımı denemek istedim.
5: Aferin, tebrik ederim. Radyo gecemiz ne olacak? Çocuklara radyo nostaljisi yapalım diye tutturan da sendin.
2: Aa, o kolay.
5: Yeni radyo mu aldın?
2: Yo, yaptım.
5: Nasıl? Çocuklar nerede? Hiç sesleri çıkmadı.
2: Gelirler birazdan.
5: Allah! O ne?
2: Radyo.
5: Radyo mu?
2: Hem de ayaklı.
5: Allah iyiliğinizi versin. Aklımı aldınız.
0: Korkma hala biziz.
4: Biziz. Korkunuz bitti mi?
5: Bitti canım, bitti.
4: O zaman program başlıyor.
1: Başlasın bakalım.
4: Düğmeye basmadınız ki, nasıl başlasın?
1: Aa, tabii ya. Radyoyu açmadan programları dinlemek istiyorum. Olacak şey mi? Radyoyu açtım. Hadi biraz dinleyelim. Bakalım ne varmış.
5: Aa, istasyonu bulamadık herhalde. Çekmiyor.
2: Durun, ben hemen hallederim.
5: Aman Adem, sen dur. Bozarsın canım radyoyu şimdi. Ben hallederim.
2: Ama abla.
5: Tamam, buldum galiba. Sesler kesildi.
4: Dem dere dem. Şimdi hava durumu.
0: Önce haberler, sonra hava durumu olacaktı.
4: Tamam, karıştırdım. Şimdi haber zamanı.
0: Emel Hanım'ın kakaolu kek yaptığını ama keke kakao katmadığını öğrendik.
2: Senden bahsediyor Emel. Haberlere düşmüşsün.
1: Adem.
5: Bir şeyleri unutan tek o değildir bence. Bakalım haberlerde başka neler var.
0: Evde radyo tamir eden Adem Bey ne yapmış biliyor musunuz?
4: Ne yapmış?
0: Adem Bey bazı parçaları takmayı unutmuş.
4: Aa, çok komik haber.
5: Evet, çok komik olmuş.
2: Ama abla, bu haber ulusal basına nasıl düştü anlamıyorum. Hiç özel hayat kalmadı mı bu evde?
0: Şimdi de bilmece zamanı.
4: Hava durumu ne olacak?
0: Ha, şimdi de hava durumu.
4: Havalar hep aynı. Havada dururlar ve biz nefes alınca içimize dolarlar. Oh be.
0: Şimdi bilmece zamanı.
1: İşte en sevdiğim.
4: İlk bilmecemiz geliyor.
0: A ile başlar adı. Boynunda var atkısı.
5: Adem.
2: Hani atkım?
1: Atkısız olsa olur mu?
0: Hayır.
5: Bu başka bir şey o zaman.
2: Buldum. Aslan.
4: Evet, dinleyenler cevap aslan.
5: Ah, maşallah benim kardeşime.
1: Harikasın canım.
2: Öyleyim. Sağ olun.
0: Programımız ikinci bilmecemizle devam ediyor.
4: Ben soracaktım bunu.
0: Şimdi Eren soracaktır.
4: Uzundur, ip değil. Isırır, köpek değil.
5: Aa, neymiş bu?
1: Bir hayvan ama acaba ne?
2: Kedi.
4: Kedi uzun mu baba?
0: Uzundur ip gibi.
1: Buldum, solucan.
0: Anne, solucan ısırmaz.
1: Allah Allah, ne bu?
5: Ben buldum.
2: Neymiş?
5: Yılan.
4: Evet, yılan. Aferin dinleyici oğlumuza.
5: Sağ olun, sağ olun.
4: Şimdi de...
5: Şimdi de reklamlar. Şükran Alanız'ın böreği sizleri bekliyor. Bitmeden yetişin.
4: Koş!

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar...

0: Hayırdır hocam? Ne yapıyorsun?
1: Çatıyı tamir etmem gerek. Geçen yağmurda akıtıyordu biraz.
0: Merdiveni bağlasaydın daha iyi olmaz mıydı bey?
1: Merak etme hanım. Daha önce de çıkmıştım. Oh, çok şükür çıktık. Düşündüğümden yüksekmiş. Aman, aman.
2: Hocam! Hocam! Hocam! Bir aşağıya gelebilir misin? Sana bir şey diyeceğim.
1: Oradan söyle Kadri, ne istiyorsun?
2: Gel hocam gel, çabuk ol, önemli.
1: Söyle bakalım Kadri Efendi, niye indirdin beni aşağı?
2: Ne yapıyorsun sen çatıda hocam?
1: Çatıyı tamir etmeye çalışıyorum.
2: Ben çok severim çatıyı tamir etmeyi.
1: Kadri, neymiş şu acil olan şey söyle.
2: Hocam, bir akçe verebilir misin? Canım tatlı çekti de.
1: Bir dakika bekle. Yukarı gel efendi. Allah versin.

0: Ah hocam, ah! Sana o merdiveni bağlı demiştim.
1: Kadri Efendi'nin dengesi bozulmasaydı bir şey olmazdı.
0: Neyse ki ucuz atlattınız ikiniz de.
1: Evet, çok şükür iyiyiz.
0: Ama senin Kadri'ye karşı davranışın iyi olmamış hocam. Altı üstü bir akçe istemiş senden zavallı. Tatlı çekmiş canı.
1: Mesele o değil. O kadar merdiveni boşuna indirmesine kızdım.
0: Aman hocam, Kadri'yi biliyorsun. Anlayışlı olmak sana düşer.

0: Sana da küsüp gitti. Bu pek iyi olmadı.
1: Küsecek ne var ki? Barışır, barışır.
0: Hocam, küstürmek hiç iyi bir şey değildir. Yarın onun gönlünü al inşallah, tamam mı?
1: Hmm, bakarız, bakarız. Kadri Efendi, nasıl gidiyor bakalım? Anlat hele. Ha? Şey, havalar da bugünlerde çok güzel değil mi? Dur, sana bir fıkra anlatayım. Bir gün yolda gidiyordum. Adamın biri geldi, dünyanın merkezini sordu. Ben de işte tam burası dedim. Ama inanmadı. O zaman ölç de gör dedim. Kadriciğim, sana bir hediyem var. Seversin diye düşündüm. Nasıl? Bu sıkmalara dayanamayacağını biliyorum. Ayranı da ben yaptım. Al bakalım, soğuk soğuk. Ne? O zaman sana hep istediğim bu kavuğumu da hediye edeceğim.
0: Demek hepsini reddetti ha?
1: Evet, ne yapacağımı bilmiyorum artık.
0: Benim bir fikrim daha var. Derler ki birisiyle barışmak istiyorsan ondan yardım iste. Bu ikinizin arasındaki soğukluğu giderir.
1: Kadri'den yardım isteyeceğim ha? Selamun aleyküm Kadriciğim. Şey demem o ki... Geçen gün çatıdaki tamir işim yarım kaldı. Tek başıma çok yoruluyorum gerçekten. Belim fena ağrıyor. Bana yardım eder misin diyecektim. Gerçekten çok makbule geçer.
2: Aleyküm esselam hocam. Bugün günlerden ne?
1: Ha? Bugün perşembe.
2: Salı, çarşamba, perşembe. Hah, tamam. Sanırım sana yardım edebilirim.
1: Sahiden mi? Ha, harika. Gidelim o zaman. Şunu da uzatır mısın kardeşim? Teşekkür ederim.
2: Rica ederim.
1: Kadri, bir şey soracağım. Bütün o hediyelerimi geri çevirdin. Kavuğumu bile. Ama sonradan yardıma çağırdım ve geldin.
2: Hocam. Aslında yardım etmeyi sevsem de yine de gelmeyecektim. Ancak şu var ki, birisiyle 3 günden fazla küsmek dinimize ters. Ve ben saydım, 3 gün de geçmiş. Onun için barıştım.
1: Ne? Bak hele sen, bay bay bay bay bay. Kadri dedik küçümsedik, küstü de gitti efendi. 3 günden çok sürmez küslük deyip de bize ders verdi.

パトラー

Bastı.

0: zil, fatura, eyvah!
1: Ha? Hey!
0: Hmm?
1: Ne yapıyorsun?
0: Hmm, çık!

0: Duş.
1: Dizi, duş, fatura. Dur. Ben dizi.
0: Ne?
1: Ben duş. Hop.

Acaba düşünce aklına, meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla, gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca, haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla, heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla, aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, o küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese.

Miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde. Düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler. Mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane. Benim adım mucize bir tane.

0: Yeter bence bu kadara.
1: Durduramıyorum ki.
0: Durdurdum. Benimki hazır bile.
1: 1, 2, 3 tane. Tamam, kardan adamımızı yapabiliriz. Bu işte sanki bir terslik var gibi.
0: Evet haklısın dostum. Kardan adamın kömür düğmesi düşmüş. Hayır, hala bir tuhaflık var. Buldum. Kar toplarının yeri değişecek bence.
1: Tabii ya.
0: Anladım.
1: İşte şimdi oldu. Gövdesi bu olacak.
0: Ve kardan adamımızın kafası da bu olacak. Harika oldu. Burnu yok. Burun çok önemli.
1: Hem de nasıl? Dinem yine çörek pişiriyor.
0: Durun arkadaşlar. Kardan adamımızı burunsuz bırakamayız. Hayır. Diğer çocukların kardan adamlarına bakın. Burnuna havuç takmalıyız.
2: Şimdi nereden bulalım havucu?
0: Kes kes. İşte havucumuz kös kösten.
1: Allah Allah. Bu köstebek yuvasında bir dünya saklıyor olmalı. Havuç bile var.
2: Oy nenem, oy. Nasıl dayanacağım bu kokuya?
0: Dur, bizi de bekle.
1: Siz de merak ediyor musunuz? Ninemin çörekleri. Durun. Bir de bekleyin. Bana da bırakın.
2: Ellerine sağlık nine. Yine döktürmüşsün.
3: Biz eski toprağız evlat. Afiyet olsun. Sahi, Ozan nerede? Göremedim onu.
0: Bütün ödevlerini biriktirmiş. 2 gün boyunca ödev yapması gerekiyor.
1: Ona söylemiştim. Hepsini zamanında yap diye.
3: Efe, evladım.
1: Elhamdülillah. Efendim nineciğim.
3: Kümesten yumurtaları toplar mısın? 2 gündür bir gariplik var. Gıt gıt yumurtlamıyor. İnşallah bugün yumurtlamıştır.
1: Gittim bile. Gıt gıt gıdak. Yumurtam sıcak. Gıt gıt gıdak. Yumurta yok ki. Bizim tavuk bugün de yumurtlamamış. Bu işte bir iş var. Arkadaşlar koşun.
4: Göz göz neredesin?
5: Hey.
4: Vuramadın ki. Yoruldum. Daha ne kadar kar topu var?
5: Bitti mi? Hay Allah, bitti.
4: Şimdi görürsün sen. Kös kös.
5: Ben buradayken kar topları beni bulamaz. Temtem, iyi ki varsın dostum.
6: Sen de dostum. Biraz da şöyle uyuyayım.
5: Temtem, dön.
4: Tam isabet.

0: Hayır.
1: Yumurtalı köstebek.
2: Yumurta mı? Ama nereden çıktı bu yumurtalar? Sepet sepet yumurta.
3: Bu Gıt Gıt'ın ayak izi.
4: Ama Gıt Gıt hep kümese yumurtlar.
3: Ormandan tilki inip yumurtaları yemiş olabilir mi?
5: Hayır. Tilki gelmiş olsa mutlaka karın üzerinde ayak izi olurdu.
4: Bakın, bir ayak izi daha var.
5: Bu ayak izi kime ait acaba?
4: Keşke Ozan da burada olsaydı. Bize bu gizemi çözmeye yardım ederdi.
3: Keşke. Tamam, plan yapmalıyız arkadaşlar. Planım şu. Bu akşam...
2: Dostum, bu yumurtalar senin mi?
0: Yumurtaların hangi tavuğa ait olduğunu bu şekilde anlayabilecek miyiz sence?
2: Bana güven. Kesin bu tavuğa ait. Bak nasıl da özlem dolu bakıyor.
0: Ay. Kaç kaç. Kaçacak.
2: Ne var bunda bu kadar sinirlenecek dostum? Koş göz göz koş.
3: Gelen giden yok. Gıt Gıt kümesinde.
4: Demek ki Gıt Gıt yumurtalarını götürmüyor.
5: O zaman kim?
2: Aa, çok yoruldum. Yumurtalar Bilibili'nin değil, Tavtav'ın da değil, Kıkır'ın da değil.
0: Sadece Gıt Gıt kaldı. Efe'nin ninesinin tavuğu.
2: Umarım Gıt Gıt daha seveceğim bir tavuktur. Hadi yürü.
3: Hay Allah, elektrikler gitti.
5: İşte biri geliyor.
3: Kim bu acaba?
4: Gidip bakalım. Yumurtaları alıyor.
3: Hadi koşun, kaçıyor.
5: Kaçmıyor ki. Nasıl yürüyor öyle?
3: Durun, burası.
4: Buz tutmuş.
3: Hadi şurada, ona yetişmeliyiz.
2: Hop, hop, hop.
0: Gıt Gıt, bu yumurtalar senin mi?
2: Dostum bak sinirlenme. Yardım etmeye çalışıyoruz. Gıt Gıt da sinirlendi galiba.
0: Hayır dostum hayır. Yumurtalar Gıt Gıt'ın. Bu görevde başarılı.
2: Epey yorulduk bugün.
0: Bolca da gagalandık.
2: Haklısın. Olamaz. Yine mi yumurta? Kim getiriyor bunları?
0: Temtem sabah akşam burada. Belki bir ara gözlerini açmıştır, birini görmüştür. Ona soralım.
1: Ne güzel uyuyor, hem de yürüyor. Ben de deneyim.
3: Mirmir, burada garip yürüyen birilerini gördünüz mü?
0: Sanki bizi anlayacak gibi sorular soruyorlar.
4: Bir yeri işaret ediyor.
5: Biri Temtem, diğeri de
4: Ozan.
6: Olamaz. Yine uyur gezerlik yapmışım.
3: Bir tek o olsa iyi dostum. Demek yumurtaları kümesten alıp çalılara sen saklıyordun.
6: Ne? Bu nasıl olur? Ben sadece rüyamda yumurtalı ekmek yiyordum.
5: Ve...

0: Dün de rüyanda yumurtalı ne görmüştün?
1: Aa, evet. Dün de sahanda yumurta yiyordum. Ama bunu nereden biliyorsunuz ki?
0: Dünden beri Gıt Gıt'ın yumurtaları kayboluyor çünkü.
1: Çok özür dilerim. Ne zaman rüyamda yumurta görsem uyur gezer olurum.
0: Önemli değil. Ozan uyandı, yumurtalar kurtuldu.

0: Uykunuz geldi. Sabah devam edelim dostlarım. Hayırlı akşamlar.
1: Ben de uyusam iyi olacak. Bu kadar macera yeter.
2: Haklısın dostum. Zaten bugün hiç uyumadın.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera. Yaptığın

7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: nasıl sektiriyorum?
1: Vay, harikasın Tuna.
0: Tuna topu aldı. Hızla rakip sahaya girdi. Tuna'dan güzel hareketler izliyoruz. Tribünler Tuna diye yıkılıyor.
1: Tuna, Tuna.
0: Tuna müthiş bir çalımla rakibi geçiyor. Şut be!
1: Ne?
0: Abla, kazara oldu. Canın çok acıdı mı?
1: Azıcık. Neyse ki kafama top gelmedi.
0: Gol atacağım diye heyecanlandım.
1: Bir dahaki sefere topu kaleye doğru at, olur mu?
0: Haklısın.
2: Oo, keyifler yerinde bakıyorum.
0: Anne, top sahasına gidebilir miyim? Arkadaşlarıma yeni topumu göstereceğim.
2: Tamam, git. Ama geç kalma, olur mu?
0: Anlaştık. Yaşasın! Arkadaşlarım topuma bayılacak.
1: Kaleye doğru atacaksın. Unutma.
0: Tamam.
2: Evet. Yemek hazır.
1: Masa da hazır.
2: Ellerine sağlık benim güzel kızım.
1: Senin de anneciğim.
2: Hayret. Bizimkinin çoktan acıktım diye gelmesi gerekiyordu.
1: Sevinçten yemeği unuttu galiba.
2: Öyle mi dersin?
1: Hı hı. Yeni topunu çok sevdi. Gözü başka bir şey görmüyor.
2: İşte geldi. Ne oldu oğlum?
0: Topum patladı.
2: Nasıl oldu?
0: Arkadaşlarla maç yapıyorduk. Yusuf topa bir vurdu. Top direğe çarpıp patladı. Anne, çok üzgünüm.
2: Üzülme canım.
0: Hepsi Yusuf'un suçu. O kadar hızlı vurulur mu? Topumu patlattı.
1: Ama isteyerek yapmamış ki. Oyun oynarken yanlışlıkla olmuş. Sen de yapabilirdin.
2: Ablan haklı, yanlışlıkla olmuş. Peki sonra ne oldu?
0: Ben arkadaşıma biraz kızdım. O da bana küstü.
2: Arkadaşın üzülmüş olabilir Tunacığım.
0: Ama ne yapayım? Top patlayınca ben de çok üzüldüm. Kendimi tutamadım.
2: Siz iyi arkadaşsınız. Arkadaşlık kıymetli bir şey Tunacığım.
0: Haklısın. Barışır değil mi anne?
2: Sen üzüldüğünü söylersen tabii ki barışır.
1: İstersen benim topumla oynayabilirsin.
0: Sağ ol abla. Şimdi oynamak istemiyorum.
2: Ben keyfini neyin yerine getireceğini biliyorum. Şöyle güzel bir yemek yerse düzelir benim oğlum.
0: Canım istemiyor anne.
1: Acıkmadın mı?
0: Hayır, ben odama gidiyorum.
1: Çok üzülmüş anne.
2: Evet canım, sadece top için değil, arkadaşı için de.
1: Onu böyle görünce ben de üzüldüm.
2: Merak etme, Yusuf'la barışınca keyif yerine gelir. Ama biz bu süreci hızlandırabiliriz.
1: Nasıl?
2: Renkli toplar yaparak.
1: Renkli toplar mı?

0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Şef Lina.
1: Ben de Şef Lina'nın yardımcısı Tuğba.
0: Yine harika bir tarifle karşınızdayız. Bugün birlikte renkli toplar yapıyoruz. Ama önce...

0: Arkadaşlar, ellerimiz yıkandı, malzemelerimiz de hazır. Siz de hazırsanız başlıyoruz. İşte malzeme listesi. Toplar için 2 bardak süt, 1 paket puding. Pudingi istediğiniz çeşit seçebilirsiniz. Biz bugün muzlu puding kullanıyoruz. 1 paket bisküvi. Topları süslemek için de Hindistan cevizi, kakao ve renkli şekerler kullanıyoruz.
1: Bu tarif çok kolay ve leziz bir tarif.
0: Çok da güzel görünüyor. Renkli bir sürü topumuz olacak.
1: Şefim, önce pudingi hazırlayalım.
0: Arkadaşlar, tencereye 2 bardak sütü ve pudingi koyuyoruz.

0: ve karıştıra karıştıra pişiriyoruz.
1: Bu iş sende şefim.
0: Anlaştık. Puding kaynayacak ve kıvamı yoğunlaşacak. Arkadaşlar bakın, pudingden baloncuklar çıkıyor. Puding hazır. Şimdi ne yapıyoruz sultanım?
1: Yuvarlayabilmek için pudingin içine bir paket bisküvi kırıp karıştırıyoruz.
0: İstediğimiz bisküvi olur mu peki?
1: Tabii ki. Hangisini seviyorsanız ya da evde hangisi varsa o bisküviyi kullanabilirsiniz.
0: Bakın böyle kırıyoruz. Sonra da iyice karıştıracağız.
1: Pudingin hamur kıvamına gelmesi gerekiyor. Bu sayede kolayca yuvarlayabileceğiz.
0: İşte oldu. Şimdi sırada en eğlenceli bölüm var. Bu hamurdan toplar yapıp onları süsleyeceğiz.
1: Karışımdan bir kaşık alıp elimizde yuvarlıyoruz.
0: Oldu mu?
1: Çok güzel oldu şefim. Topumuz renklenmeye hazır.
0: Arkadaşlar, topu yaptıktan sonra onu Hindistan cevizi kasesine koyup etrafını iyice kaplıyoruz. İşte böyle. Bakın, beyaz bir topumuz oldu. Şimdi de kahverengi top yapalım. Bunun için topumuzu kakaoya bulayacağız. Bu da kahverengi top. Sırada rengarenk top var. Bunun için topumuzu renkli şekere buluyoruz. İşte karşınızda renkli top. Başka renkler de yapılabilir mi sultanım?
1: Tabii ki. Mesela havuçla kaplayıp turuncu yapılabilir, limon kabuğuyla sarı yapılabilir.
0: Aa, doğru. Arkadaşlar, toplarınızı istediğiniz gibi renklendirebilirsiniz. Biz bugün 3 çeşit yaptık. Gördünüz, tarifimiz hem çok kolay hem de çok eğlenceli. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun.
0: Bakalım Tuna sürprizimizi beğenecek mi?
2: Renkli toplar mı yaptınız? Çok güzel olmuşlar.
0: Tadı da çok güzel. Hadi dene.
2: Anne, bu toplardan Yusuf'a da götürebilir miyim? Hem ondan özür dilerim.
1: Bu harika bir fikir oğlum. Ne güzel düşündün.
2: Yaşasın. Yusuf'la barışacağız.
1: Görev tamam. Çak.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel! Hey hey hey!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Heybeli Tiyatro, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

Ayrı Tel'den her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Sordum sarı çiçeğe, annen baban var mıdır? Annen baban var mıdır? Ha? Ha, bundaki su bitti. Hiçbir yere ayrılmayın, hemen doldurup dönüyorum. Hoş, nereye ayrılacaksınız? Benimki de laf. ay! Çok su vermişim. Buralar Gölcük'e dönmüş. Gölcük derken İzmit'teki değil çocuklar. Orası pişmaniyesiyle ünlü. Pişmaniye demişken pişman oldum sanırım fazla su verdiğime. Her şeyin azı karar, çoğu zarar çocuklar. Ha, bu paspas neredeydi? Ay oh! He? Şıp! He? Şıpır şıpırık! Şıp şıkır şıp şıkır! Şıp şıp şıpırık! Marakas, kas, arakas, marakas, aramakas, hoppidi hoppidi. Ay, yapmıştım bir ara. Ne günlerdi ama. Hoş geldiniz çocuklar. Ortalık biraz dağınık, kusura bakmayın. Çiçek bakımı önemlidir. Su verdim onlara. Kana kana içtiler. Bilin bakalım bugün size ne anlatacağım. Hayır, bu değil. Bahçıvan değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ama bu olta iyi bir ipucu oldu aslında. Size balıklarla da ilgisi olan bir meslekten bahsedeceğim. Evet, ben de çok sevdiğim için daha fazla bekleyemeyeceğim. Bakın, içim kıpır kıpır. Karşınızda dalgıç. Yani balık adam. Ama öyle yenen cinsinden değil. Bir hamsi, palamut ya da mersin balığı değilim yani. Zaten seçeneğim olsa lezzetli bir çipura olurdum. Neyse. Şaka bir yana, balık adam denizde yaşayan bir tür deniz canlısı değil. Yani aklınıza pullu halim gelmesin. Bir an düşündüm de. Şıkır şıkır bir şey olurdum ben. Ama pul payet sevmem. Neyse. Geçmişte yaşayan medeniyetlerde, mesela Roma'da denizcilik ve avcılık faaliyetleri için suyun dibine dalardı insanlar. Kısa süre suyun altında kalabilirlerdi ama. İslam dünyasında da, özellikle Orta Çağ'da denizcilik çok önemliydi. Arabistan'dan gelen dalgıçlar su altına dalmak için ilkel su geçirmez elbiseler ve hava tüpleri kullanırlardı. Tabii zamanla işler değişmeye başladı. Bir şemsiye alsam iyi olurmuş aslında. Ucuz atlattık çocuklar. Eğitimli bir dalgıç olduğum için hemen üstesinden gelebildim. Dalgıç olabilmek öyle kolay bir iş değildir çocuklar. Eğitim almanız gerekiyor. Aşama geçtikçe yıldız verirler. Bu yıldızların adı prövedir. Dalgıçları üçe ayırabiliriz çocuklar. Profesyonel, amatör ve askeri. Mesela askeri dalgıç olabilmek için Türk Silahlı Kuvvetleri veya Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı sınavlardan geçmeniz gerekir. Böyle çubukta sallanarak konuşmak da ne zormuş. Elim kolum karıncalandı. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı.

İşte burada balık adam ekipmanlarını görüyorsunuz. Onlar olmadan suyun altında uzun süre kalmak imkansızdır. Bir numarada su altı dalış elbiselerini görüyoruz çocuklar. Bu elbiseler dalgıçların suyun altında soğuktan korunmasını ve vücut sıcaklıklarını korumasını sağlar. Aksi halde dişleri takırdardı.

yapma diş kullanan dalgıcın vay haline. Ayrıca giysi, su, balık, yosun gibi şeyleri geçirmez ve dalgıcın hareketlerini rahatça yapabilmesini sağlar. Sırada şnorkel var. Su altındaki görüşü sağlamak için balık adamlar su geçirmeyen maskeler kullanır. Gözleri de yanmaz hem. Aynı zamanda şnorkel sayesinde yüzeydeki hava akışını almak için su yüzeyine kısa süreli çıkış yapabilirler. Şnorkele bir martı konmadığı sürece sorun yok. Ve 3 numarada dalış tüpleri. Su altındaki oksijen seviyelerini dengelemelerini ve balık adamların hayatta kalmalarını sağlar. Son olarak paletler. Daha hızlı bir şekilde suyun içinde ilerlemek için ayakkabı gibi bunu giyerler. Bunu giyince de gözler diğer ördekleri arıyor. Baksanıza, ördek ayağının tıpkısının aynısı. Perdeli. Biraz da denizüstü ekipmanlarından bahsedelim. Bir kürek, bir kova, tırmık, renkli bir makarna, deniz yatağı, hasır, şemsiye, plaj topu, suya yatırılacak bir Adana karpuzu, belki bir frisbee ve olmazsa olmaz şambrel. Bakın bunu tek geçerim işte.

gördünüz. Şimdi bir araştırma yapmak için bu kıyafetleri ve ekipmanları kuşandım. Artık tüpümdeki oksijen bitene kadar araştırabilirim. Aa, hayat

0: öyleyse seni rahat bırakayım da yaptığın işe odaklan.
1: Görüşürüz.
0: Dön gelirsen bana da iyi tarafından 1 kilo deniz börülcesi toplayıver hazır denizin dibindeyken.
2: Deniz börülcesi denizde yetişmez ki.
0: Öyleyse neden adına deniz börülcesi demişler? Deniz dedesinin adı mıymış?
2: Hayır, dedesiyle de ilgisi yok.
0: Belki de amcasının adıdır.
2: Hayır, deniz börülcesi deniz kıyısında yetişir. Suyun gelgit yaptığı ve sonra suyun çekildiği yerlerde yetişen bu bitki tuzlu ve ekşidir. Ispanak yerlerdendir bir de.
0: Vay canına, bu bilgi karşısında vurgun yemişe döndüm.
2: Tatlı mıydı, tuzlu muydu?
0: Öyle değil Uhay. Her iki suda da yenir. Ani basınç değişiminde vücutta biriken gaz kabarcıklarının genleşmesiyle oluşur vurgun. Neyse. 4 kere 8?
2: 32.
0: Aferin Uhay. Hadi

yıldızlardaki en zengin biyolojik çeşitliliğe sahip alanlar buralardır çocuklar. Birçok balık türü, deniz anası, yumuşakçalar... denizlerin Ağustos böceği de siz olsanız gerek. Nereden mi vardın bu kanıya? Yumuşakçalar ne çalar? Darbuka. Eğlenceyi bölmüyorum değil mi beyler? Ne kadar da havadar bir ortam. Bunun sebebi buralarda bolca fitoplankton olması. Dünya üzerindeki oksijenin yaklaşık %50'si bunlar tarafından üretilir. Söylenişi biraz zor. Fitoplankton. Bu da ne demek oluyor yani? Okyanuslar ve denizler ekosistemler için kritik bir oksijen kaynağıdır. Aa, işte batık bir gemi. Şuraya bakın. Etrafa amforalar saçılmış. İlginç bir de sandık var. İçinde kim bilir nasıl bir sürpriz bizi bekliyor. Büyük bir keşif yapmış olabiliriz çocuklar. Önceden kimse gelip araştırmamış gibi görünüyor. Belki de tarihe geçeriz. Bu amforanın içi boş. Ben asıl şu sandığın içini merak ediyorum. Dekoratifmiş. Benim evin salonuna iyi gider. Batık geminin malları dedikleri bu olsa gerek. Bakalım içinde ne varmış. Bu daha önceden kurcalanmış galiba. Çok eski çağlardan kalma bir şeye benziyor. Bu sandığı Leonardo da Vinci hayal etmiş. Marangoz Benedetto da hayata geçirmiş olmasın sakın. Kilidi de kırık.

Oldu anne. Görüşürüz. Tamam oldu. Bu da neyin nesi? Yoksa tahmin ettiğim yer mi burası? Akdeniz ve Atlas Okyanusu'nun birleştiği Cebeli Tarık Boğazı'nda olmalıyım. Arada kudretten bir engel var. Patlayacağım.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: güzel bir masal anlatmak ve güzel resimler yapmak için ne kadar güzel bir gün.
1: Cik, güzel, güzel.
0: Bir varmış, bir yokmuş. Bir şey varmış. Şey mi yapsam? Yahu ne yapsam? Aklıma hiçbir şey gelmiyor nadir kuşum. Anlatacak masal da, çizecek resim de bulamadım. Bazen olur böyle değil mi? Bugün zorlamayayım en iyisi kendimi.
1: Zorlama, zorlama.

0: Yok, yok, yok. Denemediğim yol kalmadı. Kitaplar okudum, doğa gezintilerine çıktım. Aklıma hiç masal fikri gelmiyor. 3 gün oldu Nadir dostum. Ne olacak böyle? Nadir, uyuyor musun? Uyuyorsun. Tabii ya, işte bu. İlham kuşum benim. Harika bir masal fikri verdin bana. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde bir orman varmış, yeşillikler içinde. Burada çeşit çeşit hayvan yaşarmış. Bizim masalımızın kahramanı küçük ayı da bunlardan bir tanesiymiş. İri, siyah gözlü, kahverengi, tatlı mı tatlı, pofuduk bir ayıymış bu ufaklık. Arkadaşları ona bal ayısı dermiş.
1: Vız, vız, bal arısı.
0: Bal arısı değil, bal ayısı. Bal yemeyi çok sevdiği için böyle diyormuş arkadaşları. Bal ayısı arkadaşlarıyla oynamayı, gezmeyi, dolaşmayı, ağaçlara tırmanmayı da bal kadar çok seviyormuş. Ormanda yapacak o kadar güzel şey varmış ki. Uyumak en son yapmak isteyeceği şey bile değilmiş. Bembeyaz karların küçük ayıyı bin bir türlü oyuna davet ettiği bu güzel mevsimi neden uyuyarak geçirmesi gerekiyormuş ki? Uyumak ne gereksiz şeymiş. Böyle düşünüyormuş bal ayısı. Bu düşünceden vazgeçirmek için uğraşıp duruyormuş anne babası. Vücudumuzun uykuya ihtiyacı varmış. Gün boyu koşup oynayan minik bedeni uyuyacakmış ki dinlenecekmiş. Ertesi gün tekrar oynamak için güç toplamalıymış. Gece uyuyoruz ya, bir de neden tüm kış uyumam gerekiyor? Maymun Muni de, salyangoz Sümi de kışın uyumuyor demiş bal ayısı. Kış gelince bize yaşa

0: Amamız gezip dolaşmamız için gerekli enerjiyi verecek kadar besin kalmaz doğada, demiş annesi. Bu yüzden kış uykusuna yatıp enerjimizi dikkatlice harcarız ve böylece hayatta kalırız, demiş babası. Ama yine de ikna olmamış balayısı. Kış uykusuna yatmak istemeyen ayı mı olurmuş? Olmuş. Balayısı kararını vermiş. Kış uykusuna yatmayacakmış. Bunun için bir plan yapmış. Gördün mü bizim afacan ufaklığı? Kaçmış uykudan, koşmuş oynamış hiç durmadan. Salıncaklarda sallanmış, pat diye düşmüş yuvarlanmış. Ağaçlara tırmanmış, dalların arasına saklanmış. Oynamadık oyun, gezmedik yer bırakmamış. Her şey ne kadar da güzel gidiyormuş. Mu acaba? Başlarda öyleymiş. Ama sonraları anne babasının dediği gibi olmuş. Küçük ayı yorulmuş. Artık bir an evvel uyuması ve dinlenip güç toplaması gerekiyormuş. Peki bizim inatçı ve uyku sevmez balayısı ne yapmış dersin Nadir dostum? Bir ağaç ev yapmaya karar vermiş. Kolunu kaldıracak, pençesini ağaca saplayacak enerjisi yokmuş. Ama yine de direniyormuş uyumamak için. Tahtaları yerleştirip bir ev yapacakmış. O tahtayı şuraya, bu tahtayı oraya derken başı dönmüş bizim minik balayısının. Bunların sebebi hep uykusuzlukmuş. Anlamış bunu anlamasına ama artık çok geçmiş. Ve daldan düşen bir elma gibi pat diye düşmüş ağaçtan.
1: Eyvah! Düştü! Düştü!
0: Evet düşmüş. Ama yere değil. Onu çok seven anneciğinin pofuduk kollarına. Anlatmış olmamış. Uyutmuş kaçmış. Bakmış ki anne ayı balayısı yaşamadan anlamayacak. İzin vermiş yavrusunun uykusuz kalmasına. Ama anne yüreği başına bir iş gelir diye de tüm gün takip etmiş yavrusunu. Ve tam düşerken açmış kollarını, tutmuş yavrusunu. Bu masal da burada bitmiş. Balayısı annesinin güvenli kollarında derin bir uykuya dalmış. Uyumuş, uyumuş da büyümüş.

0: Geceleri sahilde açtıkları çukurlara gömüyorlar. Dişi deniz kaplumbağaları bir seferde tam 100. Evet, yanlış duymadınız. Tam 100 yumurta bırakabiliyor. Ve bu yumurtadan çıkan yavrular kumdan çıkarak denize varmak için büyük bir koşuya başlıyor. İşte böyle.
1: Yeter tilki, anladık. Koşuyorlar. Garip garip hareketler yapıp durma artık.
0: Ha? Ay, özür dilerim teleskop. Kendimi kaptırdım. Neyse sevgili dostlar, şu an bu koşuya şahitlik etmek için köyceğiz Dalyan sahilindeyiz. Neden mi buradayız? Çünkü deniz kaplumbağaları yumurtalarını çoğunlukla bu sahile bırakıyor. Ve yavruların yumurtadan çıkma anını görmek için bölgeye turistler akın ediyor. Ayrıca...
1: Bir dakika!
0: Kaydı neden kestin teleskop? Ne güzel gidiyordum.
1: Kestim çünkü turistler akın ediyor dedin.
0: Evet.
1: Etrafına bir bakar mısın tilkiciğim?
0: Ne olmuş?
1: Kimi gördün?
0: Hiç kimseyi.
1: Peki turistler nerede?
0: Doğru ya. Turistler nerede?
1: Araştırmayı iyi yaptığına emin misin?
0: Gözümden bir şey kaçmamış olmalı.
1: Peki yumurtlama dönemi?
0: Ha? Bak bunu hiç araştırmadım.
1: Of tilki ya.
2: Selam dostlar.
0: Selam.
2: Başlamışsınız bile.
1: Kurye.
2: Efendim teleskop.
1: Deniz kaplumbağaları ne zaman yumurtlar?
2: Nisan ve Mayıs aylarında başlar. Temmuz ayına kadar yumurtlar.
0: Ha? Nasıl ya? Sen de mi araştırdın?
2: Yok, daha önce duymuştum. Aklımda kalmış.
1: Demek Nisan ayından Temmuz ayına kadar.
2: Evet.
1: Peki biz hangi aydayız tilki?
0: Eylül mü?
1: Bravo tilki, bildin.
0: Evet, bu konularda oldukça bilgiliyim.
1: Öyleyse bizim Nisan ayı ile Temmuz ayı arasında yumurtlayan bir hayvanın yumurtalarını görmek için Eylül ayında köyceğiz Dalyan sahilinde işimiz ne? Söyler misin tilki?
0: Bilmem.
1: Of!
2: Hakikaten ya. Ne işimiz var burada?
0: Onu sana sormalı kurye. Nasılsa deniz kaplumbağalarının hangi ayda yumurtladıklarını bilen sensin.
1: Evet, o da başka mesele.
0: Gidelim. Yine fren yapmayı unuttun haberci.
1: Bırak şimdi freni gazı tilki. Konu önemli. Ne oldu haberci? Gelirken... Bir kaplumbağa yavrusu gördüm.
0: Kaplumbağa yavrusu? Evet sevgili duyarlı dostlar. Şimdi sırada yavru bir deniz kaplumbağasını görmek var. Eğer daha önce yavru deniz kaplumbağası görmediyseniz tarif edeyim. Aynı deniz kaplumbağasına benziyor.
1: Sulandırma.
0: Tamam. Beni takip edin dostlar.
1: Ben size yolu gösteririm. Gecikmeyin ha!
2: Uçabilen var mı?
1: Ben.
0: Of!
1: 100 değil, bir tane kaplumbağa. Üstelik deniz değil, kara kaplumbağası. Yani?
0: Aslında...
2: Uzatma tilki, yanıldım de bitsin.
0: Evet, yanıldım.
1: Peki, bu kaplumbağa neden hareket etmiyor?
2: Ben biliyorum, kaplumbağalar yavaş hareket eder.
1: Bu kadar yavaş mı?
2: Bilmem.
0: Evet sevgili duyarlı can dostlarım, burada gördüğünüz kaplumbağa öyle yavaş hareket ediyor ki gözle görmek neredeyse imkansız. Gözlükle de imkansız, dürbünle de ve teleskopla da.
1: Beni karıştırma.
0: Normal teleskoptan bahsediyorum ya.
2: Saatte 0 kilometre.
1: Bence de.
0: Evet, bu kadar yavaş hareket ettiklerini sanmıyorum.
2: Kaplumbağa kardeş. Sorun ne acaba?
1: Durun bakayım, şu kamerayı bir sabitleyeyim.

0: Heh, oldu. Ayağına bir şey dolanmış.
1: Ne?
0: Sanırım poşet gibi bir şey.
2: Çantadan bir gün eczanede çıkacak diye korkuyorum kurye.
3: Çıkarayım mı?
0: İstemez.
3: Şaka şaka.
0: Gelmişsiniz bile.

0: ya? Nasıl da sevindi.
1: Bu poşetleri ve benzer çöpleri sağa sola atanlar da burada olsaydı keşke.
0: Evet, şu hayvancağızın çilesini görselerdi belki pişman olurlardı.
2: Haydi Kapo, git bakalım.
1: Kapo?
2: Kaplumbağa yani. Kaplumbağa çok uzun olduğu için Kapo dedim.
1: Evet, benim canım, duyarlı dostlarım. Bugün bir güzel şeye daha imza attık. Zavallı kaplumbağacık ayağına dolanan poşetten kurtuldu. Şimdi kaplumbağa gayet sağlıklı bir şekilde yanımızda durmakta. Şimdi sözü kaplumbağaya veriyoruz. Kaplumbağamız biraz utangaç galiba. Bir sonraki faydalı videomuzda yine birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın benim duyarlı canlarım.

0: diaphragm. Saat kaç oldu? Nerede bu kargo?
1: Bu saate kadar teslim edilmiş olması lazımdı.
0: Profesör ona aldığımız hediyeyi görünce çok ama çok sevinecek bence.
1: Bir de gelse. Ama iyi fikirdi. Tebrikler dostum.
0: Değil mi ama? Aa dur dur. Cebimde kargo numarası yazıyordu. İçeride arayalım.
1: Civan, profesör orada.

0: yok değil mi?
1: Evet yok. Hadi ara. Bütün sürprizimiz kaçacak yoksa.
0: Alo. Siz arkanıza yaslanın biz getirelim kargo şirketi mi acaba?
1: Ha? Siz arkanıza yaslanın biz getirelim kargo şirketi mi? Ne uzun ismi var.
0: Evet evet kargomuz vardı. Ne? Nasıl adrese teslim edilmiş?
1: Gelmedi de, gelmedi de.
0: Gelmedi, gelmedi. Nereye teslim edilmiş? Ne? Gökdelen apartmanı kat 39 mu?
1: Ben biliyorum, ben biliyorum. Gidip alırız. Ha? Profesör geliyor. Kapat, kapat telefonu.
2: Çocuklar, gelmişsiniz bile. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Birazdan yeni simülasyonumuz da hazır olur.
1: Profesör, dışarıda ufacık bir işimiz var.
0: Hı hı, minicik bir iş. Hemen geliyoruz.
1: Koş Yaman, koş.
2: He? Ama nereye? Hay Allah, ne oldu şimdi?
0: İşte Gökdelen apartmanı. Kaçıncı kattı?
1: 39.
0: Asansör hala gelmedi. Daha 55. katta.
1: 54, 53...
0: Beklemeyelim hadi. Merdivenlerden çıkalım.
1: Ne diyorsun Yaman? 39 kat mı?
0: Hem spor yapmış oluruz. Ben başladım bile. Kendine güvenmiyorsan asansörü bekle.
1: Yo, güveniyorum. Bekle bekle, geldim. 19 ve 20. Daha 19 kat var.
0: Az kaldı, az. Yaman ve Civan yorulmaz.
1: Nefes nefese kaldık, yorulduk. Asansöre binelim. Bu kadar spor yapmak yeter.
0: Olmaz. Hadi enerjini topla. Derin bir nefes al. Nefes ver. Hadi.
1: Geliyorum, geliyorum.
0: Civan, Civan. Başardık. İşte, işte kutu.
1: 39. Ama kalmadı dizlerimde derman. Bu nasıl apartman?
0: İşte bak, başardık.
1: Üzerine bak, üzerine. Bizim paketimiz mi?
0: Bizim adımız yazıyor. Sonunda profesörün hediyesini verebileceğiz.
1: Resmen dağları aştık. Ne vardı asansöre binseydik? Hala nefes nefeseyim.
0: Bari inerken binelim.
1: Niye gelmiyor?
0: Olamaz. Arıza verdi.
1: Ne? İnerken de mi yürüyeceğiz?
0: Hadi.
2: İşte yeni simülasyonumuz hazır.
0: Asansöre binemedim. Oy oy. 39 kat çıkarken şişti ayaklarım. Ay ay.
1: Çok yoruldum.
2: Çocuklar, sizi merak ettim. Bu haliniz ne? Nefes nefese kalmışsınız.
0: Kolay olmadı profesör.
1: Tam 39 kat tırmandık.
0: Ve bacaklarım. Yetmezmiş gibi 39 kat indik.
2: Bu da ne?
1: Hediyen profesör.
2: Çocuklar, ne gerek vardı? Ne hediyesi?
0: Ninem hediyeleşmek sünnettir der hep. Biz de bunu görünce senin çok beğeneceğini düşündük ve sana aldık.
2: Filli su saati maketi. Aynısını yapmışlar.
1: Cezeri ilk robotu yapan bilim insanı.
0: Onu çok sevdiğini biliyoruz. Biz de onun icat ettiği filli su saatinin maketinden bulduk ve senin için aldık.
2: Beni ne kadar iyi tanıyorsunuz. Teşekkürler çocuklar. Bu arada hala yorgunsunuz. Neden asansörü kullanmadınız ve 39 kat tırmandınız hiç anlamadım.
1: Hiç sorma profesör, hiç sorma. Yaman'ın parlak fikirleri.
0: Profesör, bugün simülasyonda hangi organa gideceğiz?
2: Nefes nefese kaldınız değil mi?
0: Hı hı.
2: Diyaframınız bir asansör gibi bir yukarı bir aşağı gitti.
1: Neremiz neremiz?

0: Bir asansör gibi bir aşağı bir yukarıya giden kasımıza, diyaframa gidiyoruz.
1: Hey! Keşif! Başlıyor yeni keşif!
2: Diyafram şeye de benziyor. Şeye, dilimin ucunda.
3: Kubbe! Kubbe!
0: Haklısın. Kubbeye benziyor Yaman. Diyafram nefes almamıza yardımcı olan özel bir kastır. Göğüs boşluğumuzun alt kısmında, akciğerlerimizin hemen altındadır.
2: Nefes almamıza nasıl yardımcı oluyor ki?
0: Monitör! Nefes aldığımızda diyafram aşağı doğru hareket eder ve göğsümüzde daha fazla yer açar. İşte bu sayede hava ciğerlerimize dolar. Nefes verirken de tıpkı bu şekilde diyafram yukarı doğru hareket eder ve ciğerlerimizdeki hava boşalır.
2: Bir aşağı bir yukarı. Tıpkı gerçekten asansör gibi.
3: Ay, hıçkırık tuttu.
0: İşte hıçkırığın sebebi de diyafram kasının ani hareketidir Yaman. Konuşurken veya şarkı söylerken de sesimizin net ve gür çıkmasını sağlar.

0: Diyaframdan nefes almak ayrıca bir rahatlama yöntemidir çocuklar. Burnunuzdan derin bir nefes alın ve karnınızın şiştiğini hissedin. Nefesinizi tutun. Bir, iki, üç. Şimdi ağzınızdan yavaşça nefesinizi verin. Siz devam edin çocuklar. Hay Allah, kapıma kargo gelmiş ama yanlış adres. Gökdelen apartmanı 55. kat diyor.
1: Ne?
0: Çocuklar eve giderken bu kargoyu da sahibine bırakın, olur mu?
2: Eyvah, asansör de bozulmuştu.
1: Hem de 55. kat.

0: Mış mış piş.
1: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
2: Buradaymış.
0: Ne güzelmiş.
1: Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
1: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
1: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: Nigella.
1: Şu parkurun güzelliğine bakın.
2: Ha? İşte kaykay şampiyonu İsmail sayın seyirciler.
1: Parkurun tozunu attırıyor. Şimdi kaykay zamanı arkadaşlar.
0: Abi ne yaptınız?
3: Selamun aleyküm çocuklar.
1: Aleyküm selam Müşteba abi.
3: İki dakika çalışmaya gittim. Savaş alanına dönmüş ortalık. Sizin hızınıza yetişilmiyor çocuklar.
2: Hayırlı günler Müçteba abi. Kaykaycılık oynuyorduk da ben işi bir adım öteye taşıdım.
4: Her zaman olduğu gibi.
3: Bu durumdan dolayı biraz suçlu hissediyorum çocuklar.
1: Neden ki Müşteba abi?
3: Benim evin mobilyalarını yapmak için sizin eski kaykaylarınızı, rampalarınızı filan sökmüştük ya.
2: O nasıl söz Müşteba abi?
1: Estağfurullah, öyle şey mi olur?
3: Bugün yeni hurdalar geldi çocuklar. Oradan bir şeyler çıkarmaya ne dersiniz?
2: Artık deneyimli olduğumuz için daha iyi modeller yapabiliriz.
4: Yaşasın! Hemen başlayalım.
1: Allah senden razı olsun Müşteba abi.
0: Şimdi kaykay zamanı.
3: Hadi bakalım Bodu. Bari sen yardım et bak.

0: dizlik, kask ve dirsekliklerinizi unutmayın. Allah korusun, başınıza bir kaza filan gelirse canınız yanmasın. Hani hiç yapmazsınız ya.
1: Bize helal olsun arkadaşlar. Şimdi geriye yalnızca kayacak bir parkur bulmak kaldı.

0: galiba arkadaşlar. Mahallemiz kayka için hiç uygun değil. Hep birilerini rahatsız ediyoruz.
1: En azından denedik arkadaşlar.
2: Hayırlı günler çocuklar. Hayrola, ne bu haliniz? Sanki Karadeniz'de gemileri batırmışsınız.
1: Hayırlı günler Kadir amca. Sorma. Kaykay kaymak için bir yer aradık durduk.
3: Ama maalesef bulamadık.
2: Benim bildiğim siz çocuklar hep bir yolunu bulur başarıya ulaşırsınız.
0: Ama ne yapacağız ki? Böyle bir alan yok.
2: Parktaki çocuklar için ağaç ev var mıydı? Ya da büfenin yanında satranç alanı? Ya da müçtebanın karavanı hep böyle miydi çocuklar?
1: Tabii ya. Biz neden halka açık yerlerde deniyoruz ki bu işi?
3: Doğru. Kendi kaykay parkurumuzu yapabiliriz. Hurdalıkta ihtiyacımız olan her şey var.
1: Hem de eski parkurumuzdan daha iyi, daha gelişmiş bir yer.
0: Evet, tıpkı çizgi filmdeki gibi kocaman geniş bir alan yaparız. Hem de kimseyi rahatsız etmemiş oluruz.
1: Allah senden razı olsun Kadir amca.
4: Allah sizden razı olsun arkadaşlar. Merak etmeyin. Ben iyiyim. Beni bırakın. Ben sonra da geleceğim.

0: merhaba abi.
1: Eyvallah Furkan'ım. Ne demek ya? Sayenizde ben de bu yeni alanı toparlayıp içeri yerleştirmiş olacağım.
0: Destur!
2: Şimdi geriye yalnızca monte etmek kaldı.
3: Kolay olacakmış gibi söyledin.
4: Tabii ki olmayacak. Ama biz her zamanki gibi bu işin altından kalkacağız.
5: Hadi hemen işe girişelim.

0: Hiç de fena olmadı ha? Hele de böyle elden düşme hurdaları değerlendirdiğimiz düşünülürse.
1: Allah senden razı olsun Müşteba abi. Şaka mı yapıyorsun? Eskisinden kat kat daha iyi oldu.
2: Hurdaları değerlendirmemiz de çabası.
3: Birim.
4: İstersen daha yapar yapmaz yıkmayalım parkurumuzu abicim. Gel önce ben bir tur atayım. Hani test için.
3: Anladım. Ben o kadar iyiyim ki sona bırakmak istiyorsunuz beni.
2: Aynen öyle İsmail.
3: Haklısınız. Mantıklı.

0: Burası hepimize yeter çok şükür.
1: Hep denemek istemişimdir şu olayı Bodo. Sen ne dersin? Hem çocuklar için kesinlikle güvenli olup olmadığını da test etmiş oluruz.
2: Hahahaha!

Oh oh maşallah. Ne güzel oynuyorsunuz çocuklar. Bana mı? Yo yo. Teşekkür ederim. Dışarısı öyle sıcak ki anlatamam. Hiç halim yok top oynamaya. Yandım. Hemen su içmeliyim. Oh, oh. Ancak kendime gelebildim. Ne oldu?

Su çocuklar, siz de mi susadınız yoksa? Anladım. Su istemiyorsunuz ama bir şey var. Acaba ne? Bir düşünelim. Söyle karacığım. Su içiyorsun. Bilmek benim işim. Hemen de anladım. Ha! Oo, esas şimdi anladım. Suyu içip bitirdim ama elhamdülillah demeyi unuttum ben. Hay Allah! Nasıl da aklımdan çıkmış. Çok teşekkür ederim çocuklar. Su içmeden önce besmele çekmeli, içtikten sonra da elhamdülillah demeliyiz. O zaman arkadaşlar, var mısınız su içme adabı ile ilgili kapışmaya? Kara, hazırsan eğer açılsın yeni sayfa, bekliyoruz merakla. Su! Nasıl da bildim. Evet, devam edelim. Bir el. Çok iyi gidiyorum bugün. Bakalım devamında ne olacak? Bitti mi? Ne çabuk yahu? Bir bardak ve bir el. Ha, şimdi anladım. Suyu sağ elimizle içmeliyiz, değil mi? Sağ olun. Teşekkür ederim. Peygamberimizin sünnetini bize hatırlattığı için ben karaya teşekkür ediyorum. Buyur keçe. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Oturan bir çocuk. Evet, hemen anladım ama sen tamamla bakalım. Evet, tam tahmin ettiğim gibi suyu oturarak içmeliyiz. Tıpkı peygamberimizin tavsiye ettiği gibi. Keçeye bu hatırlatmadan dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi sıra geldi karaya. Açılsın yeni... Açılmasın mı? Aa, neler oluyor? Bunca yıllık dış sesim ilk defa sayfa açamıyorum. Keçenin resmine mi bir şeyler ekleyeceksin? O zaman keçeye soralım bakalım buna ne diyecek? Buyur bakalım. 3 mü? Demek 3. Bu kadar. Bir saniye hemen toparlıyorum. Suyu besmele çekip oturarak sağ elimizle içiyoruz. Bitince elhamdülillah diyoruz ve... Buldum. 3 yudumda içiyoruz. Sıcaktan herhalde çocuklar. Yoksa ben şıp diye çözerdim biliyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Yine harika bir iş çıkardınız. Dondurmayı yene kadar aman yani bir dahaki programda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.

0: Ya'yı olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
0: Selamun aleyküm arkadaşlar.
2: Aleyküm selam.
0: Ne yapıyorsunuz? İhlas suresini ezberliyoruz.
3: Yaz kursunda hep beraber ezberlemiştiniz. Unuttunuz mu yoksa?
0: Yok, unutmadık. Anlamını ezberliyoruz.
4: Daha doğrusu ezberleyemiyoruz.
0: Neden?
4: Cümlelerin sırası karışıyor.
5: Ve aklımızdan hemen uçup gidiyor.
3: Demek uçuyor.
0: Anlaşıldı. Bu akıldan uçma problemini çözmek abileriniz olarak bize düşüyor.
5: Nasıl çözeceksiniz ki?
0: Zor.
4: Çözeceğiz dedik ya Ali.
0: Zor.
4: Tövbe estağfurullah. Siz çalışın, gerisi bizde.
0: Zor zor. Neden yahu neden?
6: Akıldan uçmayan ezberler için yapıştırıcı icat edilmedi de ondan.
0: Çok zor.
2: Ali.
6: Ne dedim ki abi?
4: Ali'nin bir konuda haklı çıkça hiç aklıma gelmezdi.
0: Zor derken bir bildiği varmış çocuğun.
3: Bir de o kadar meydan okuduk.
0: Ne? Neden bana öyle bakıyorsunuz?
3: Bu yapıştırma işini sen başlattığın için olabilir mi?
0: Bizden küçük oldukları için yardımcı olmak hepimizin vazifesi gibi geldi o sırada bana.
7: Selamun aleyküm arkadaşlar.
2: Aleyküm selam.
7: Hayırdır, düşünceli görünüyorsunuz. Bir sorun mu var?
0: Sorun denemez. Bir projemiz var desek daha doğru olur.
7: Proje mi? Bayılırım.
4: Zor ama biraz.
0: Salih.
3: Çok zor.
7: Şu zor meseleyi anlatın da çözelim arkadaşlar.
0: Bayram Hoca'nın fikri çok güzel oldu. Çocuklara sonda sürpriz olacak.
4: Çok güzel olacak.
7: Evet. Arkadaşlar şimdi sıra geldi oyunumuzun dizaynına.
4: Ne yaptın Selim? Bitti mi şarkın?
3: Allah'a şükür.
4: Biliyordum. Yapabileceğine emindim.
0: Helal kardeşime.
8: Güzel bir ikindi namazının ardından güzel bir oyun bizleri bekliyor çocuklar. Ezberlerini aklında tutmada zorlanan ve tekrar edip sevap kazanmak isteyen herkes için harika bir alıştırma olacak. Hazır mısınız?
2: Hazırız.
8: Oyuna başlamadan önce Selim'den herkesi şevklendirecek bir şarkı geliyor. Buyur Selim.
3: Çocukların kafasında vardı bir balon. Bilgiler uçunca geriye kalırdı bomboş bir salon. Ezberlerini akılda tutmak sanki maraton. Üzülme Ali, dikkat edersen sen de olursun şampiyon. Yo, yo, yo.
8: Çok güzel olmuş Selim. Eline sağlık. Oyunun adı Tamamla Kazan. İki grupsunuz. Camimizin bahçesinde çeşitli yerlere sakladığım kelimeler var. Bu kelimeler ayetleri oluşturan yapboz parçaları şeklinde hazırlandı. Kelimeleri bulup doğru parçaları bir araya getiren grup kazanır.
0: Taş, kağıt, makas.
8: Cemile.

0: قایب سلیم.
1: ای gayet tamamlandı hocam.
2: Evet, de ki o Allah'tır, tektir. Birinci ayet için 10 puan.

0: Allah Samet'tir. İkinci ayet de tamamdır hocam.
1: Çok iyi. Tamamlayan kazanır. 10 puan daha geliyor.
2: Soli, Soli, Mustafa, Mustafa, Mustafa.
0: Olmadı hocam.
1: Olana kadar devam. Hadi bakalım sıradakiler. Üçüncü ayet tamam. Doğurmamış ve doğmamıştır. 10 puan size geliyor.
0: Yaşasın! Oldu!
1: Dördüncü ayet de böylelikle tamamlanmış oldu çocuklar. Onun hiçbir dengi yoktur. Bir 10 puan daha.
0: 20-20 berabere. Kim kazandı?
1: Hepiniz kazandınız çocuklar. İhlas suresi bize Rabbimizi tanıtan bir suredir. Onu tanımak bizler için en büyük kazançtır. Yine de bir ödülümüz yok değil. Masaya yaklaşmanızı istiyorum. Son şeklimizi verelim. Çocuklar, Allah birdir ve tektir. Başka hiçbir ilah yoktur. Allah Samet'tir. Yani hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Her şey ve hepimiz ona muhtacız. Rabbimiz Allah, insanlar ya da diğer canlılar gibi doğarak hayat sahibi olmamıştır çocuklar. O hep vardı, her zaman da var olacak. Yani bizler gibi anne babası olmadığı gibi çocuğu da yoktur. O yaratıcımız, biz de onun kullarıyız. Hiçbir şey Rabbimize denk değildir. O her şeyden yüce ve benzersizdir.
2: Ooo! Bir oldu hocam!
1: Ya!
0: Allah birdir diye başlayan sureyi bir şeklinde yapbozla birleştirmek çok iyi fikir hocam.

0: İyi bir haberle geldin sanırım.
1: İyi haberi siz bana vereceksiniz.
2: Ben yardımcı olayım o zaman. Sen kapıyı açtığında birazcık küçük dilimi yuttum. Ama neyse ki büyük dilim yerinde duruyor.
3: İyi haber bunun neresinde Mo?
1: Gün boyu Mo'nun şakalarını duymaya devam edeceğiz. Korkarım, iyi haber bu.
2: Korkar mısın? Sanman gerekirdi. Hiç olmadı ümit edebilirdin. Hatta duaya geçiş yapıp inşallah da diyebilirdin. Korkarmış pe.
4: Sahi İkbal, bugün geç geldin. Bir şey var sende.
5: Sabah haberlerine takıldım. Atık sular, çöpler denizleri kirletiyormuş. Yüzlerce balık karaya vurmuş. Bir şeyler yapmalıyız.
0: O zaman buna çok sevineceksin.
5: Deniz neferleri mi?
6: İyilik için.
7: Deniz neferleriyle hep tertemiz denizler. Dalgaların üstünde yalnız güneşten izler. Maviler mavi kalsın, balıklar nefes alsın. Denizlerde çöp gören bizim gibi toplasın.
3: Tamamdır, harika oldu.
8: Çocuklar gelin bakın.
0: Fatih abi, bu kadar çöpü insanlar mı atıyor denize?
8: Maalesef Mehmet. Herkes bir tane çöp atsa böyle birikiyor.
2: Wow! Bu dalçık kıyafeti mi?
4: Dalgıç.
2: Dalgıç mı? Çok saçma. Bu abi şimdi dalacak, birazdan da çıkacak. Adı üstünde. Dal, çık.
8: Buna dalış kıyafeti diyorlar mı? Bu abi ekibin dalgıcı. Derinlerdeki çöpleri toplayacak.
9: Çekilen videoları gönderin. Montaja gireceğim. Tamam.
0: Birazdan Yusuf gönderecek. Tamam.

0: Bu haliniz gemiye binemediğiniz için değil mi? Bu da ne? Olamaz! Bütün ekibin dikkatini, beni dinleyin. Tamam. Arkanızda kocaman bir kargo gemisi var. Ve çok büyük bir dalga size yaklaşıyor. Kendinizi koruyun. Tamam. Beni duyan yok mu? Tamam.
1: Bir dahaki sefere dalga gelmeden önce söylersen iyi olur. Tamam.

0: bütün çöpler denize dağıldı. Biz sırılsıklamız ve çöp toplama ağımızla çöplerle birlikte gitti. Yani çok iyiyiz. Tamam.
1: Drone da denize düştü. Bir tane daha gönderip aramaya katılacağım. Tamam.
2: Çöpleri tekrar toplamak gerekecek ama önce ağları bulmalıyız.
3: Bu işi bana bırak dostum. Şimdi şahin gözlerimle yerini saptayacağım.
4: Mo, bir de seni denizden toplamayalım lütfen.

0: Çocuklar, yapacak bir şey yok. Geri dönmemiz gerek. Biz yarın yeni ağ ve teçhizatla gelir toplarız. Üzülmeyin.
1: Ama Fatih abi, bu çöpler yine her yere yayılacak.
2: Evet, kesinlikle bir şeyler yapmalıyız.
0: Çocuklar, yedek malzemelerimiz depoda kalmış. Onları alıp gelmek saatler sürer.
2: Bizimkiler alıp gelebilir.
0: Sizinkiler mi?
2: Evet Fatih abi, Han, Kangi ve Badem ekibimizin karada kalan kısmı.
0: O zaman ben hemen depodakilere haber vereyim.
1: Han, beni duyuyor musun? Tamam.
3: Buradayım Mehmet. Tamam.
1: Size bir görev düştü. Birazdan göndereceğimiz konuma gidip gerekli malzemeleri bize ulaştırabilir misin? Tamam.
3: Olmuş bir Mehmet. Tamam.
2: Hadi biz de gemiye dağılan çöpleri toplayalım.

0: anne. Bunlar babamın söylediği ekipten.
1: Evet, bizi Fatih abi gönderdi.
2: Hoş geldiniz. Biz üç kişi gelecek sanıyorduk.
1: Bunlar Kangi ve Badem. Bizim ekibin elemanları. Böyle sayınca yine üç çıkıyoruz.
2: Taşıyabilecek misiniz?
1: Hiç merak etmeyin efendim. Gözlüklerimi düzeltmediğine göre senin de kafan karıştı Badem. Kangi! Üçüncü de bana göre bir yiyecek çıkar bari. İşte o an geldi. Kumandayı alayım.

0: Han'ın yeni drone'u imdadımıza yetişti.
1: Çocuklar, siz olmasanız bu iş bitmezdi. İyi ki geldiniz. Birazdan karaya varmış oluruz.
2: Biz de sayenizde bu iyiliği herkese duyuracağız Fatih abi.
3: Şunlara bakın, nasıl güzel parlıyorlar.
4: Daha sık gemiye binmeliyiz galiba.
5: Niye? Senin sandviçlerinde mi parlıyor?
3: Görüntüleri ve notları Han'a gönderdim çocuklar.
2: O zaman buradaki görevimiz tamamlandı. Mo, bugün sen de çok fazla çöp topladın. Ekibin gururusun.
5: Yapma dostum. Teşekküre hiç gerek yok. Hırçın dalgalarla mücadele ederken kendime ne söyledim biliyor musun? Çok şükür bugün de ıslandık.
6: Dostlar, İspanya'dan bir mail ve video geldi. Bakın, onlar da deniz temizliği için gönüllü ekip kurmuşlar.
3: İşte bu işin en sevdiğim kısmı bu. İyilik her dilde, her memlekette.
5: Şiir gibi konuştun dostum.
0: İyiliğin kendisi şiir gibi.
3: Bloğa gelen yorumlara bakın arkadaşlar. Gönüllü kuruluşlar da deniz neferlerine destek olacakmış.
2: Yani daha fazla malzeme ve daha fazla insan.
3: Ve daha az çöp.
6: Hey çocuklar, videomuz paylaşım rekorları kırıyor.
5: Şu videoyu tekrar açsana, ben izleyemedim dostum.
6: Yeter ki iste.
4: Deniz neferlerinden Fatih abimizle birlikteyiz. Denizlerden çöp toplayan bu harika ekibin gemisinde kendisine mikrofon uzatıyoruz.
1: Deniz neferleri adına halkımızdan ricamız var. Denizlerdeki çöpler oksijeni azaltıyor.

0: Deniz canlılarını zehirliyor ve atıklar içme sularına da karışıp insanların sağlığını bozuyor. Hem denizleri kirletmek kul hakkına girmektir. Ve kul hakkına girmek en büyük günahlardan biridir. Peygamberimizin "Temizlik imanın yarısıdır" sözünü de unutmayalım.
1: Arkadaşlar,

oradan batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da

0: este cômodo quente com luz.
1: Sema, kızım, rozetler masanın üzerinde kalmış.
2: Alacağım baba.

0: alacağız? Bir türlü evden çıkamadık.
1: Miço, ne yapıyorsun böyle?
0: Evden çıkamadık ya bir türlü Sema abla. Onun için böyle yapıyorum.
2: Anlamadım. Evden çıkamayınca böyle mi yapılır?
0: Bilmem, babam hep böyle yapıyor. Böyle ellerini beline atıyor. Böyle bir sağa bir sola gidiyor. Tüh tüh tüh, çıkamadık bir türlü. Sonra da böyle söyleniyor.
2: Tüm gördüklerini kaydetme çağındasın Elifciğim. Ne güzel almışsın hafızana.
0: Hafızayı almak ne demek Agah dedi?
2: Aslında öğrenmek demek Elifciğim.
0: Öğrenmek güzel bir şey. Ben çok severim öğrenmeyi. Daha fazla şey öğrenmek istiyorum. Ne yapmam gerek?
1: Öğrenmek farklı şekillerde olabilir Miço. Mesela eğitim almak bir yöntemdir.
0: Nasıl?
1: Bilen bir kişinin öğretmesiyle bilgi edinebilirsin yani.
0: Başka?
2: Araştırarak, gözlem yaparak, okuyarak, izleyerek, dinleyerek.
0: Dinleyerek mi? Dinleyerek nasıl öğreneceğim ki Agah dede?
2: Dikkat öykülerini dinleyerek öğrendiğin gibi Miço.

0: kadar güzel.
1: Harika.
0: Çok sevdiniz değil mi?
1: Evet.
0: Dikkat Balon ailesine şimdiden hoş geldiniz.
2: Evet çocuklar. Çok şükür sorunsuzca havalandık. Hazır mısınız dikkat öyküsünü dinlemeye?
1: Hazırız.
2: Bir varmış, bir yokmuş. Ülkelerden birinde bir padişah varmış. Bu padişah ilime ve bilime çok önem verirmiş. Sarayında bilginlere, alimlere ayrıcalık tanır, onların fikirlerinden faydalanırmış. Günlerden bir gün sarayın baş alimi vefat etmiş. Mecburen yeni bir baş alim seçilmesi gerekiyormuş. Padişah ilimine ve bilimine güvenen insanları sarayına davet etmiş. Bir yarışma yapacak ve kazanan kişi baş alim olacakmış.
3: Belirtilen gün ve saatte ilmine ve bilimine güvenenler sarayın avlusunda toplanmış. Tam 200 Adem evladı toplaşmış.
2: Padişah sualler soruyor, bilgilerini sunuyor, onların tartışmalarını izliyor ve aklına yatmayanları eliyormuş. Elene elene sona 4 kişi kalmış. Padişahın veziri padişahı 4 tercihinden ötürü tebrik etmiş ve...
3: Efendim tebrikler. Şu 3 Adem gerçekten de baş alim olmaya adaylar. Bir tanesi öyle hazır cevap ki herkesi ikna ediyor. Bilgisi olmasa karşısındaki insanları böyle ikna edemez. Sözleriyle tesir altına alamaz.
2: Demiş. Padişah onun söylediklerini saygıyla dinlemiş. Vezir bu sefer ikinci adam hakkında konuşmaya başlamış.
3: Hele şu ikinci Adem. Belli ki ne kadar bilirse bilsin, bilgisini tekrar etmeyi seviyor. Araştırmacı. Her bir soruda önce kalın kaplı kitabından bilgilerini teyit ediyor. İnce eliyor, sık dokunuyor, öyle yanıt veriyor.
2: Demiş. Padişah, vezirinin bu söylediklerine de hak vermiş. Vezir, üçüncü Adem hakkındaki görüşlerini söylemeye başlamış.
3: Bu üçüncü Adem, ispatçı. Hemen deney yapıyor. Formül geliştiriyor ve ispat ediyor tezini.
2: Padişah bu söylediklerine de hak vermiş. Ve vezir sözlerine şöyle devam etmiş.
3: Bunları neden finale bıraktığınız besbelli hünkârım. Lakin bu dördüncü Adem'i neden seçtiniz? O baştan beri hiç konuşmuyor. Öylece susup oturuyor.
2: Demiş. Padişah da ona başından beri en çok dikkatimi o çekiyor. Susuyor. Lakin bildiğinden mi susuyor, bilmediğinden mi susuyor anlamadım. O nedenle bir de onu finalde görmek istedim demiş. Ve final için son sualini sormuş. Son sual ile birlikte finale kalan 4 yarışmacıdan araştırmacı olan hemen kitabını açmış, araştırmış. İspatçı hemen ispat için formüller oluşturmaya başlamış. Hazır cevap olan anlatmış da anlatmış. Dördüncü Adem yine yalnızca susuyormuş. Padişah sonunda bu suskun Adem'e sen neden hiç konuşmazsın diye sormuş. Adem de ona...
3: Efendim, bilmenin en kıymetli yanı sürekli ne kadar bildiğini sorgulamaktır. Bilgi sonsuz bir deryadır. O deryaya tamamıyla vakıf olmak mümkün olmaz. Bu nedenle ben konuşmaktan çok dinlerim.
2: Demiş. Padişah bu cevabı sevmiş. Lakin karşısındakinin bilgisine de ihtiyacı olduğu için peki dinlemekle ne geçer eline diye sormuş.
3: Efendim, geldiğimizde burada yüzlerce Adem vardı. Her biri kendince bilge, kendince bir derya. Her soruda hepsini dikkatlice dinledim. Böylece kim akla yatkın konuşuyor, kim başka pencereden bakıyor, kim yeni bir bakış açısı getiriyor, hepsini gözlemledim. Oralardan edindiğim bilgilerle ufkumu genişlettim.
2: Demiş. Padişah bu cevabı da beğenmiş ve suskun adam şöyle devam etmiş.
3: İlk baştan beri sorduğunuz her sualde az çok malumatım vardı. Lakin şimdi hepsi hakkında iyice emin olduğum cevaplara sahibim. İlk sualinizde tartışanları dinledim, anlatanları dinledim, okuyanları dinledim. Hepsini harmanladım ve bir sonuca vardım. İlk sualin en doğru çözümü şöyle olmalı.
2: diyerek anlatmış da anlatmış. Gerçekten de dinlediği her şeyi akıl süzgecinden geçirip çok doğru bir sonuca vardığını göstermiş padişaha. Ve devam etmiş. İkinci sual, üçüncü sual, dördüncü, beşinci sual. Hepsinde farklı fikirleri dinlemenin, farklı görüşlere kulak vermenin faydasını görmüş bu suskun Adem. Hepsini akıl süzgecinden geçirip en doğru cevaba ulaşmış. Ve son sual için üç finalistin de söylediklerini aklından geçirip en doğru cevabı vermiş. Bunun üzerine padişah da ona, "Baş alim olarak seni seçtim." deyince Adem padişaha,
3: "Efendim, af buyurun ama biz dört kişi kaldık finale. Bu arkadaşlarım da en az benim kadar hak eder bu görevi. Müsaadeniz olursa dördümüz birden bu görevi yapalım. Malumunuz ilim öğrenmeyi tek başına yapabilirsin. Lakin ilim yaymaya ekip gerek. Akıl akıldan üstündür."
2: demiş. Padişah bu fikri de çok beğenmiş ve dördünü birden baş alim seçmiş. İşte böyle çocuklar. Ne kadar bilirseniz bilin, dinlemek kadar kıymetlisi yoktur. Farklı fikirler, farklı görüşler bize her zaman yeni çıkış yolları gösterebilir. Evet, madem dinlemek üzerine bu kadar metiyeler dizdik, o halde yarışmamıza geçelim de görelim bakalım kim daha iyi dinlemiş. Padişahın çağrısı üzerine sarayın avlusunda kaç Adem evladı toplanmıştı? Hatırlayan var mı?
0: 200 kişi Agah dede.
2: Aferin sana. İyi bir dinleyici olduğun belli. Bir puan senin oldu.
3: Peki finale kaç Adem kalmıştı?
0: 4.
3: Tebrikler. 1-1 oldunuz.
2: O halde dikkatlice dinleyin. Bu soruya doğru cevap veren, kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olacak.
0: Bunu da ben sorayım mı Agah dede?
2: Sor tabii Elifciğim.
0: Arkadaşlar biliyorsunuz ki finale 4 kişi kaldı. Bunların özellikleri neydi?
4: Biri hazır cevaptı. Bir çeşit filozof gibiydi. Cevaplarıyla herkesi ikna ediyordu.
0: Evet doğru. Diğerleri?
4: Biri araştırmacıydı. Konuşmadan önce kitabına bakıp bilgilerini tazeliyor, emin oluyordu.
0: Evet, peki ya diğerleri?
4: Biri ispatçıydı. Hemen formüllerle, deneylerle sonuç üretiyor.

0: sordu. Dördüncü de zaten iyi bir dinleyiciydi. Herkesi dinleyip akıl süzgecinden geçirip en doğru sonuca gidiyordu.
1: Tebrikler küçüğüm. Sen de ne kadar iyi bir dinleyici olduğunu gösterdin bize. Bugünün kazananı olarak sana bu balon maketini ve rozetimizi takdim ediyoruz.
2: Sen de hem eşsiz manzaranın tadını çıkarttın, hem de bizden bir rozet kazanarak Dikkat Balonu ailesinin üyesi oldun.
3: Lay lay lay Dikkat Balonu, her gün genişliyor aile. Sen de gel bize, katıl bu eğlencemize.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

kardeşim Şifa. Gülse de daima. Babam bir yıldız.

0: yapmıştındaki?
1: Çubuklardan ev yapmıştım, yıktın.
2: He, o muydu? Ben de çubuk kafana geldi sandım, korktum.
1: Hayır ama evimi yıktın.
2: Bir şey olmaz, bir daha yaparsın.
1: Ne? İnsan en azından özür diler. Ha? Yardım eder, bir şeyler yapar.
3: Kim? Ben mi yardım edeceğim? Ben senin abinim.
1: Ne olmuş yani?
2: Ben senden büyüğüm. Senin bana yardım etmen lazım.
1: Hiç de bile. Böyle bir şey yok. Yani yardım ederim tabii ama sen de benim için bir şeyler yapabilirsin. Buna bir engel yok.
2: Hiç de bile.
4: Ne oluyor burada çocuklar?
1: Ha?
2: Ha? Ah! Oh, kafam!
4: Anladık değil mi? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sürekli tavsiyesidir bu. Kadınlar, kız kardeşlerimiz bizlere Rabbimizin emanetidir. Hem Peygamberimiz kendisi bizzat ev işlerinde eşine yardım ediyor. Evi süpürüyor, koyunları sağıyor biliyor musun Yera?
2: Ya ama ben de anneti sağarken anneme yardım ediyorum.
4: Aferin sana. İşte böyle.
1: Hadi özür dile artık.
5: Biraz zaman ver bakalım Şifa. Yera bunu kendisi anlayacaktır.

0: gelsin anne.
1: Sağ ol kızım.
0: Abimi göremedim. Akşam çok üzgün görünüyordu. Sence endişelenmeli miyim?
1: Ani de otlatmaya yakındaki kayalıklara gitti. Öğleden sonra gelir canım kızım. Endişelenme.
0: Ben bir bakıp gelsem anne.
1: Tamam. Lemmy'yi de al yanına, olur mu?
0: Lemmy mi? Tamam. Kolay gelsin anne.
1: Sağ ol kızım. Dikkatli olun, olur mu?
0: Hadi Lemmy, geride kalma. Çok uzaklaşma Lemmy, seni kaybedeceğim.
2: Nerede bu otlar acaba?
3: Sen de yardım eder misin Anit? Şu kopmadan bükülebilen otlardan arıyorum.
2: Bu ne yahu? He? He? O sen miydin Lemmy?
3: Çubuk kafama düştü Lemmy.
2: Bu ikinci oldu. Biraz dikkatli ol.
3: He.

Yanımda yapmana sevindim Lemi. Hiç değilse nereye attığını görürsün. Kafam. Ha? Yeter Lemi. Bırak şu sopa fırlatma işini artık.

0: Kumar? Ha? İşte buldum sizi.
1: Ha? İfa.
0: Ne oldu Lemi? Oradalar mı? Nereden biliyorsun? Teşekkürler Lemi.
2: Dur Anit, bunu yemeye çalışma. Zorla yaptım zaten. Kifa'ya hala kızgınım Anit. Ama babamın dedikleri de hiç aklımdan çıkmıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ev işlerine hep yardım ediyormuş. Çok nazik davranıyormuş insanlara, çok. Bak şimdi, kardeşimin gönlünü almalıyım. Bunu onun için yaptım.
0: Ha?
2: Ama ben veremem. Sen vereceksin, tamam mı?

0: yapmadı anlıyorum ama her seferinde kafama vurmayı başardı. Boş boş oynayacağına bir işin ucundan tutsaydı ya. Bebeği hazırlarken otları bulmak zor oldu. Yardım ederdi. Neyse, hallettim zaten. Neden bu kadar sesli? Ne yaptın sen Anit? Olamaz.
1: Gel

0: Olmadığın it beceremedim işte. Açıklamaya çalışma. Resmen hediyemi yedin. Zaten kalanını da Lemi götürdü. Ah peygamberim. Seni görseydim her şey daha kolay olacaktı. Neyse gidelim Anit, akşam olacak.
1: İffa! İffa!

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Çürük tahta çivi tutmaz.
1: Duvar Bagu'nun gücüne dayanamadı. Bizim Google'lara yine iş çıktı. Evet, biraz çalışmak eğlenceli olabilir. Durun bakalım çocuklar, düşünmeden başlanmaz. Önce iyice hesap yapmak lazım. Hagu yıldırım gibi hızlı. O buz küpleri duvar için mi? Emin misiniz? Bence bu hiç Bagu'nun anlattığı gibi değil.

0: Aman dikkat. Çok şükür bitti. Tamam tamam. Seninki de bitti Hagu. Şimdi gösteri zamanı. Bu taraf harika görünüyor.
1: Oo.
0: Ama burada işler biraz ters gitmiş sanki. Hagu tüyleri hiç sevmez. Hep hapşırır. Hayır, duvar yıkıldı. Hagu'ya öğretmek yine Çogu'ya düştü. Evet, doğru malzemeyi seçmek çok önemli. İşte böyle düzgün buz küplerini kullanmalıyız. Hagu hemen anlar. Şunlara bir bakın. Ne kadar güzel anlaşıyorlar. Hagu beğendi. Gerçekten çok güzel oldu. Tebrikler. Ama bakalım gerçekten sağlam mı? Çogu'nun aklında bir şey var. Çogu Hagu'dan bir tüy kopardı. Ve işte Hagu'nun meşhur hapşırığı. Vay be Hagu, ne hapşırıkmış böyle. Yer yerinden oynuyor. Harika. Sarsıntı var ama duvar sapasağlam duruyor. Arkadaşlar, bir şeyi başarmak istiyorsak sağlam ve doğru temellerle başlamalıyız. Yoksa ne yaparsak yapalım işler yolunda gitmez. Ne demiş atalarımız? Çürük tahta çivi tutmaz.

0: Harika. Çok eğlenceli değil mi? Bunu sık sık yapalım.
1: Çırptı kanat, uçtu gitti allı turna. Vursun davul, çalsın zurna.

0: Inocile Miskin.
1: Efendim, bir varmış bir yokmuş. Bir yerlerde bir miskin kedi yaşarmış.

0: Miskin! Hey, miskin!
1: Efendim Cesur.
0: Uyan hadi miskin. Sabah oldu.
1: Sabah mı oldu? Ben daha uykumu alamadım. Bu yorgunlukla eve gidemem ki. Of, 3 aydır bir türlü evime gidemedim. Neyse, yarın giderim.
2: İşte bu miskin kedi bir arkadaşının evine gider, orada günlerce kalırmış. Bugün giderim, yarın giderim der durur ama bir türlü gitmezmiş. Günlerden bir gün inatçı keçi Cesur Tay'ı ziyarete gelmiş.
0: İnatçı, hoş geldin.
3: Hoş buldum Cesur. Miskin de buradaymış.
1: Aslında bugün gidecektim ama misafir gelecek diye hazırlık yapmak çok yordu beni. Bugün dinleneyim, yarın giderim artık.
0: İyi ama tüm hazırlığı ben yaptım. Bana yardım edebilirdin ama öylece yaptın. Nasıl yoruldu?
1: Sen hazırlıkları yaparken ben de seni izliyordum. Bir o yana bir bu yana koşturdun. Sana bakarken çok yoruldum.
3: Miskin, misafirliğin kısası makbuldür.
1: Kalkıyor musun? Peki sen bilirsin. Yine gel.
0: Dur canım, daha yeni geldim.
1: İşi vardır belki. Israr etme. Gitmek istiyorsa gitsin. Hem biz de oturmaktan yorulduk. Gitsin de yatıp dinlenelim.
0: Çok ayıp miskin. Bizim kültürümüzde misafiri en güzel şekilde ağırlamak vardır.
1: Tamam, bir şey demedim. Keçi, sen ne kadar da güçlü görünüyorsun.
3: Öyle mi dersin?
1: Evet, baksana. Çok kaslı görünüyorsun.
3: Öyleyimdir ya. Bir katır kadar güçlüyüm. Sırtıma taş yükleseler taşırım.
1: Biraz abarttın inatçı. Sen sırtında beni bile taşıyamazsın.
3: Taşırım.
1: Taşı da görelim.
3: Taşıyayım da gör.
1: Hadi bana eyvallah Cesur. Bir süre inatçıya misafirliğe gidiyorum.
2: Keçinin inadı tutunca miskin kediyi sırtladığı gibi kendi evine götürmüş. Günlerden bir gün inatçı pencereden bakarken...
0: Geldim.

0: canım söylesene neyin?
1: Ne?
0: Ne o? Ne varmış? Ha? Neymiş? Hanimiş? Neredeymiş?
1: Hani neymiş? Allah, miskin korkuttun beni.
0: Neymiş göster hadi.
1: Bak bak bak, şu yılkı atlarına bak. Ne güzel geziyorlar.
2: Yılkı atı ne demek?
3: Doğaya salıverilmiş atlara yılkı atı denir küçüğüm.
1: Ne güzel geziyorlar.
0: Gezmek mi? Atsın sen at, yılkı atısın. Dursana durduğun yerde. Ne geziyorsun?
1: Sen hiç gezmez misin?
0: Hayır, oturmak varken neden gezeyim?
1: Ama sen hiç oturmuyorsun ki, hep yatıyorsun.
0: Doğru, yatmak varken neden oturayım?
4: Pencere gidebilir mi artık?
3: Canım nerede görülmüş pencerenin bir yerden bir yere gittiği?
4: Ne o? Pencerenin konuştuğuna inanıyorsun da gittiğine mi inanmıyorsun?
0: Of, bunun için yerimden kalktığıma inanamıyorum. Aman bu iş beni çok yordu. Dilim damağım kurudu. Bana biraz su getirir misin inatçı?
1: Sabır. Peki tamam getiririm.
0: Şey inatçı, gitmişken biraz da mama getiriver.
1: Acıktın mı? Daha yeni kahvaltı ettik.
0: Evet, kahvaltı ederken çok hareket ettim. Yemeği al, çiğne, yut. Bir sürü iş yaptım. Üstüne cama kadar gittim geldim. Tüm bunlar da beni çok acıktırdı.
3: Günler böyle sürmüş gitmiş. Miskin kedi bir türlü kendi evine gitmiyormuş.
0: Keçi kardeş hazır ayaktayken bana bir su getirir misin?
1: İyi de ben ayakta değilim ki, oturuyorum.
0: Sen de anca oturuyorsun keçi kardeş. Hadi kalk da bana bir su getiriver. Çok yorgunum.
1: Ne yaptın da bu kadar yoruldun?
0: Canım camdan baktım ya hani şu yılkı atlarına.
1: Yılkı atları mı? Onun üzerinden günler geçti miskin.
0: Gördün mü bak nasıl yorulduysam, günler geçmesine rağmen hala gelemedim kendime.
3: Günler günleri kovalamış. Bir gece İbikli Horoz'la Cesur Tay aralarında yarın sabah Miskin ve İnatçı'yı ziyarete gidelim diye sözleşmişler. Ziyarete gittiklerinde gözlerine inanamamışlar. Neden? Hadi izleyelim.
0: Sonra da kapıyı aç.
1: O kadar aç ve susuzum ki yerimden kımıldayamıyorum.

0: Ah, şunların haline bak. Bir deri bir kemik kalmışlar.
1: Arkadaşlar, ne oldu size böyle?
2: Açız.
1: Yiyeceğiniz mi yok?
2: Var. Mutfak tıka basa yiyecek dolu. Bolca su da var.
0: O halde neden yiyip

0: İçmiyorsunuz.
1: İnatçı keçi inadından vazgeçmedi de ondan. Asıl bu miskin miskinliğinden vazgeçmedi. Neyse, birimiz miskinlik, birimiz inatçılık yaptık. Yiyip içmediğimiz için gerçekten halsiz düştük. Sonrasında istesek bile kalkıp alamadık.
0: Mevla size nimet vermiş, sağlık, sıhhat vermiş. Şükredip keyfinize bakmak dururken şu sizin yaptığınıza bak.
1: Ah, çok haklısın.
2: O zaman bu size ders olsun. Bir daha miskinlik edip inatçılık yaparsanız başınıza ne geleceğini anlamış olursunuz.
0: Hadi keçi, gidip dostlarımıza su ve yemek getirelim. Yesinler, kendilerine gelsinler.
3: Sonra da bu hatalarından ders alıp inatlarından, miskinliklerinden vazgeçsinler.
0: Efendim, biz söyledik kıssamızı, dinleyen alsın hissesini.

0: İki.
1: Üç. Hadi seni mi bekleyeceğim bütün gün burada?
0: Tamam tamam atıyorum.
1: Ha? Ah.
0: Bir, iki, üç. Ha,
1: hadi ama ya çabuk olsana.
0: Ama sen beni hep acele ettiriyorsun ya.
1: Çünkü yavaşsın.
0: Ben yavaş değilim. Sen acelecisin.
1: Tabii tabii.
0: Bir, iki, üç.

0: 저거 사귀었대.
1: 마크 선생, 예셨슨.
0: 야.
1: 야. 열든 내 세니든 내 세이든 어쩌마슨.
0: 대만 암장 날때 가도야 하니발 아직 그저도
1: 길일 비라던.
0: 아마 사들들이 뵙도록.
1: 사들들 미? 사드지 이키 샤이케스 타샤트 게이만 내 사티.
0: 다만 미시데 타샤트만 사들 쓰르무시.
1: 하이 레이만 사들 팔아 쓰르메데.
0: 별로 없미죠. 반기드 비 바쿠잠.
1: 헤이 둘. 오프야. 베클리.
0: 대만 암자. seni bekliyoruz saatlerdir. Nerede kaldın? Balığa gidecektik hani.
1: Heymen! Önce neler olduğunu bir öğrenelim.
2: Kusura bakmayın çocuklar. Evden çıkarken musluğun su kaçırdığını fark ettim. Eğer tamir etmeden gelseydim evi su basardı.
1: Bilmiyorduk Temel amca.
2: Önemli değil Asya. Hallettim elhamdülillah. Ayrıca siz gideli saatler olmadı Eymen'cim. Ha? Hatta bir saat bile olmadı.
0: bana çok uzun geldi de.
2: Biraz acelecisin sanırım Eymen. Aceleyle yapılan işlerde ya yanlışlar olur ya da eksikler.
0: Aceleci olduğumu bana Asya da söyledi. Sanırım biraz öyleyim.
2: Üzülme. Bazen hepimiz acele ederiz. Şimdi benim evi temizlemem lazım.
1: Temel amca, evi temizlemede yardım edelim sana. Ne dersin?
2: Oo, işte buna hayır diyemem.
0: Hadi, ben hemen bez getireyim.
1: Ben de kova.
2: Hay Allah razı olsun sizden.
0: Ha, yaşasın.

0: Aferin Asya. Çek bakalım oltanı.
1: Hadi Asya ya. Çabuk olsana. Saatlerdir oltayı çekmeni bekliyoruz. Ha? Şaka şaka.

Ay tutulması.

0: 아, 엄마, 슈즈 제발.
1: 아만 저놈아 말.

0: Her yer kelebek dolu.
1: Yusuf, senin neyin var?
0: Canım sıkılıyor. Burada her şey aynı.
1: Canın sıkılıyorsa oyun oyna.
0: Bu oyun da çok sıkıcı.
2: Şu gümbeleyi sıkıca bağlayın artık canım. Aman yani gümbeleyi iyice besleyin demek istedim. Tabii.
3: Ne oldu Yusuf?
0: Burada her şey aynı dede. Hiç değişik bir şey yok.
3: Değişik bir şey görmek istiyorsun demek. O zaman geceyi bekle.
0: Ne? Ne olacak bu gece? Yoksa uzaylılar mı gelecek?
3: Hayır. Bu gece ay tutulması olacak.
0: O da ne?
4: Ayı kim tutuyor dede? Kim tutuyor? Niye tutuyor?
3: Kimse tutmuyor ayı.
2: Saygısızlık etmek istemem ama kimse uzayı benden iyi bilemez. Ben uzay araştırmaları merkezinde çalışırken...
3: Nerede çalışırken?
2: Uzay araştırmaları merkezinde. Her neyse...
3: Zeki oğlum, sen hiç öyle bir yerde çalışmadın ki.
2: Babacığım, sen de ağız tadıyla bir şey anlattırmıyorsun. Bir alışveriş merkezine uzay sergisi gelmişti. Ben de onun karşısındaki kafede çalışıyordum. Oldu mu şimdi? Detaylara takılmayalım lütfen ya. Tabii. Orada uzayla ilgili çok şey öğrendim. Ve ay tutulmasının nasıl olduğunu en iyi ben bilirim.
3: İyi o zaman. Anlat da öğrenelim.
2: Tabii ki. Şimdi ayı uzayda yaşayan dev bir kutup ayısı yutuyor. Sonra tadını beğenmeyip geri bırakıyor. Tabii.
0: Dayıcığım, sen bunu izlediğin filmlerden öğrenmiş olmayasın.
2: Hayır ya, kesin bilgi. Ayrıca bu gece boşuna beklemeyin. Ay tutulmayacak.
3: Nedenmiş o?
2: Çünkü kutup ayıları kışın ortaya çıkarlar. O yüzden de yazın ay tutulması olmaz. Tabii.
3: Zeki, çocukların aklını karıştırma. Mukaddes, sen şu işin aslını anlatsana çocuklara.
5: Tabii babacığım. Çocuklar, ayın kendisi ışık yaymaz. Güneşten gelen ışınlar yansıdığı için ayı görürüz. Ay dünyanın etrafında döner. Bu dönüş esnasında ay bazen dünyanın gölgesinde kalır. İşte bu durumda güneşten gelen ışınları yansıtamaz. Biz de ayı bir süre göremeyiz. Buna ay tutulması denir.
0: Peki ayın ne zaman tutulacağını önceden bilebilir miyiz?
5: Tabii ki. Allah tüm evreni bir düzen içinde yaratmıştır. Böylece ayın ne zaman tutulacağını hesap edebiliriz.
3: Bu yüzden ayın bu gece tutulacağını biliyorum.
2: Yazın ay tutulmaz. Bilim konuşuyor burada. Tabii.
0: Eğer tabletimi almasaydınız internetten bakar söylerdim. Küçük sözü dinlemiyorsunuz ki.
2: Merak etme küçük adam. Dayın bu sorunu da çözecek. Şimdi şehre gidiyorum ve bir astronomi kitabı getirip sözlerimi ispat ediyorum. İşte bakın ay görünmüyor. Ay yoksa tutulma da yok demektir. Ben kazandım.
1: Ağaçlardan dolayı göremiyor olabilir misin dayıcığım?
2: Olabilir. Olsun ama yine ben kazanacağım. Tabii, izleyin beni. Ne?

0: ¡Ay, ay, ay, ay!
1: طيب شيء نوكا.
0: Sen çok benden ne istiyor? Ben şimdi ne yapacağım?
2: Merak etme dayıcım, benim daha iyi bir fikrim var.
0: Dur söyleme. Gökyüzüne merdiven mi inşa edeceksin?
2: Hayır.
0: Gözlem kulesi mi yapacaksın?
2: Hayır.
0: O zaman... Tamam, pes bulamadım. Ne yapacaksın Zeynep?
2: Çok basit. Karavanın üzerindeki teleskopla gözlem yapacağız.
0: Ha, o mu? Çok basit bir fikirmiş ya. Senden daha orijinal fikirler beklerdim. Tabii. Tamam, tamam. Bu da işe yarar. Ben kazandım. Ay, hiçbir yerde görünmüyor.
2: Dayıcım, bir de ben bakabilir miyim?
0: Tabii Zeynep'ciğim, hepiniz bakın. Tebrikleri sonra kabul ederim ben. Ha, tabii.
2: Ay'ı görememen çok normal dayıcım. Evet. Çünkü her yer bulutlarla kaplı.
1: Bu durumda ay tutulması olsa da göremeyiz. Of ya, her şey çok sıkıcı.
0: Kışa kadar sabret Yusuf'cığım. O zaman izlersin ay tutulmasını. Tabii.
1: Of ya, beklemek istemiyorum ben. Değişik bir şeyler görmek istiyorum.
0: Ne oyun işte, top mu oynayacağız?
3: Top değil bu, balon Zeki.
0: Keşke top olsaydı, ben balon oynamayı sevmem ki. Ben futbolcuyken...
4: Zeki, yine başlama.
0: Babacığım, futbolcu olmak için ille de büyük takımlarda mı oynamak lazım? Mahalle takımının en golcü oyuncusuydum ben. Tabii.
2: Gerçekten mi dayı?
0: Ya ne sandın? 5 dakikada 50 tane gol atardım. Gol makinesi Zeki derlerdi bana.
1: Boş kaleye mi dayı?
0: Ha, evet. Ne var bunda? Onu yapamayanlar da var. Çok büyük oyuncuydum ben ya. Çok. Tabii.
3: Oyun oynamayacağız. Bununla ay tutulmasını gözlemleyeceğiz.
0: Ha? Enişte, o balon bizi taşımaz ki ya.
3: Bizi değil, kamerayı taşıyacak.
0: Nasıl yani?
3: Karavanın araç kamerasını balona bağladım. Sonra balonu gökyüzüne salacağız.
0: Saçma! Kamera uçtu gitti. Görüntülere nasıl bakacağız enişte?
3: Tabii ki karavanın ekranından Zeki. Hadi karavana gidelim.
5: Vay be.
1: Şuraya bak.
5: Çok güzel.
1: Çok güzel.
3: İşte. Gördünüz mü? Bakın, işte başlıyor. Tutuluyor.
0: Yok artık.
1: Gördün mü abla?
3: Geldi geçti.
0: Bir dakikaya. Görüntülerin montaj olmadığı ne belli? Enişte, benim inadıma mı yaptın bu videoyu sen?
4: Zeki.
0: Tamam baba ya, sen kazanın, kabul. Her bilim insanı ufak tefek hatalar yapabilir. Ne var bunda? Demek ki boz ayılar da ayı yutabiliyormuş. Tabii.
4: Zeki.
0: Tamam tamam, ayı falan yok. Dünyanın gölgesi. Tamam, anladık.
2: Dayıcım, bence tam zamanı.
0: Neyin tam zamanı?
1: Senin meşhur şarkıların.
0: Ver bakalım yeğenim. Bilimde kaybettim ama sanatımda çok başarılıyım. Tabii. Kutup ayısı sandım. Yine ben aldandım. Bilmediğim işe burnumu soktum. Bilmiyorsan tahmin etme. Bir bilene sor. Hatanda ısrar etme. Cahillik

0: Ay Hak her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Destur! İşte geldim!
2: Burası bildiğin hazine gibi.

0: 미! 미! 미! 미! 미! 도레 도미 레! 도레 도미 레! 응! 올미얼! 올미얼! 미! 미! 도레 도미 레!
1: 다 이 나피였선?
0: 응! 다이나마트는 geldiniz değil mi? Yeni bir müzik aleti icat ediyorum.
1: Tencerelerle ne?
2: Sadece tencere değil, kapaklar da var.
0: Bunlar tencere değil, davul. Hı? Kapaklar da zil. Tabii, bakın ne güzel çalınıyor. Mi mi mi do re do mi re. Do re do mi re.
1: Of dayı, dur lütfen. Hı? Zaten uykumuz kaçtı.
0: Kim kaçırdı benim yeğenlerimin uykusuna? Çabuk söyleyin bana. Bunun hesabını sorarım ben.
1: Gece vakti gürültü yapan biri. Hı?
0: Hmm, kim acaba? Ben hiç ses duymadım.
2: Tencereleri davul zanneden bir mucit.
0: Ne? Ben mi? Bu gürültü değil ki bir kere. Müzik, müzik. Müzik ruhun gıdasıdır. Tabii. Mi, mi. Mi, mi, do, re, do, mi, re.
1: Dayıcığım, bu müzik gıda zehirlenmesine yol açabilir.
0: Merak etmeyin. Uyku sorununuzu da çözeceğim ben.
1: Nasıl?
2: Hiçbir şey yapmasan çözülür aslında.
0: Ben müziğimle istersem sizi güldürürüm, istersem ağlatırım, istersem de uyuturum. Tabii.
1: Nasıl olacakmış o?
0: Bütün mesele müziğin ritminde, seslerin ahenginde, notaların gücünde. Tabii.

0: Yeter!
1: Ha, bu da mı olmadı?
0: Ben kesin çözümü söylemiştim ama.
1: Demek ki sorun başka. Merak etmeyin, ben bu sorunu çözerim. Zekiyim ben, zeki.
2: Bu sorunu gece ses yapmayarak çözsek olmaz mı?
1: Olmaz.
2: Ama neden?
1: O zaman insanlık yeni icadımla tanışlanmaz.
0: Biliyordum yeni bir icat gelecek. Yandık.
1: Yandık değil, mışıl mışıl uyuduk diyeceksin. Size üzerinde rahatça uyuyabileceğiniz bir icat yapacağım.
2: Yatak mı yani?
0: Hı? Dayı, yataklarımız zaten var.
2: Sadece sessiz bir ortamımız yok.
1: Hayır çocuklar, hayır. Bu sıradan bir yatak değil, sallanan bir yatak yapacağım. Böylece hemen uykuya dalacaksınız. Tabii.
0: E bu da beşik.
2: Ben büyüdüm artık. Beşik istemem.
1: Korkmayın, korkmayın. Bu yetişkinlere göre bir icat. Hem sadece bebekler mi sallanarak uyur canım? Aa.
2: Evet.
1: Hayır Yavuzcum, otobüste, vapurda, arabada, trende niye uykumuz gelir?
2: Niye?
1: Çünkü bunların hepsi sallanır da ondan. Bizim de uykumuz gelir. Benim icadım da sallanacak.
3: Mışıl mışıl uyuyacaksınız. İkna oldunuz mu?
0: Aslında
2: bilemedik dayıcım.
0: Ne desek boş.
2: Bana hiç bakmayın, ben küçüğüm.
1: Tamam, bir de şunu dinleyin. Gece karnınız acıkınca ne yapacaksınız?
2: Mutfağa gideriz.
1: Ama yürürken de uykunuz kaçar.
2: Yok, ben yine dönüp uyuyorum. Uykum kaçmıyor.
1: Kaçar kaçar. Peki susayınca ne yapıyorsunuz?
0: Yine mutfağa gidip su içiyoruz.
1: Mutfağa git gel, git gel. Ne oluyor? Uykunuz kaçıyor.
0: Kaçmıyor ama neyse hadi.
1: İşte benim icadım araba gibi olacak. Uykunuz gelince yatağınızla istediğiniz yere gideceksiniz. Uykunuz da kaçmayacak tabii.
2: Dayıcığım, bu icattan vazgeçme ihtimalin var mı?
1: Tabii ki yok. Bir zeki asla pes etmez. Tabii.
0: O zaman hemen yapalım da gidip uyuyalım. Gözümü açamıyorum ben uykusuzluktan.
1: Gelin bakalım. Yatak.
2: Ben yatağımı vermem.
0: Ben de.
2: Ben de.
1: Aman vermezseniz vermeyin. Yatağı da kendim yaparım. Bana bir sürü demir getirin o zaman. Saç. Yay. Bir sürü yay. Güzel oldu. Yaylanma tamamdır. Şimdi yatağa araba özelliği ekleyelim. Getir getir. Tekerlek.
3: Harika oldu. Süper oldu. Bu başka bir şey oldu. Böylesi dünyada görülmedi. Bu var ya bu.
2: Dayıcığım.
1: Evet. Kim önce uyumak ister koca beşikte? İsmi de güzel oldu ha.
2: Şey dayıcığım, bu şeref sana ait. İlk deneyen sen olmalısın.
1: Uykum da yoktu ama neyse. Önce ben uyuyorum, sonra da siz uyuyun. Sabah görüşürüz. Hadi iyi geceler. Diyelim ki canım su istedi. Suyumu alıyorum. Ne yapıyorum? İçiyorum. Yatak odama geri dönüyorum. Bu kadar.
0: Vay dayı, bu harika bir şey.
2: Yaşasın aslan dayım.
4: Ben hala mutfağa yürüme taraftarıyım ama neyse.
1: Sana da hiçbir şey beğendiremiyoruz küçük adam. Şimdi de uyku modunu deneyelim. Oo, harika bir şey bu. Masaj koltuğu yerine de kullanılır ha.
2: Dayım bu sefer başardı galiba.
1: Bu sefer mi? Aşk olsun Yavuz ya. Buna cevap verirdi baba.
3: Şimdi çok uyku var. Hele bir sabah olsun. Ha.

0: Allah, bu sefer de horlayarak uyutmayacak bizi.
1: Yan çevir, yan.
0: Rüya değil dayı, yatağı durdur yatağı. Dayı.
2: Çocuklar.
1: Dayıcım, artık hiç ses çıkarmayarak yeğenlerinin uyumasına izin verdiğin icada geçebilir miyiz?
2: Tamam canım. Gidin yatın. Size de öyle yaramıyor. Ne güzel bir Luna Park aracı yaptım burada. Çarpışan yatak. Bunu Luna Park'lara satsam, oradan gelen parayla da bir icat fabrikası kursam, ondan sonra da neyse ya. Tamam.

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile...

0: Oo, elhamdülillah, buz gibiymiş.
1: Köye girdik gireli bu gördüğümüz 5. çeşme. Maşallah, ne kadar sulak bir yer.
0: Baba, zemzeme bak.
1: Yine keşif peşinde.
0: Suda bir sürü yavru balık var.
1: Onlar kurbağa yavrusu oğlum.
0: Ama balık gibiler.
1: Onlara iri baş denir. Biraz daha büyüdüklerinde ayakları çıkmaya başlayacak.
0: Çok ilginç.
1: Hay Allah.
0: Zemzem. Sanırım bunlar kurbağa polisler baba. Siren gibi ötüyorlar.
1: Zemzem, çabuk gel.

0: Ne oldu?
1: Öndeki araba çok yavaş gidiyor baba.
0: Acelemiz mi var?
1: Bir an önce Medine'yi görmek istiyorum.
0: Az kaldı oğlum, çok az kaldı. Aman ya Rabbim.
1: Eyvah! Tekerin çıktığından şoförün haberi olmadı galiba.
2: Hemşerim, teker çıktı. Aracı durdur.
1: Duymuyor baba. Olamaz.
0: Geçmiş olsun. İyi misin amca?
2: Ah, iyiyim, sağ olun. Römorkun tekeri çıkmış ha. Hiç fark etmedim.
1: Babam hemşerim, hemşerim diye bağırdı. Sesini duyuramadı amca.
2: Bu cimcimelerin sesinden bir şey duyulmuyor ki. Bu arada tanışamadık. Ben Şerif. Bu tatlı çocuklar da benim torunlarım. Zübeyir ve Hümeyra.
0: Çok memnun oldum Şerif amca. Ben Abdullah. Oğlum Murat ve kuşumuz Zemzem.
2: Ben de memnun oldum.
3: Suların hepsi dökülmüş dede.
4: Hacılar susuz mu kalacak şimdi?
0: Suları hacılara mı götürüyordunuz?
2: Evet, bizim köyün suyu çoktur. Bizden sonra Medine'ye kadar da başka su kaynağı yok. Suları bidonlara doldurup yolda susuyan hacılara dağıtıyoruz.
1: Bu çok düşünceli bir hareket. Biz de babamla birlikte hacca gidiyoruz. Yolda suya çok ihtiyacımız oluyor.
2: Ah ne güzel. Keşke size de ikram edebilseydim. Nasip.
0: Üzülme Şerif amca. Biz köye uğrayıp suyunuzu içtik.
2: Oo, iyi yapmışsınız. Afiyet olsun. Bir an önce römorku tamir etsem iyi olacak. Sonra köye gidip tekrar su doldururum.
0: Ben de yardım edeyim Şerif amca.
2: Sağ olun. Sizi yolunuzdan alıkoymayayım.
0: Olur mu öyle şey? Yolda kalana yardım etmek peygamberimizin sünneti değil mi?
2: Çok doğru. Madem öyle, aracın bagajında tamir aletleri olacaktı.
4: Bu suları kurtarmalıyız. Yoksa acılar susuz kalacak.
3: Ne yapacağız?
4: Bir fikrim var. Gel benimle.
2: Zübeyir! Hümeyra! Fazla uzaklaşmayın.
5: Tamam dede.
1: Ben onlarla ilgilenirim.
2: Aferin sana be Murat.
4: Bu bidonda hiç su kalmamış Zübeyir.
3: Bunun içine de sen düşmüşsün Hümeyra. Dürbün gibi olmuş.
4: Aa, aklıma bir oyun geldi. Zübeyir sen denizciymişsin, ben de kaptanmışım. Bu sularda denizimizmiş. Murat abi sen de başka geminin kaptanıymışsın, tamam mı?
1: Tamam. Peki Zemzem?
3: Zemzem de haberci kuş olsun.
4: Olur, hadi başlayalım. Denizciler, denizciler! Az önceki fırtınadan kurtulduk. Fakat dalgalar yeniden üzerimize doğru geliyor. Gemideki bütün fazlalıklardan kurtulun.
3: Emredersin kaptan.
4: Bu fazla yiyecek kutusuymuş. Onları balıklara atıyormuşuz. Atın hepsini. Balıklar, fırtına gelmeden yiyecekleri götürün.
1: Yalnız çocuklar, üstünüz kirlenecek. Dikkat edin.
4: Aa, bir gemi daha. Komşu kaptan korkma. Bu dalgalar bizi yenemez. Yakala. Sana deniz simiti gönderiyorum.
1: Hı, olamaz. En sevdiğim tişörtüm.
3: Kaptan, sen de giymelisin.
1: Asıl sen giy Tayfa.
3: Seninki patlamış. Yenisini al.
1: Al sana.
3: Bu da sana.
4: Atamadı ki.
0: Şerif amca, hacılara su dağıtma işi nereden aklına geldi?
2: Bu yüzyıllardır yapılan bir hizmet Abdullah. Hacılara yemek vermek ve su dağıtmakla görevli birçok kişi ve kuruluş vardır. Ben de onlardan biriyim.
0: Demek çok eski bir görev. Yeni öğrendim.
2: Ama bugün su yetiştiremeyeceğiz gibi görünüyor. Köye gidip tekrar su doldursak da geç kalırız.
0: Su dağıttığınız yer buraya uzak mı?
2: Yakın sayılır. Neden sordun?

0: Belki su çıkarmayı deneyebiliriz. Ne dersin?
1: Harika olur. Hemen çocukları çağırayım da gidelim.
0: Zemzem bir şeyler anlatmaya çalışıyor bize.
1: Ben anladım.
0: Eyvah! Çamur banyosu yapmışlar. Murat'a da bak sen. Güya çocuklara göz kulak olacaktı.
1: O da çocuk işte. Zübeyir, Hümeyra, hemen buraya gelin bakalım.
2: Emredersin dede.
1: Yumurcaklar sizi.
3: Elindeki ne amca?
0: Bu gördüğünüz şey el yapımı bir sondaj aleti.
4: Burada su olduğunu mu düşünüyorsun?
0: Evet, Şerif amcaların köyü çok sulak bir yer. Su dağıtılan bölgede köye uzak değil. Yani buradan su çıkabilir diye tahmin ediyorum.
1: Suyu bulursak su taşıma işine de gerek kalmaz.
0: Kesinlikle. Bir de çeşme yaparız, gelen yolcular buradan su içebilirler.
4: Çok heyecanlandım. Nasıl yapacağız peki?
0: Şöyle. Şerif amca ve ben bu aleti çevireceğiz. Siz de bize tezahürat yapıp moral verirsiniz.
2: Ya ya ya, şav şav şav. Abdullah amca çok yaşa. Ya ya ya, şav şav şav. Şerif amca çok yaşa.
4: Hadi baba, hadi Şerif amca.
3: Size güveniyoruz.
4: Daha hızlı.
1: Taraftarlarımıza mahcup olamayız Abdullah. Ha gayret.
0: Bu tezahüratlarla neredeyse bize deniz bulduracaklar.
2: Aa, su çıktı, çıktı, yaşasın.
1: Çok şükür ya Rabbim.
4: Buz gibi soğuk.
1: Allah sizden razı olsun Abdullah oğlum. Hacılar bugün de susuz kalmayacak.
0: Hepimizden inşallah.
1: Buyurun, çeşmemizden içen ilk haç yolcuları siz olun.
0: Elhamdülillah.
3: Murat abi yine gel.
4: İnşallah Hümeyra'cığım. Biz dedemle buraya kocaman bir çeşme yapacakmışız.
3: Üzerine hepimizin ismini yazarız değil mi dede?
1: Tabii, bugünün anısını yaşatmalıyız.
4: Çok teşekkür ederim Şerif amca.
1: Rica ederim.
0: Kendinize iyi bakın Şerif amca. Çocuklar.
4: Hoşça kalın.
2: Peygamberimize bizden selam götürün.
4: Baş üstüne.
0: Oğlum, bu tepeyi aşınca Medine'ye ulaşacağız inşallah.
4: Kalbim heyecandan pıt pıt atıyor.
0: Benim de öyle.
4: Zemzem de çok heyecanlı. Baba, kurbağa sesini sen de duydun mu?
0: Anlaşılan köydeki kızgın kurbağalar seni epey korkutmuş. Hala kulaklarında onların sesi çınlıyor.
4: Baba gerçekten bir yerden Burak sesi geliyor.
0: Allah Allah, bir bakalım. Evet, kurbağa sesi bu.
4: Benim kulaklarım iyidir.
0: Kaçak yolcular, hadi çıkın bakalım neredesiniz?
4: Belki onlar da Medine'ye gelmek istemişlerdir.
0: Öyleyse sayın yolcularımız Medine'ye geldik sayılır. Çıkabilirsiniz.
4: Aa! Bir tane daha mı?
0: Çok sevimliler.
4: Ama Zemzem'i korkutuyorlar. Oh! Neyse ki gittiler Zemzem. Kabe'ye kadar bizimle gelselerdi ne olurdu halimiz?
0: Keşke gitmeselerdi. Vrak ve cik sesleriyle tavaf etmek neşeli olabilirdi.
4: Bize sadece cik cik sesi yeter babacığım.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybeden olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.

0: Hadi bakalım. Hayırlı olsun.
1: Amin. Dede, hava soğuk diye kışın bahçeye çıkamıyorduk ya. Cemre'nin oyun planlarını gerçekleştiremiyorduk.
0: Zülme evladım. Şimdi bu verandada gönlünüzce oynayabileceksiniz.
1: Cemre'nin gönlünce.
2: Dede, neden kaf kafa fırlatıyorsun? Aa, verandaya yağmurluk mu giydirdiniz? Harika.
1: Hem yağmurluk, hem rüzgarlık, hem de soğukluk giydirdik canımın içi.
2: Ya, ne tatlı dede ve abisiniz. Artık kışta da oyun oynayabileceğiz abi. Çok mutlu ol.
1: Çok mutluyum zaten kardeşim.
0: Hadi gelin depoda birkaç parça eşya bakalım kış bahçemize.
2: Kış bahçemiz.
0: Kışın kilim üstünde üşürsünüz evladım. Bu sandalyeleri alalım, bunlara oturun.
1: Çok mantıklı.
2: Aa,

0: Güneş. Ay canım güneşim. Buz gibi olmuşsun. Seni gökyüzüne asalım da biraz ısın.
1: Güneş mi?
0: Evet. Yaz bahçemizde güneş var. Kış bahçemizde de olsun.
1: Ama o güneş değil ki. Gemi dümeni.
0: Hayır bu güneş. Bak bunlar da ışıkları.
1: O güneş değil canımın içi. Bizim arabamız var ya hani. Babam, annem, dedem onu nasıl hareket ettiriyorlar?
0: Bismillah diyorlar.
1: Bismillah diyorlar. Çok doğru. Ama arabayı yönlendirmek için böyle aynı buna benzer bir şey kullanıyorlar ya.
0: Aa evet. O da güneş gibi.
1: Ha işte. Arabayı yönlendiren o parçaya direksiyon diyoruz. O nereye dönerse araba da oraya gider. İşte bu da gemilerin direksiyonu.
0: Peki ama kış bahçesinin güneşi olmayacak mı?
1: Kış bahçesine yağmurluk giydirdik ya. O şimdilik bizi korur. Havalar çok soğursa bir ısıtıcı takarız.
0: Tamam, güneş hava soğuyunca takarız. Ama ben bununla yine de oynamak istiyorum.
1: Bu dümenle nasıl oynayacağımızı biliyorum.

0: 是。
1: 嗯

0: Aa, bunlar ne abi? Evet, oku bakalım Cemre. Gemimizin adı neymiş?
1: Ah abi, her şeyi ben mi yapacağım? Hem ben okuma bilmiyorum. Yalnız kendi adımı. Cemre! Ya, çok teşekkür ederim. Hep gemimin adını Cemre koymak istiyordum.
2: Hadi denizciyle rast gelsin.
1: Bu gemi 2 kişilik değil ki. Çok kişilik.
2: Benim başka işlerim var cimcime. Hadi hava bozmada yola koyulun siz.
1: Peki dede, sen bilirsin.
0: İleride fırtına görünüyor Cemre. Zorlu bir yolculuğa hazır mısın?
1: Hazırım abi.
0: Tam yol ileri.
1: Bahçe duvarına mı tırmanacağız?
0: Hayır Cemre, duvar falan yok. Duvara unut. Önümüzde uçsuz bucaksız bir deniz var.
1: Hani nerede?
0: Hayalimizde Cemre. Burası gerçek bir gemi değil. Bahçede deniz değil. Ama biz hayal ediyoruz.
1: Hayır abi, burası gerçek bir deniz. Bak, şurada yunus balıkları var. Zıplıyorlar abi, bak.
0: Aa, evet kardeşim, görüyorum. Biraz daha yaklaşalım ister misin?
1: Evet, evet. Abi dikkat et, başka gemiler de var.
0: Ah kardeşim, iyi ki uyardın. Biraz daha hızlanmamız lazım.
1: Ha, nasıl hızlanacağız abi?
0: Yelkenleri açmalısın.
1: Nasıl?
0: Halatı çek Cemre.
1: Hangi halatı? Yelkenleri açıyorum abi. Sıkı tutun.
2: Ne fırtınaydı ama. Sizi endişeyle izledim sahilden.
0: Cemre'nin hayal gücü inanılmaz dede. Bu oyunda çok eğlendim. Uykusu gelmese ben daha devam etmek isterdim.
2: Onun uykusu gelmedi Celebi. Yavrucuğunun uykusu geldi.
0: Ama verandadaki koltuğa oturur oturmaz uyuyakalan kim?
2: Bu deniz yolculuklarını kısa tut evlat. Cimcimeyi bir daha taşımak zorunda kalır.

0: olursa belim tutulacak.
1: Allah korusun ne de. Ben deniz kuvvetlerinden emekli oldum zaten. Merak etme.
0: Hadi bakalım kaptanı der ya. Emekli oldum madem. Bir hamam yaptır da sefasını sürelim.
1: Kaptanı Derya ne demek dede?
0: Osmanlı'da donanmanın yani deniz kuvvetlerinin başındaki kişiye verilen addır.
1: Ya! Barbaros Hayrettin Paşa gibi mi?
0: Aynen öyle. Ha?

0: 아멘.
1: Hızır Reis, bilinen adıyla Barbaros Hayrettin Paşa, 1478 yılında Midilli'de doğmuş ve 1546 yılında İstanbul'da vefat etmiştir. Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaşamış olan Hızır Reis, Cezayir ve Tunus'u fethetmiştir. Ayrıca Preveze Deniz Savaşı'nı kazanarak Akdeniz'deki Osmanlı hakimiyetini pekiştirmiştir.
0: Bu türbe burada unutulmuş gibi, yapayalnız duruyor ama.
1: Çok haklısın evlat. Aslında bu türbe Barbaros tarafından yaptırılan konak, medrese ve hamamla birlikte inşa ettirilmiştir. Ancak günümüze yalnızca türbe ulaşabilmiştir.
0: Bu yazı Arapça mı dede?
1: Evet evlat.
0: Ne anlama geliyor?
1: Ya Rab, ona rahmet kapılarını aç.
0: Amin.
1: Amin.
0: Dede, Barbaros Hayrettin Paşa'nın yaşadığı yıllar sanki Mimar Sinan'ın yaşadığı yıllarla aynı.
1: Aferin evlat, dikkatin fevkalade.
0: O zaman?
1: Evet evlat, bu türbe Barbaros Hayrettin Paşa'nın kendi isteği üzerine Mimar Sinan tarafından yapılmıştır.
0: Sinan eseri işte, biliyordum. Hadi dede, içerisini de görelim. Dede, bu örtünün üzerindeki yazılar ve işaretler ne anlama geliyor?
1: Bu örtü Barbaros Hayrettin Paşa'nın kullandığı sancak nişanı. Burada Saf suresinin 13. ayeti yazıyor. Anlamı şu, seveceğiniz başka bir kazanç daha var. Allah'tan bir yardım ve yakın bir fetih. Müminleri müjdele.
0: Ya, sancağı yazmak için ne güzel ayetler. Ayetin sonunda da ya Muhammed yazılı değil mi?
1: Aferin.
0: Bunlar da dört halifenin isimleri. Peki bu kılıca benzeyen şey ne dede?
1: O Hazreti Ali'nin çift başlı kılıcı Zülfikar'dır evlat.
0: Evet. Kubbesi ne kadar güzel. Renkli pencereler de harika.
1: Ya.
0: Ahşap pencereler de çok şık. Mimar Sinan yapınca her yer saray gibi görünüyor dede.
1: Ay yaşa.

0: Tiyatrolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel!
4: Garip abi!
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Şurası daha uygun sanki. ne yapıyorsun nadir kuşum orada?
1: Top gitti, top gitti.
0: Sen küçücük bedeninle nasıl iteceksin de alacaksın topu? Güç gerekli. Dur sen, ben alırım.
1: Yakala, yakala.
0: Of. Ah. Aman aman. Oh, belim. Gördün mü böbürlenenin sonunu nadir dostum?
1: Çiğik.
0: Küçüklük, büyüklük neye göre? Bizi güçlü kılan aklımız, ahlakımız. Sayende tekrar hatırladım bunu. Şimdi bunun üzerine bir masal iyi gider. Ne dersin? Döndür hadi kum saatimizi.

0: bir varmış, bir yokmuş. Ders almanın, öğrenmenin yaşı yokmuş. Mahir almış dersini, koymuş heybesine. Almış fırçayı eline, başlamış en iyi bildiği işi yapmaya. Masal anlatıp resimler yapmaya. Bu güzel yüzlü, güçlü kuvvetli çocuğun ismi Süleyman'mış. En sevdiği yerse mutfakmış. Neden şaşırdın nadir kuşum? Süleyman yemeklere pek bir düşkünmüş. Hal böyle olunca mutfak da en sevdiği yermiş. Kekler, poğaçalar, zeytinyağlı sarmalar. Bizim Süleyman'ın kendi gibi tatlı, kendi gibi yemeye içmeye meraklı iki arkadaşı daha varmış. Mehmet'le Selim. Günlerden bir gün canı sıkılmış bu üç kafadarın. Basketbol oynayalım demiş Selim. Aç karnına oynayamam demiş Mehmet. Kütüphaneye gidelim demiş Süleyman. Hava çok güzel, gezelim demiş Selim. Ne yapacaklarmış şimdi? Hava güzelmiş, saat erkenmiş. Yemek mi yeselermiş, gezseler miymiş? Buldum demiş Süleyman. Ormana pikniğe gidelim. Bu fikri hepsi çok beğenmiş. Evlerine koşup dolaptan sarma, sepetten meyve, fırından poğaça ne buldularsa doldurmuşlar torbalarına. Çıkmışlar yola. Bu resimde bir eksik var ama ne? Tabii ya, bir top. Pikniğe gidilir de top oynamadan dönülür mü? Çocuklar yanlarına yiyecek içecek aldıkları gibi toplarını da almışlar. Güneş gülümsedikçe gülümsemiş, çocukların içini ısıtmış. Kuşlar cıvıldamış, çocukların mutluluğuna mutluluk katmış. Yemekler yenmiş, karınlar doymuş. Karınlar doyunca oyun oynamanın zamanı gelmiş. Süleyman topu atmış, niyeti Selim'i vurmakmış. Yakar top böyle oynanırmış nadir kuşum. Hop, atmış topu, Selim'e gelmesini beklerken kaçmış top çalıların arkasına.
1: Eyvah, eyvah!
0: Top yuvarlanmış, yuvarlanmış, bir karınca yuvasının yanında durmuş. Tek sıra halinde yürüyen bu karıncalar, sırtlarındaki yiyecekleri kış için yuvalarına taşıyormuş. Ah, ne de ağırmış o ekmek kırıntıları. Aman yavaş çocuklar, demiş karıncaların lideri. Burada kış için hazırlık yapıyoruz. Dikkat etmezseniz tüm yiyeceklerimiz dağılabilir. Mehmet kaçtığı yerden topu dikkatlice almış. Karıncalarla ilgili bildiklerini arkadaşlarına bir solukta anlatmış. Kendilerinden katlarca fazlasını taşıdıklarını, nasıl güçlü, nasıl çalışkan olduklarını. diye gülmüş Süleyman. Bu küçük hayvanlar mı güçlüymüş? Küçücük kırıntıyı taşımakta zorlanıyorlarmış. Rüzgar esse savrulacaklarmış. Böyle konuşmuş Süleyman. Pek bir küçümsemiş karıncaları. Zaman geçmiş, piknikte, oyunda bitmiş. Eve dönme vakti gelmiş. Çocuklar eşyalarını toparlayıp binmişler bisikletlerine. Şarkı söyleye söyleye giderlerken evlerine, o da ne? Bir taşa çarpmış Süleyman bisikletiyle. Ve pat diye düşmüş dikenli çalıların üzerine. Ah, of, vay benim kolum diye ağlamaya başlamış. Koluna batan küçücük diken nasıl da büyük bir acı veriyormuş. Arkadaşları ne yaptıysa çıkaramamış dikeni. Minicikmiş diken. Yakalayıp çekemiyorlarmış ki koca parmaklarıyla. Ne yapsak, ne etsek, eve mi gitsek diye düşünürken çocuklar, oradan geçmekte olan bir karınca Süleyman'ın acı dolu sesini işitmiş. Yardım etmek gerekirmiş. Karınca küçücük ayaklarıyla tıpır tıpır yürümüş Süleyman'ın üzerinde. Varmış nihayet dikenin battığı yere. Tutmuş çıkarmış güçlü kollarıyla dikeni. Rahat bir nefes almış Süleyman. Çok utanmış söylediklerinden. Büyük bir acıdan küçücük bir dost

0: kurtarmış onu.
1: Ya işte nadir kuşum. Büyük, küçüğe ihtiyaç duyabilirmiş. Küçük bir diken, büyük bir eziyet verebilirmiş. Ve küçük bir olay, büyük bir ders verebilirmiş. Önemli olan büyüklük, küçüklük,

Mercan Yağ, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Tatatatam. Nasıl olmuş?
1: Harika. Çok güzel. Eminim bu resmin bir hikayesi vardır.
0: Ha? Hikaye mi?
1: Yani sen bu resmi boşuna çizmemişsindir.
0: Elbette boşuna çizmedim. Hani bize bir abla süt getiriyor ya.
1: Annen de onun getirdiği sütten çok güzel pastalar, tatlılar yapıyor. Aynı zamanda sen de içiyorsun o sütten, değil mi?
0: Evet, ben her gün bir bardak süt içiyorum. Hem annem o sütten yoğurt da yapıyor. Ben de o yoğurttan afiyetle yiyorum.
1: Peki, ya yumurta yiyor musun?
0: Evet.
1: Sütler, yoğurtlar, yumurtalar. Allah'ın birer nimeti bunlar.
0: Bu nimetlerin hepsini çok seviyorum. Bunları yedikten sonra da Allah'a şükrediyorum.
1: Peki, şükretmek ne demek Ayşe?
0: Allah'ın bize verdiği nimetler için teşekkür etmek, şükretmek demektir.
1: Aferin sana. Anladığım kadarıyla çizdiğin resimdeki sütçü size süt getiren abla oluyor. Ondan sütü alan kişi de...
0: Annem.
1: Peki, ya tavuklarla horoz?
0: Ha? Onlar mı? Komşumuzun hayvanları. Bahçe duvarından atlayıp bizim bahçeye gelmişler. İşte benim resmimin hikayesi bu kadar.
1: Bence bu resmin hikayesi henüz yeni başlıyor.
0: Anlamadım.
1: Öyleyse şöyle anlatayım. Sütçü giderken bahçe kapısını açık unutursa ne olur?
0: Ne mi olur? Tavuklar ve horoz dışarı gider ve... Eyvah! Sonra kaybolabilirler. Yoksa sen bana bugün bu resmin hikayesini mi anlatacaksın?

0: yapacaksın?
1: Biraz eksik söyledin. Sen ve ben birlikte anlatacağız.
0: Düşünsen. Öyleyse hemen başlayalım.
1: İçinde mutlu bir ailenin yaşadığı şirin bir ev vardı. Bu eve bir kadın her hafta bir bidon süt getirirdi. Günlerden bir gün...
0: Sütçü bahçe kapısını açık bıraktı.
1: Böylece horozla tavuklar dışarı çıktı. Hikayemizin kahramanları da onları bulmak için harekete geçti.
0: Bu hikayenin kahramanları sen ve ben oluyorum.
1: Evet.
0: Ay çok heyecanlı. Sonra ne oluyor?
1: Kahramanlarımız sokakta önce horozu gördüler ve onu yakalamaya çalıştılar. Fakat horoz onlardan kaçtı ve...
0: Bir arabanın altına girdi.
1: Sonra bu arabanın altından çıktı ama tam onu yakalayacakları sırada bir şey oldu.
0: Ne oldu ki?
1: Horoz bu defa arabanın üstüne çıktı. Neyse ki kahramanlarımız onu incitmeden yakaladılar. Sonra da...
0: Evet.
1: Bahçeye bıraktılar.
0: Şimdi bu tavukları bulmalıyız. Acaba onlar nerede olabilirler?
1: Bir tanesi mahallede futbol oynayan çocukların oyun sahasına girmişti. Çocuklar kendi aralarında oynarken...
0: Tavuk da kenardaki otlardan yiyordu. Kahramanlarımız onu da yakalayıp bahçeye getirdiler. Geriye kaldı iki tavuk. Bence tavuklardan biri de kaldırımda geziyordur.
1: Ama hangi kaldırımda?
0: Elindeki mısırı yiyerek giden bir çocuğun yürüdüğü kaldırımda.
1: Tabii ya. Çocuk elindeki mısırdan yedikçe yere mısır taneleri düşmekteydi.
0: Tavuk da bu taneleri gagasıyla toplarken...
1: Evet.
0: Hikayemizin kahramanları onu da yakalayıp bahçeye getirdiler. Şimdi bunu bulmalıyız. Kalan en son tavuk bu.
1: Peki kahramanlarımız şehrin her yerini gezip dolaştılar mı?
0: Parklara baktılar, bahçeleri kontrol ettiler. Ama son kalan tavuğu hiçbir yerde bulamadılar.
1: Çok yoruldukları için de bir ağacın gölgesine oturup biraz dinlenmişlerdir herhalde.
0: Evet, ama dinlenirken de hep düşündüler bu tavuk nerededir diye.
1: Akıllarına başka mahallelere de gidip bakmak gelmedi mi?
0: Oraları da gezip dolaştılar ama onu hiçbir yerde göremediler. Artık bir adım bile atacak güçleri kalmamıştı.
1: Derken bir ses duydular.
0: Baba!
2: Ne yani, evin babası çarşıdan ekmek alıp gelirken son kalan tavuğu görmüş ve onu alıp bahçeye getirmiş olamaz mı?
0: Olabilir. Canım babam.
2: Canım kızım.
0: Hikayemizin kahramanları iki iken üçü oldu. Horoz ve tavukların hepsi bulundu. Anne! Bana süt mü getirdin?
3: Evet yavrum.
0: Biz Rıfkı'yla ne yaptık biliyor musun?
3: Ne yaptınız?
0: İşte bu resmin hikayesini anlattık.

0: Bu ses nereden geliyor?
1: Aa, yavru kediye bak. Ağaçta kaymış.
2: Acaba kurtarabilir miyiz?

0: Hayrola çocuklar?
1: Ali abi.
0: Hayırlı günler çocuklar. Ne bu haliniz?
1: Hayırlı günler Ali abi. Yavru kediyi kurtarmaya çalışıyoruz. Ama tırmanamadık. Yoksa sen tırmanabilecek misin?
0: Tırmanabilirim tabii çocuklar. Ben tırmanma kolu başkanıyım okulda. Her hafta tırmanma parkuruna çıkar çıkar inerim. Hem de öyle dümdüz değil, farklı rotalar izleyerek.
1: Harikaydı Ali abi.
0: Sağ olun çocuklar. Fena tırmanıcı değilimdir ben.
2: Başka ağaçlara da tırmanabilir misin?

0: Keşke kameramız olsaydı. Neyse, artık akıllarımıza kaydedeceğiz. Kaydedin bakalım.
1: Klik.
2: Selamun aleyküm Ali.
0: Aleyküm selam Melihcan.
2: Parktaki büyük ağaca tırmandığını gördüm de.
0: Ha, gördün mü? Fena tırmanıcı değilimdir.
2: Aman canım, ağaçlara herkes tırmanır. Bebek işi.
0: Allah Allah. Başka nereye tırmanacaktık?
2: Heh, işte bizim evin balkonuna ne dersin? Oraya çıkıp ikimize de annemin yaptığı kurabiyelerden birer tane alırsan inanırım.
0: Aman canım, o da bir şey mi? Hemen çıkarım.
3: Ali!
0: Ha? Ha.
3: Ali!
0: Başka zaman artık.
2: Anne ya, bir tane de mi yemeyeyim?
4: Hayır Melihcan, hem alerjin azıyor sonra.
3: Of. Al bakalım Ali'ciğim. Yeni bulmacan hayırlı olsun.
0: Eyvallah Arif baba. Hemen çalışmaya başlayayım. Bunu nasıl açabilirim acaba? Sanki bu çizgilerle alakalı bir durum var. Acaba aynı renkleri hizalasam? Şimdi geriye sonuncu parçayı ayarlamak kaldı. Bu bir nokta birleştirmece oyunu galiba. Ha? Aceleci davrandım anlaşılan. Belki de bu yıldızlara denk gelen bir çeşit haritadır.

0: öyle? Çekilsene teleskopun önünden. Seni uzay canavarı sandım.
1: Tam olarak ne arıyoruz demiştin?
0: İnan ben de bilmiyorum. Bu kağıttakilere benzer bir şeylere bakıyoruz.
1: Aa, eline sağlık Bilge.
0: Hayırlı akşamlar Bilge. Kusura bakma, böyle habersiz geldik kapatmadan önce.
2: Estağfurullah arkadaşlar. Size kapımız hep açık. Size de hayırlı akşamlar. Hadi soğutmayın çayınızı. Bu elindekileri gökte arıyorsanız daha çok uğraşırsınız yalnız.
0: Nasıl yani?
1: Aa, aklımdan çıkmış. Teleskobu açmak yerine direkt Bilge'ye sorabilirdik. Çok iyi bilir yıldızları.
2: Bakın buradan bakınca büyük ayı, küçük ayı, kartal, akrep, kuğu takım yıldızları görünür bu mevsimde. Ama elindeki gibi bir takım yıldızı yok Ali'cim. En azından bilinen.
1: Hayırlı sabahlar. Nereye böyle?
0: Hayırlı sabahlar sana da. Tırmanışa gidiyorum. Belki biraz kafam rahatlar da şu bulmacayı çözerim.
1: Ben de geleyim mi? Seni izlerim. Bu renkler ne böyle?
0: Farklı rotalar. Maviler en kolay, kırmızı en zoru.
1: Demek kırmızı en zoru.
0: Ama bu...
1: Bu senin yıldız takımı değil mi ya işte?
0: Hay Allah! Bunu nasıl daha önce düşünemedim ki? Burada yazan sayılarda bizim ipuçlarımız olsa gerek.
1: Hadi sen tırmanmaya başla. Ben de sana numaraları söylerim.
0: Ha?

0: orada dur. O tuttuğun tutamaç bir numara. Ye! Nasıl? Yakala!
1: Şimdi nereye?
0: Sağa doğru ilerle. İki yanında 7 numara var. Onun altında 5 numara duruyor. Yedi numara K, 5'se N. Şimdi yukarı çıkarsan birazdan 4 numarayı, sonra da 2'yi bulacaksın.
1: Ne yaptık?
0: İşte yan yana diziyorum.
1: Yetenek! Selamun aleyküm Arif Baba.
2: Aleyküm selam Ali. Aferin çocuklar. Bu sefer biraz uzun sürdü ama yine de başardınız.
1: Evet. Yıldızlarda kaybolduk bir tur. Neden bu kelimeyi seçtin Arif Baba?
2: Yetenek, Allah tarafından kişiye bahşedilen özel becerilerdir ve kullanılmazsa körelebilir. Mesela senin tırmanma yeteneğin buna örnek Ali'ciğim.
1: Eyvallah Arif Baba.
2: Ama önemli olan yeteneğimizi doğru yerde kullanmak çocuklar. Buna yalnız biz karar verebiliriz, başkaları değil.
1: Anladım Arif Baba.
3: Hadi bakalım, kanıtlayacaksın mı kendini?
1: Yok Melihcan, kanıtlamaya ihtiyacım yok.

0: Alın Çufi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
0: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: İyi gidiyorsun Harun.
1: Ha? Ne? Niye mi gidiyorum?
0: Niye değil, iyi.
1: Ha, öyle diyorsun yani. Nereye gidiyorum ki?
0: Sende bir haller var. Demedi deme.
1: Olur, demem.
0: Hayda. Böyle olmayacak bu. Gel biraz dışarı çıkalım.
1: Çıkalım ya. Kafam allak bullak.
0: Belli belli. Atkıyı kemer diye kullanmandan belli. Gidelim hadi. Ben senin ilacını biliyorum.
1: Neymiş?
0: Şöyle nemli bir çay.
1: Hakkı Baba hepimize öğretti bunu.
0: Evet ya. Camiye o kadar gidip gelirim. O sandık benim hiç dikkatimi çekmedi.
1: Ya aslında öyle dikkat çekecek bir özelliği de yok. Ama ilginç değil mi? Uzun zamandır orada ama içinde ne olduğunu bilmiyoruz.
0: Aslında evet. İçinde ne olduğunu merak etmiyor değilim. Selim Hoca'ya mı sorsak?
1: Ya Emin, mantıklı düşün. Bizim caminin deposunda hep eski şeyler olmuyor mu?
0: Evet. Genellikle.

0: Demek ki bu da çok eski bir sandık.
1: İçinde ne olabilir dersin?
0: Bilmem, belki de hazine ya da bir antika.
1: Bak bu süper olurdu.
0: Ay! Aman abla ya, dün korkuttuğu yetmedi mi?
2: Yetmemiş demek ki. Ne yaptın Harun? Kafana yattı mı sandık işi?
1: Ben sorumun cevabını aldım. Bu sandık işi kimin fikri belli oldu.
2: Masal değil Emin. Gerçekten. Duydum ben bunu bir yerde.
1: He? Ne duydun Zehra abla?
2: Bu sandıkla ilgili bir efsane anlatmışlardı bana. Üzerinde bazı yazıların olduğu bir sandık. Bu yazıların içinde bir şifre varmış. Ve o şifre sandığı açıyormuş.
0: Evet evet, yazılar vardı. Ben ne olduklarını okuyamadım. Demek ki bizim dilimizde değil.
1: Allah Allah.
2: Bu sandığın kapağını açabilirsek belki de tarihi bir kalıntıya ulaşacağız.
1: Bana daha çok fantastik bir film senaryosu gibi geldi.
0: Sen geç bakalım dalganı. Bu bir işaret.
1: Ne işareti Harun? Elma bu. Bak, karga düşürmüş.
0: Karga mı?
1: Evet.
2: Bu da başka bir işaret.
1: Elma kafamızı tutturamadı. Demek ki bu işaretler biraz zayıf.
2: Hala işin gırgırındasın Emin.
1: Hadi gidip bakalım şu sandığa.
2: Süper. Ben yolu biliyorum.
1: Ne kadar da kolaylaştı işimiz. Sen olmasan Ulu Cami'yi nasıl bulurduk?
2: Of ya, tamam. Gidelim hadi.

0: herhalde.
1: Belki lazım olmuştur.
2: Şşş.
1: Ben gidiyorum. Zaten izinsiz geldik.
0: Sessiz ol sana Emin ya.
1: Ben gidiyorum. Dediğim gibi, söyledikleriniz bir şey ispat etmiyor. Hep varsayım.
0: Bence sandığı bulalım. Eğer üzerindeki yazıları çözebilirsek o zaman belli olur her şey.
1: O yazılar başka dildedir belki de.
0: Hiç benzemiyordu.
1: Kaç dil biliyorsun Zehra abla? Tuttu yine dedektifliğin.
3: Madem kendinden bu kadar eminsin, ki adından bahsetmiyorum, öyleyse sandığı bulalım ve üzerindeki yazıya birlikte bakalım. Eğer çözemezsek bu işin peşini bırakacağız, söz.
1: Var mısın Bay Mantık? Tamam be, varım.
0: Oley!
3: Bu arada Bay Mantık esprisi güzelmiş.
0: Daha dur. Sandığı görünce adı değişecek. Bay Mantık hatası olacak.
1: Yoruldum ben ya. Saatlerdir sandık arıyoruz.
0: Al benden de o kadar.
3: Durmak yok. Bulacağız o sandığı.
1: Bu ne ya? Bu enerjiyi nereden buluyorsun anlamıyorum.
0: Konu hassas kardeşim. Dedektiflik meselesi. Anlarsın ya.
1: Konu ne kadar hassas olursa olsun vücut pes ediyor.
0: Katılıyorum. Meraktan ölsem de pilim bitti benim.
3: Hadi ya mızmızlanmayın. Aramaya devam edelim.
4: Selamun aleyküm çocuklar.
0: Aleyküm selam hocam.
3: Oo efendiler. Bakıyorum da enerjiniz yerine gelmiş.
1: Şey Selim hocayı görünce.
0: Saygıdan.
4: Saygılı çocuklar canım. Hem benim insan enerjisini yükselten bir tarafım var. Söyleyin bakalım, ne yaptınız da bu kadar yoruldunuz?
0: Yorulmak mı? Aa, ne alakası var?
1: Yorulmadık, yok öyle bir şey. İyiyiz, iyi.
3: Bak hele ya, bütün garezleri banaymış.
4: Ben anlamam. Madem kimse yorgun değil, yardıma geliyorsunuz bana.
0: Yardım mı?
4: Evet, Fatma ablanızın biraz yardıma ihtiyacı var.
3: Şey, olur tabii.
1: Hemen gidelim hocam.
0: Aynen, yardım etmekte sabırsızlanıyorum.
4: Madem bu kadar isteklisiniz, yürüyün bakalım.
3: Görürsünüz siz.
0: Ne var ya?
3: Şunlara bak, güya yorgunlardı.
1: Söz konusu yardım ve Allah'ın rızası olunca insanda yorgunluk morgunluk kalmıyor.
0: Evet.
3: Üf, ince yerden vurdun Emin. Tamam, öyle olsun bakalım. Ama o iş biter bitmez aramaya devam edeceğiz. Söz mü?
0: Söz.
4: Ne oluyor öyle fısır fısır?
3: Bir şey yok hocam.
4: Arkamdan mı konuşuyorsunuz?
3: Estağfurullah.
4: Ama uzaktan bakınca öyle anlaşılıyor.
5: Toplum içinde birbirinizle fısıltıyla konuşursanız duymayanlar yanlış anlayabilirler.
1: Hiç o açıdan bakmamıştık hocam. Allah razı olsun.
4: Cümlemizden emin.
0: Hadi gidelim bari. Gidelim de yardım edelim.

0: Evet çocuklar. Buradan bazı kitapları bir araya getirip sonra kitap ihtiyacı olan bir köy okuluna kargo yapacağız.
1: Ne güzel bir fikir.
2: Fatma abla bunu sürekli yapıyor.
1: Evet, çok güzel. Bizim de faydamızın olmasına çok sevindim.
0: Sağ olun çocuklar. Siz burada durun, ben Fatma'ya haber vereyim. Hangi kitapların yükleneceğini söylesin bize.
3: Tamam hocam.
1: Sanırım gönderilecek kitaplar şunlar.
4: Aa evet, onlar gelene kadar biz de o kitapları alıp bir kutuya koyalım.
2: Kutu bulalım önce.
1: Haklısın Harun.
4: Sandık! Bu o sandık.
2: Aynen.
1: Gerçekten de varmış.
4: Şimdi inandın mı Emin Efendi?
1: Daha değil. Üzerinde ne yazıyor bakmam lazım.
2: Git bak o zaman.
1: Tamam, ben bakıp okurum. Korkudan aklımı yitirecektim. Niye geldiniz?
2: Merak ettik.
4: Evet.
1: Tamam tamam. Durun da yazıyı okuyayım. Şimdi size inanmaya başladım çocuklar. Sanırım burada mücevher sandığı gibi bir şey yazıyor.
4: Demiştim sana ben. Kesin içinde mücevher var. Peki şifreyi nereye gireceğiz?
2: Ne şifresi abla? Kilidi çoktan açılmış bunun.
1: Kapağı açmamız doğru olmaz. Gidip Fatma ablaya ya da Selim hocaya soralım.
4: İyi fikir.
5: Ne oluyor çocuklar?
1: Korktuk.
6: Onu anladık. Ama korkacak ne var onu anlamadık.
0: Sizi bu kadar dalgın yapan nedir?
2: Şu sandığın üzerindeki şifre hocam.
6: Ne şifresi?
1: Sandığın üzerinde yazan mücevher sandığı yazısı. Onun sandığı açan şifre olduğunu düşünüyoruz hocam.
6: Mücevher sandığı mı? Biraz kirlenmiş depoda dura dura.
0: Uzun süredir Ulu Cami'nin deposundaydı. Eskiler içinde ceviz saklıyorlarmış.
1: Biz...
0: Evet, siz okuyamayınca uydurdunuz.
4: Hadi ya, tam da maceranın doruklarındaydık.
6: Hadi bakalım, bunları sonra konuşuruz. Kargo firması kapanmadan şunları sandığa doldurup götürelim.
7: Mücevher sandığına.
2: Artık köy okulundaki çocuklar düşünsün şifreyi.
8: Gülmekten nasihat da veremiyorum. Çocuklar, olay her ne kadar komik olsa da size ait olmayan bir şeyi izinsiz almaya çalışmak yerine bir bilene sormanız daha doğru olur.
1: Haklısın Hakkı Baba.
0: Mücevher fikri akıllarını biraz karıştırmış ama Allah'tan erken toparladılar.
2: Aslında ben onun ceviz olduğunu tahmin ettim de.
1: Altından ceviz sanmışsındır.
8: Neyse, olan oldu. Hadi bakalım şöyle.
3: Demli bir çay içelim.
8: Bunlar bayağı bir şey öğrenmişler yahu.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: kim ilim öğrenmek için bir yola girerse Allah ona cennetin yolunu kolaylaştırır.
1: Hayırlı günler Fikri. Bana yardım eder misin kardeşim?
2: Hayırlı günler. Elimden gelen bir şeyse elbette ederim.
1: Yuvamı yenilemek istiyorum da şöyle benim karşı komşum Kırlangıç Rıza'nın yuvasından yapacağım.
2: Neden onun yuvasından istiyorsun?
1: Onların yuvası çok güzel, sıcacık görünüyor.
2: Zikri, kırlangıçlar yuvalarını yaparken gagalarının yassı ve geniş olmasından faydalanıp çamuru sıvarken bir mala gibi kullanırlar.
1: Benim gagamla olmaz mı?
2: Olmaz.
1: Tamam o zaman senin gaganla yaparız.
2: Benim gagam da olmaz Zikri. Yaratılışımız gereği gagalarımız farklı.
1: Tüh, kırlangıç yuvası gibi yuvam olmayacak mı şimdi benim?
2: Olmayıversin. Senin de Zikri yuvası gibi bir yuvan var.
1: Sahi ya, mis gibi yuvam var. Biraz sağını solunu düzeltsem mis işte. Fikri, şu caminin minaresindeki metal şeyden bir tane de benim yuvaya yapsak.
2: Paratoneri mi diyorsun? Ne yapacaksın ki sen onu?
1: Güzel duruyor, yuvama renk katar.
2: İyi de Zikri, paratoner süs değildir ki.
1: Ya nedir?
2: Hani çok yağmur yağdığında bazen yıldırım düşer ya.
1: Evet.
2: İşte paratoner bu yıldırımları alıp toprağa iletir. Yüksek yapıların zarar görmesini engeller.
1: Sadece güzel diye yapamam mı?
2: Yaparsın ama maliyeti fazla olur.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
2: Araştırıyorum. Öğrenmeye gayret ediyorum.

0: Ya, peki neden?
1: Çünkü dünyaya faydalı olmak istiyorum.
0: Nasıl?
1: Mesela doğaya zarar veren şeyler nedir araştırıp öğrenirsen bunları yapmaktan geri durursun, değil mi?
0: Evet.
1: Dinin öğütlerini araştırıp öğrenip uygularsan, ahlakın gereklerini öğrenirsen, öğrenmekle kalmayıp uygularsan, geliştirip gelecek nesillere aktarırsan dünyaya faydalı olmuş olursun, değil mi?
0: Doğru.
1: O yüzden ben de ilim yolunda ilerlemeye çalışıyorum. Araştırıyorum, öğreniyorum ve dünyanın faydasına kullanmaya gayret ediyorum. Dur yahu, deminden beri fır fır dönüyorsun, başım döndü. Durduğun yerde konuşsan olmaz mı?
0: Olur. Anlattıkların beni heyecanlandırdı da ondan öyle oldu Fikri. Bak sana bir şarkı söyleyeyim de dinle. Oku, araştır ve öğren. Değerli şeydir bilgi. Rabbin vermiş akıl, doldur içine bilgi.
2: Kim ilim öğrenmek için bir yola girerse Allah ona cennetin yolunu kolaylaştırır.

0: Bomb Show!
1: Köyümüze gidiyoruz!
2: Hey! Köyümüze gidiyoruz!
1: Ve işte minik köy!
2: Hey!
3: Oh! Çok sıkıştım! Oh! Şimdi rahatladım!
4: Hafta sonu bu köyde konaklayacağız incilerim.
5: Evler ne kadar minicik.
4: Evet, her birimiz ayrı evde kalacağız.
6: Oo! Bana ait bir ev. İstediğim her şeyi yapabilirim.
4: Birbirimize komşu olacağız.
7: Hoş geldiniz köyümüze yavru balıklar. Öğretmen hanım, evleriniz hazır.
6: Yengeç, sen de mi bu köyde yaşıyorsun?
7: Ben bu köyün muhtarıyım.
2: Muhtar mı?
4: Muhtar köy halkının sorunlarıyla ilgilenir incilerim. Ama sen ne zaman muhtar oldun yengeç? Daha dün görüştük. Bana bundan bahsetmedin.
7: Aslında kılıç balığı arkadaşım bu köyün muhtarı. Birkaç gün buralarda olamayacak. Ben de ona yardımcı oluyorum.
5: Muhtar yengeç, peki bizim evlerimiz nerede? Çok yorgunum. Evime yerleş.

0: birileri havaya girmiş. Peki yavru balık, işte burası. Komşularınızla huzurla konaklayacağınız bir yer.
1: Aa, şu mavi olan benim.
0: O zaman buyurunuz efendim.
2: İncilerim, yoldan geldik, yorgunuz. Önce hepimiz evlerimizde dinlenelim.
3: Görüşürüz komşularım. Canlarım, elbette sizleri de getirdim.
1: Köftelerimle bir ziyafet çekerim. Oo, mis.
3: Ne kadar sessiz, sakin bir köy. Biraz uyusam çok iyi olacak.
1: Ilık bir duş tüm yorgunluğunu alır.
4: Yaşasın müzik! Bir dakika, burası benim evim ve evde kimse yok. Daha yüksek sesle müzik!
1: Komşu, komşu!
3: Ses Kıpır'ın evinden geliyor.
4: Kim o?
1: Dostum, köfteler zıplıyor.
4: Müzik sesiyle dans ediyorlardır belki.
3: Dalga geçme Kıpır, bu kadar yüksek sesle müzik dinleyemezsin.
1: Komşuların olarak rahatsız oluyoruz.
4: Ama neden? Burası benim evim.
2: İncim, çok yüksek sesle gürültü yaptığımızda diğer evlerde yaşayanlar rahatsız olabilir.
3: Mesela ben uyumak istiyordum.
4: Oo, çok özür dilerim. Tamam, daha kısık sesle müzik dinleyeceğim.
1: Bahçede pişirince evim kokmamış olur. Oo, mis gibi açık havada.
4: Oy, bu ne kokusu böyle?
3: Nefis!
4: Öğretmenim, biri çok lezzetli bir şeyler pişiriyor. Canım çok çekti.
0: Ben bir koku uzmanıyım. Şu taraftan geliyor.
1: Köfteler hazır. Aa, komşularım.
5: O kadar güzel kokuyor ki.
2: İncilerim, evimizin bahçesinde veya balkonumuzda dışarıya kokusunu veren yiyecekler pişirirsek komşularımızın da canı çekebilir.
1: Aa, çok üzgünüm, düşünemedim. Ama birlikte yiyebiliriz.
6: Hey!
4: Durun, Puf yok. Hemen onu çağırayım. Puf! Puf! Puf! Puf! Puf beni duymuyor. Aa, anahtar burada. İçeri girip çağırayım en iyisi.
2: İncim, dur. Başkalarının evine izinsiz giremeyiz. Puf anahtarını dışarıda unutmuş.
4: Haklısınız öğretmenim. Ama Puf kapıyı açmıyor.
1: Aa, öğretmenim. Kıpır, banyodaydım. Kapıyı duymamışım.
4: İyi ki izinsiz girmemişim. Puf banyodaymış.
3: Komşum, tuzu uzatır mısın? Tabii ki komşum.
4: Yüzgeçlerine sağlık, güçlü. Köfteler harikaydı.
1: Afiyet olsun Kıpır.
0: Ne demişler? Komşuda pişer, bize de düşer.

0: İncelerim. Şimdi renk tablosunu renklendirelim. Bazı renkler karıştığında yeni renkler oluyordu. Hatırladınız mı?
1: Ben hatırlıyorum.
2: Ben de. Ama boyaları neyle süreceğiz? Fırçamız yok.
0: Peki. İyice bakın etrafınıza ve görmeyi unutmayın.
3: Bakıyorum. Hala... Ama fırça göremiyorum.
0: Bakın, bakın ama görmeyi unutmayın incilerim.
4: Bakmak ve görmek aynı değil mi öğretmenim?
0: Hayır incim. Öylesine bakarsanız detayları göremeyebilirsiniz. Ama dikkatlice bakarsanız bu kez ayrıntıları görmeye başlarsınız.
1: Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum.
3: Ben de bakıyorum, hala bakıyorum. Affedersin dostum.
1: Bakıyorum ve gördüm. Fırça gibi yüzgeçlerimiz var.
0: İşte harika bir detay gördün güçlü. Fırçamız yok ama yüzgeçlerimiz var.
2: Hey! O zaman yüzgeçler fırça. Daldıralım boyaya. Kırmızı, kırmızı boya.
3: Sarı, sarı boya.
5: Turuncu, turuncu boya.
1: Ooo, siyah, siyah boya.
6: Beyaz, beyaz boya.
7: Şak şak karıştır, gri gri boya.
4: Mavi mavi boya.
2: Kırmızı, kırmızı boya. Hey, mor, mor boya.
6: Artık yüzgeçlerimi yıkasam iyi olur.
3: Dur, daha seni boyayacağım.
4: Bak, bak, gör. Ne güzel bir deniz yıldızı ama.
0: Evet incim, etrafına bakarken deniz yıldızını fark etmen ne hoş. Onu gördün.
4: Ama kayaların arasına sıkışmış öğretmenim.
2: Hadi onu çıkaralım.
0: Aferin incilerim. Bakmak ve görmek arasındaki fark budur işte.
2: Ne güzel ilerliyorlar değil mi?
0: Dikkatli bakın ve görün incilerim.
2: Kıpır oldukça neşeli ve gülüyor.
4: Ama Puf, Puf'un yüzüne bak. Bence o boyanmak istemiyor.
1: Ve bence hiç de eğlenmiyor.
2: Kıpır dur. Puf eğlenmiyor bence.
3: Nasıl yani? Ben kovalamaca oynadığımızı düşünüyordum. Sadece onu birazcık boyayacaktım.
6: Hayır istemiyorum.
3: Üzgünüm arkadaşım. Fark etmedim.
2: Önce bakarsan ve dikkatlice görürsen fark edersin kıpır.
0: Aferin incilerim.
6: Yardım edin bana yavru balıklar. Yapamıyorum, yapamıyorum.
1: Peki neyi yapamıyorsun yengeç?
8: Küçük kuzenim yavru yengeç daha küçücük. Bana bu resimleri getirdi.
2: İkisi de aynı resimler.
8: Ben de öyle düşünmüştüm. Ama değil. Aralarında birçok fark var.
3: Allah Allah. Hiç de öyle görünmüyor.
8: Benden bu bulmacayı çözmemi ve farkları bulmamı rica etti. Ben de havalı havalı ne var ki bunda çözerim dedim. Ama yanılmışım. Tek fark bile göremiyorum.
4: Öğretmenimiz ne demişti?
6: Önce bak, sonra gör.
3: Çanta! Bu resimde tavşanın çantası yok.
2: Hey! Ve 1, 2, 3 bulut. Diğerinde sadece 2 bulut var.
4: Bakıyorum, bakıyorum. Gördüm, gördüm. Bu resimde salıncakta maymun var. Diğerinde yok.
6: Bakıyorum, bakıyorum. Gördüm. Bu resimde evin camları var. Diğerinde ise yok.
1: Bu resimdeki ağaç elma ağacı. Bundaki ise kiraz ağacı.
8: Ne kadar fark varmış gerçekten. Ben de öğrendim. Baktım baktım gördüm. Filiz şemsiyesi burada var. Burada

0: Bera Bera.
1: Sevgi merhemi. Yepyeni bir gün tüm neşesiyle başlamıştı. Güneş sıcacık ışıklarıyla tepelerin üzerinden parlıyordu. Artık uyanma vakti gelmişti. Çiçekler açmış, keçiler, inekler kırlara koşmuştu. Ayla ve Bera da neşeyle bahçeye çıkmış, güzel günün keyfini çıkarmaya başlamışlardı. Ayla ip atlıyor, Bera ise bisikletine biniyordu. Keçi de bahçeye çıkmış, etrafta dolaşıyordu. Ama keçi bugün biraz farklı davranıyordu. Her gün Ayla ve Bera'nın peşinden neşeyle koşturan keçi, bugün çocukların yanına yaklaşmıyordu. Bu Ayla'nın dikkatinden kaçmamıştı. Her zaman hoplayarak, zıplayarak neşeyle meğleyen keçi bu defa sekiyor ve acı içinde meğliyordu. Ayla ip atlamayı bırakıp keçiyi dikkatle izlemeye başladı. Keçi neden böyle yapıyordu? Yoksa oyun mu oynuyordu? Ayla keçinin bu garip hallerini hemen kardeşi Bera'ya da gösterdi.
2: Bera, keçiye bak, ne kadar değişik yürüyor,
1: dedi Ayla. Bera bisiklet sürmeyi bırakıp keçiyi izlemeye başladı. Keçi gerçekten bugün biraz farklı davranıyordu. Yürüyüşü ve sesi değişikti. Bera keçiye yaklaşıp kafasını okşadı.
2: Keçi, bizimle oyun mu oynamak istiyorsun,
1: diye merakla sordu Bera. Ama keçi pek oyun oynamak istiyor gibi görünmüyordu. Hemen Bera'dan uzaklaşmıştı. Ayla keçinin bir derdi olduğunu düşündü. Yoksa böyle kaçar mıydı Bera'dan? Keçiyi uzaktan izlemeye karar verdiler. Keçiden tam 3 adım uzaklaştılar. 1, 2, 3. Ama keçi hala onlara doğru acıyla meğliyordu. Sanki bana yaklaşmayın diye meğliyordu. İki kardeş daha fazla uzaklaşmaya karar verdi. 5 adım daha uzaklaştılar keçiden. 1, 2, 3, 4, 5. Ama keçi hala olduğu yerden çocukları görüp onlara acıyla meğliyordu. Ayla ve Bera daha da uzaklaştılar. Neredeyse 10 metre kadar uzaktaydılar. Ama şimdi başka bir sorunları var.

0: vardı. Oldukları yerden keçiyi görmekte zorlanıyorlardı. Keçiyi gözlemleyebilmek için bir dürbüne ihtiyaçları vardı. İşte bir dürbün. Ayla ve Bera hemen dürbünü aldılar. Sırayla keçiyi izlediler. Önce Ayla baktı dürbünden. Keçi zıplamak istiyor ama ne zaman zıplasa acıyla meğliyordu. Ama neden? Sonra dürbünü Bera aldı. Keçiyi dikkatle izlemeye başladı. Keçi oturup dinlenmek istiyor. Tam ayaklarını büküp oturacağı sırada vazgeçip acı acı meğliyordu. Keçi neden oturamıyordu? Dürbünle bakma sırası Ayla'daydı. Ayla keçinin sağ arka ayağını yere tam olarak basamadığını fark etti. Ayağını sakınıyor, hep havada tutuyordu. Bu yüzden de yürümesi bir garip görünüyordu. Sağ arka ayağında bir sorun vardı. Bera çok heyecanlanmıştı. Hemen dürbünü aldı ve keçinin ayaklarına baktı. Ayla haklıydı. Keçinin ayağında sorun vardı. İki küçük kardeş keçi için çok üzülmüşlerdi. Demek ayağı acıdığı için böyle davranıyordu. Hemen büyüklerine haber vermeye karar verdiler. Hızla eve koştular. İki küçük kardeş heyecanla olan biteni anne ve babaannesine anlatmıştı. Ayla ve Bera ne kadar dikkatli çocuklardı. Annesi çocukların başını sevgiyle okşadı. Keçiye mutlaka yardım edeceklerdi. Babaanneleri hemen küçük ilk yardım çantasını eline aldı. Hep birlikte bahçeye gittiler. Keçi hala bahçede acıyla meğliyordu. Yanına birileri yaklaşınca da ürkerek kaçıyordu. Anne ve çocuklar keçiyi ürkütmemek için geride kalmıştı. Babaanne önce tatlı tatlı konuşmaya başladı.
1: Benim tatlı pamuğum, bal gözlüm, neşeli keçim. Gel bakayım buraya. Ne olmuş senin ayağına?
0: Dedi babaanne. Babaannenin sesi öyle yumuşak, öyle tatlıydı ki keçi sakinleşmiş ve öylece onu dinlemişti. Babaanne nazikçe keçiyi önce sevdi, sonra ayağına baktı. Keçinin ayağına küçük bir kıymık batmıştı. Kıymık küçüktü ama keçinin canını çok yakıyordu. Babaanne kıymığı dikkatlice ve hızla çıkardı. Kıymığın çıkarılmasıyla keçi aniden ürküp kaçmıştı. Yürümesinden belli ayağı eskisi gibi acımıyordu ama tam da iyileşmemişti. Babaanne ilk yardım çantasından bir merhem çıkardı. Ayağın iyice iyileşmesi ve ağrısının geçmesi için kıymığın battığı yere merhem sürmesi gerekiyordu. Ama keçi artık babaanneyi bile yanına yaklaştırmıyordu. Oysa bu merhem tüm ağrılarını alacaktı. Ayla keçiyi ikna etmek için tatlı tatlı, sevgi dolu bakışlarla yanına yaklaştı.
1: Keçi, bak bu sevgi merhemi. Sürünce hemen iyileşeceksin. Hadi gel,
0: dedi Ayla. Bera Ayla'nın merheme sevgi adını vermesini çok sevmişti. Babaanneleri gibi keçiye nazikçe yaklaşırlarsa sevgi merhemini mutlaka süreceklerdi. Ama önce güzel bir şarkı söylediler.

Ayla ve Bera, keçiye sevgi merhemini sürebilmek için yanına hep sakince yaklaştılar. Tatlı tatlı sözler söylediler. Ama hiçbir söz keçiyi ikna edememişti. Keçi herkesten kaçıyordu. Bera'nın aklına bir fikir gelmişti. Keçi çimenleri, otları çok severdi. Eğer ona biraz taze ot verirlerse, keçi yanlarına yaklaşabilirdi. Ayla bu fikri çok sevdi. Hemen denemek istediler. Keçiye verebilmek için bir tutam taze yeşil ota ihtiyaçları vardı. İşte bir tutam taze yeşil ot. Ayla ve Bera ellerinde tuttukları otlarla keçiye doğru yavaşça yaklaştılar. Taze ot kokusunu alan keçi tam da çocukların düşündüğü gibi otları yemek için çocuklara doğru yürümeye başlamıştı. Ayla ve Bera taze otları uzatırken keçiyi sevip okşamayı da unutmadılar. Keçi otları önce koklamış sonra da yemeye başlamıştı. İşte keçiye merhemi sürmek için tam sırasıydı. Babaanne de nazikçe keçiye yaklaştı. Keçi otları yerken ayağını sakince kaldırıp hemen çocukların sevgi adını verdiği merhemi sürdü. Keçi sonunda rahatlamıştı. Otlarını yedikten sonra önce biraz çocukların etrafında dolaşmış, sonra da bir güzel uyumuştu. Ayla ve Bera, keçi uyurken rahatsız olmasın diye ondan uzak bir köşede oyunlar oynamaya devam ettiler. Sonunda keçi uyanmıştı. Öyle neşeli, öyle canlıydı ki. Çocukların oyununa katılmış, onlarla yakalamaca oynarken koşturup durmuştu. Artık neşe içinde meğliyordu. Mee, mee. Ayla ve Bera, çok sevdikleri keçi yeniden eskisi gibi sağlıklı ve neşeli olduğu için çok mutlu olmuşlardı. Çocuklar oyun peşinde koştururken zaman su gibi akmış ve nihayet gece olmuştu. Herkes evine çekilmiş, yemekler yenmiş ve sevgi dolu sohbetler edilmişti. Çocuklar için uyku saati gelip çatmıştı. Tüm gün keçinin peşinde koşturan Ayla ve Bera hem eğlenmiş hem de çok yorulmuştu. Bugün keçinin iyileşmesi için ellerinden geleni yapmışlardı. Keçiye sevgi dolu yaklaştıkça sakinleşmesi iki küçük kardeşin çok hoşuna gitmişti. Bu güzel günü bir şiirle süslemeye karar verdiler. Sever keçiler zıplamayı, koşmayı, dağlarda, bahçelerde, kırlarda oynamayı. Ayağına kıymık batmış bizim keçinin, acıyla sekip durmuş, koşamaz olmuş. Neyse ki sevgi varmış, keçiye merhem olmuş. Keçi yeniden sağlığına kavuşup, kırlarda koşup oynamış. Hep birlikte el ele verip, sevgiyle keçiyi iyileştirdikleri bu güzel güne şükürler olsun. Ve uyudular. Uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: Keçi. İnsan bir yardım eder. Doğru ya. İnsan değilsin ki. Of. Heh, buldum. Bana yardım edersen sana ceviz veririm. Fıstık veririm. Fındık. Yaprak.
1: Bu ne ya?
0: Buyur ha.
1: Ceviz alacaktım da.
0: Kolumu kaldıracak halim yok. Ne istiyorsan al orada.
1: Tartmayacak mısın?
0: Tart orada. Kendin tart.
1: Paketlemeyecek misin?
0: Paket de orada. Kendin paketle.
1: Sen bilirsin. Parayı da kendime veririm öyleyse.
0: Yok canım. O kadar da yormam seni. Onu ben yaparım.
1: Köfte or seni.
2: Ceviz ver bana Karagöz. Duymadın mı be? Niye hala hazır değil cevizlerim?
1: Hop efendi. Sıranı bekleyeceksin.
0: Eyvah. Eğil keçi. Zangır zangır zangır zangır zangır. Şimdi tuzsuz bağıracak. Bangır bangır bangır bangır.
2: Hey! Demek bana kafa tutarsın ha?
1: Evet tutarım. Ne yapacaksın?
0: He? O da ne?
2: Ha? Ne? Al sana.
0: Ceviz veririm.
2: Al bakayım. Bana bak. Al.
3: Yahu ne var bir kere binsem. Ayaklarıma kara sular indi sevgili beygirciğim.

ver. Falan de. Neydi bu şimdi? Bin mi demek? Yeter be. Otunu ben veriyorum. Suyunu ben veriyorum. Ahırını ben temizliyorum. Necem. Gel buraya dedim. Gel.

0: Görürsün dedim. Görürsün. Yine görürsün. Ama uzaklaşmış. Görürsün derken biz gözden kaybettik, iyi mi? Ah ulan beygir, kaçtın gittin. Şimdi gel de o kadar yolu yürü. Kaçmasa da yürüyecektin gerçi.
1: Al işte. Bana bak.
0: Oo, ağlar. Ne oluyor yahu?
2: Kavga ediyoruz.
0: Beygiri gördünüz mü?
3: Görmedim.
0: Allah Allah. Bu ceviz acıttı yahu.
3: Mana.
2: Hop. Araba gidiyor ya.
3: Koş yakalayalım.
4: Bu ne ya? Ceviz değil bu.
0: Ver bakayım Karagöz.
4: Şşt, olmaz. Belli ki kıymetli bir şey bu. Belki de elmastır.
0: Elmas mı? Alt tarafı taş işte. Bana ver. Ben severim taşları.
4: Yok ya. Alt tarafı taşmış. Bunun üst tarafı da taş bir kere.
0: Canım sonuçta altı üstü taş. Ver işte.
4: Ne demiş? Ben buldum.
0: Canım Karagöz. Sen git arabanın peşine düş. Taşı da bana emanet et. Dönüşte alırsın.
4: Yemez acı cavcav. Hem araba giderse gitsin. Artık onun gibi 100 tane araba alırım ben. Hatta belki de 50. Kim bilir? Belki de 10. Hatta 5 tane bile alırım. Zengin oldun keçi. Yürü.
0: Allah Allah. Adam sayı saymayı bilmiyor. Zengin oldu. İşe bir çare gerek.
4: Amanın, taşım yok. Oh, buradaymış elhamdülillah.
0: Vay akıllı vay. Biz de adamı saf sanıyoruz. Elbası elinden hiç bırakmıyor. Ne yapsam acaba? O ne?
4: O ne? Ay, sakır. Bu ses de ne? Paldır küldür paldır. Yarabbi, sen beni hırsızdan koru. Sakır. Keçi, sen miydin? Ödümü kopardın ya. Yok arkadaş, bu böyle olmayacak. Uyku tutmuyor beni. İyisi mi? Yarın sarrafa gidip bu taşı satayım ben.
0: Demek sarrafa satacaksın Karagöz.

0: Şey, sar... bir dakika ya. Sen de kimsin?
1: Aşk olsun Karagöz. Beni tanımadın mı? Sarraf Naci Bey.
0: Sarraf Naci mi? İyi de Naci Efendi'nin sakalı yoktu ki.
1: Bıraktım yahu. Sakal bırakmak sünnettir.
0: Naci Efendi'nin gözlüğü de yoktu.
1: Sorma Karagöz. Bozulmuş gözlerim. Mecbur gözlük takıyorum artık.
0: İyi de Naci Efendi daha kısaydı sanki.
1: Bolca süt içtim. Uzadım.
0: Peki madem ikna oldum. Ben de senin yanına geliyordum. Nereye böyle?
1: Şuraya kadar gidiyor.
0: Nereye?
1: Şuraya işte.
0: Nereye ya? Görmüyorum.
1: Canım ne yapacaksın? Yanındayım işte. Ne söyleyeceksen söyle.
0: Doğru ya. Naci Efendi, ben bir taş buldum. Değerli bir şeye benziyor. Bir bakıver.
1: Bakalım Karagöz.
0: İşte taş Naci Efendi.
1: Hakikaten kıymetliymiş Karagöz.
0: Buna kaç lira verirsin?
1: En az 100 lira eder bu. Hatta 50 lira. Belki 10 lira bile eder. Kim bilir? Belki de 5 lira.
0: Gözünü seveyim Naci Efendi. 5 lira ver.
1: O kadar etmez.
0: Ama Naci Efendi, bu taş için arabamı ve cevizlerimi feda ettim ben. Bunu 5 liraya satamazsam zarar ederim.
1: Senin güzel hatrın için 5 lira vereceğim Karagöz. Ama kimseye söyleme, tamam mı?
0: Tamam.
2: Çok saf bu adam yahu. Yahu ne demek değersiz? Elmas bu.
3: Bana ne soruyorsun efendi? Ben mi verdim taşı sana? Bayağı değersiz işte.
2: Ama baksana, parlıyor.
3: Canım, her parlayan taş elmas mı? Güzel bir taş işte. Ama elmas değil.
2: Peki kaç lira eder bu?
3: Lira değil de kuruş desek?
2: Ne? Yapma Naci Efendi. Kar etmekten vazgeçtim. Bari 5 lira ver de zarar etmeyeyim.
3: Kusura bakma efendi. En fazla 1 lira veririm.
2: Of. Peki, ver bakalım. Desene 4 lira zarardayım.
1: Aşk olsun Karagöz. 5 kuruş etmez taşı elmas diye bana tam 5 liraya sattın.
0: Ama ben elmas demedim ki.
1: Dedin.
0: Demedim.
1: Dedin.
0: Belki de elmastır dedim.
1: Tamam işte, ben de inandım.
0: Asıl ben sana inandım Hacivat. Arkadaşınım dedin, inandım. Sarraf kılığına girdin, inandım. Değerli sandığın taşı elimden ucuza aldın, inandım. Hani Müslüman yalan söylemezdi? Hani Müslüman, Müslümanın kardeşiydi? İnsan kardeşini kandırır mı?
1: Haklısın Karagöz. Paşa elmas zannedince zenginlik aklımı çeldi. Özür dilerim.
0: Çok kırıldım. Al 5 liranı da.
1: İstemem Karagöz. O para senin artık. İster misin sana güzel bir tatlı ısmarlayayım? Hem tatlı yer, tatlı konuşuruz.
0: Ne? Tatlı mı? İşte ona dayanamam Hacı Cavcav. Hakkımı da helal ettim gitti.
1: Köfte or seni. Ben bu işten bayağı bir zararlı çıktım ha.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur. Vücutta

mucize. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Maça çok az kaldı arkadaşlar. Ve biz hala Furkan'ın hücumunu engelleyecek bir savunma bulamadık.
1: Bu gidişle de bulamayacağız Cemil. En iyi kurtarışlarımı yapmaya çalışıyorum ama teke tek kalınca Furkan kolayca golü atıyor.
2: Üzülme Kerim. Senin bir suçun yok. Bizim defans olarak onu durdurmamız lazım.
3: Hadi arkadaşlar, yumurtaları bir an önce satalım da antrenman yapalım. İyi bir savunma bulmak için hala vaktimiz var.
4: Gel vatandaş, gel. Uçan deve kuşu takımının yumurtaları bunlar.
5: Ama ne goldü be. Helal olsun çocuklar. Yumburlop tarihine geçtiniz.
4: Furkan'ın atağının üstüne atak olmaz diyorsun yani. Kimse bu atakları kesemez.
5: Gerçekten öyle. Doğruya doğru. Diğer takımın şansı çok az.
2: Arkadaşlar, bizim acilen bir taktik bulmamız lazım. Hı hı. Yoksa köylünün dilinden kurtulamayız.
0: Evet.
5: Gençler.
0: Hı? Fesübhanallah. Şaban amca, ödümümüzü kopardın.
1: Ne yapıyorsunuz böyle fısır fısır?
0: Furkan'ı durduracak bir taktik bulmaya çalışıyoruz.
1: Hı? Böyle boş boş durarak taktik bulamazsınız. Hemen antrenmana başlayın. Hem kafanızı hem vücudunuzu çalıştırın.
3: Onu biz de istiyoruz ama yumurtaları satmadan nasıl başlayacağız antrenmana?
1: O da laf mı şimdi? Ben satarım yumurtaları. Ha? Hadi siz doğruca antrenmana.
6: Yaşasın amca!
7: Arkadaşlar, biz de acele satalım yumurtaları. Diğer takım antrenmana başlıyor.
2: Bence hiç gerek yok.
7: Niyeymiş o?
2: Büyük bir Türk düşünürü ne demiş?
7: Ne demiş?
2: İyi oynamak isteyen çok denilenmeli.
3: Allah Allah. İlk defa duyuyorum. Hangi büyük Türk düşünürü söylemiş bu sözü?
2: Ben.
6: Ne?
3: Sen nereden büyük Türk düşünürü oluyormuşsun bakayım?
2: Büyüğüm, Türk'üm ve düşünüyorum.
7: Bence yine de antrenman yapmalıyız.
0: Gani amca!
8: Ne oldu çocuklar?
3: Antrenman yapacağız tabii ki.
8: Antrenman için çok erken geldiniz.
1: Evet, erken geldik. Çünkü çok çalışmamız lazım.
8: Olmaz. Deve kuşlarını çok yormamalısınız. Kaçıyorlar sonra.
0: Gani amca, merak etme. Daha çok kafamızı çalıştıracağız. Önce bir taktik bulmamız lazım.
8: Tamam o zaman. Alın sizinkileri.
3: Bir tane bile güzel fikir bulamadık arkadaş. Hı hı.
0: Moralinizi bozmayın arkadaşlar. Evet, iyi bir savunma bulamadık ama hala bir şansımız var.
1: Ama nasıl?
0: Furkan'ın atağını çalışalım. Onlar bize gol atarsa biz de onlara atarız. Böylece en azından berabere kalırız.
2: Harika fikir Cemil. Hemen başlayalım.
0: Güzel sulu bir armuta ne dersin? Harika. Şimdi yüksekliği arttıralım. Gel bakalım. Harikasın. Şimdi sırada asıl hareket var.
4: İnşallah bize çarpmaz.
0: Atlayış yaparken aklıma harika bir fikir geldi. Artık Furkan'ın ataklarını durdurabiliriz.
2: Epey yorulduk. Biraz dinlenelim bence.
7: Ne diyorsun Aziz? Antrenmana başlamadık ki.
2: Öyle deme Furkan. Stat'tan buraya kadar yürüdük ya. Bence bugünlük antrenmanımızı yaptık. Aa, antrenman bitti mi? E hadi evlerimize dağılalım.
7: Arkadaşlar yapmayın böyle. Antrenman yapmazsak maçı kazanamayız.
4: Aslında kazanırız. Senin taktiğinle her maçı alırız, merak etme.
7: Tamam, en azından kendi taktiğimizi çalışalım.
9: Anlaştık Furkan. Bir kere yapıp bırakalım. Boşuna yorulmaya gerek yok.
10: Evet sayın seyirciler, yine bir yumburlop maçıyla karşınızdayız. Bugünün favorisi belli ama yine de sözü spor yorumcumuz Şakir'e bırakmak istiyorum. Evet Şakir, sen neler söylemek istersin?
1: Ben küçüklüğümden beri kalabalıklara türkü söylemek istiyorum. Bir tane söyleyeyim mi şimdi?
10: Şakir, maç hakkında ne söylemek istersin diyorum.
1: Maç mı? Maç hakkında söyleyecek bir şey yok ki. Furkan'ın ataklarını durdurmak imkansız. Maçın galibi belli.
0: Moral bozmak yok arkadaşlar. Siz üçlü savunmayı kurun, gerisini bana bırakın.
4: Tamam.
10: Osman Hoca düdüğünü çaldı ve maç başladı. Furkan hızlıca rakip sahaya geçti. İlk dakikada bir gol göreceğiz galiba.
11: Sizinkilerin pek şansı yok gibi Hamitciğim.
12: O hiç belli olmaz Naim abi. Gün doğmadan neler doğar.
0: Hop! Gel bakalım Furkan.
10: Evet sayın seyirciler. Furkan yine muhteşem hareketini yapıyor. Gol kaçınılmaz. O da ne? Furkan Cemil'e çarpıyor ve faul yapıyor. Penaltı.
1: Vay vay vay. Savunma bulmuşlar. Şimdi işler değişti.
10: Burak penaltıyı kullanıyor. Bakalım maçın ilk golü gelebilecek mi? Ve... gol! Yukarı yumurcalı takımı sürpriz bir şekilde öne geçiyor.
7: Ne yapacağız arkadaşlar? Moral bozmak yok. Bir daha deneyeceğim. Bu sefer daha dikkatli olmalıyım.
3: Hadi Furkan, göster kendini.
7: Hadi.
10: Furkan tekrar ayağa kalkıyor. Acaba yine aynı taktiği mi deneyecek? Heyecanla bekliyoruz sayın seyirciler.
0: Hazır mıyız?
6: Biz hazırız.
10: Furkan üçlü savunmanın üzerinden atlıyor. Bakalım faul yapmadan golü alabilecek mi? Maalesef yine Cemil'e çarpıyor. Penaltı.
12: Bu maç sizinkilerin pek şansı yok gibi Naim abicim.
2: Hayatımın en kolay gollerinden biri daha geliyor.
10: Burak atışını yaptı ve ikinci gol! Osman Hoca düdüğünü çalıyor ve devre arasına giriyoruz.
7: Üzülmeyin arkadaşlar, maç bitmedi daha. Onların taktiğiyle faul yaptıracağız.
3: İyi fikir Furkan.
10: Osman Hoca düdüğü çaldı. Maç başladı. Cemil atağa geçiyor. Bakalım savunmaları kadar hücumları da iyi mi?
2: Bak Sıska. Bak. İn oradan hemen. Bak top gelirse yaralanırsın. Başımıza iş çıkarma.
3: Bak.
2: Şşt, sana diyorum, in oradan hemen.
3: Bak.
2: Cemil dikkat et. Üçlü savunmanın arkasında Furkan var.
0: Sen şut çek o zaman.
3: Bak.
10: Burak uzaktan şutunu çekiyor. Ve Aziz'den inanılmaz bir kurtarış. Aziz 90'dan topu çeliyor.
6: Aziz.
2: Herkes benim gibi görevini yapsa maçı almıştık arkadaşlar.
7: Hadi Serhat, sıra bizde. Ani bir atakla gol atmaya çalışalım.
3: Hadi.
10: Furkan karşı atağa geçiyor. Bakalım Cemil'in savunma taktiğine karşı başka bir planı var mı? Hep birlikte göreceğiz sayın seyirciler.
7: Serhat, çek şutunu.
10: Serhat şut çekiyor ve Kerim kurtarıyor.
13: Evet sayın seyirciler, bugün harika oynayan yukarı yumurcalı takımı maçı kazanıyor.
7: Yeterince çalışmadık arkadaşlar. Kendimize fazla güvendik. Cemil ve arkadaşlarıysa çalışmanın ödülünü aldılar bugün.
4: Evet, gelecek maç için çok sıkı çalışmalıyız.
14: Haklısınız arkadaşlar. Bir düşünür ne demiş?
7: Ne demiş yine?
14: Bugün gidin dinlenin.
6: Aziz!
14: Kızmayın canım. Devamını dinleyin. Yarın çok çalışın demiş.

0: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
1: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
0: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci, her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin, hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken, hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
1: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
0: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
2: Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
4: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
4: Ya, gördün mü?
0: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemi sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Çok sıkıldım.
1: Ben de.
0: Hadi resim yapalım.
2: Yaptık ya.
0: Doğru, yaptık.
2: Bugün aklına hiç fikir gelmiyor.
0: Senin geliyor mu?
2: Hayır, hem de hiç.
0: Fikir kumbaram tamamen boşalmış.
2: O zaman tatlı bir şeyler yemeliyiz.
0: Hadi.
3: Hayırdır canlarım, nereye gidiyorsunuz?
2: Oyun fikirlerimiz bitti de
0: tatlı bir şeyler yemeye gidiyoruz.
3: Tatlı mı?
2: Top tatlı fikirler için tatlı yemeliyiz anne.
3: Demek öyle. Ama daha bahçeye çıkmadan zaten tatlı bir şeyler yemiştiniz. Yanlış mı hatırlıyorum yoksa?
2: Doğru.
3: Güzel oyun fikirleri için daha iyi bir fikrim var.
0: Ne?
3: Sebze.
0: Sebze mi?
3: Evet. Hem de taze. Bahçeden ellerimle topladım. Şunların güzelliğine bakın hele. Hadi mutfağa güzelce yıkayalım. Şu mis gibi salatalıktan, minicik domateslerden yemelere doyamayacaksınız. Oh, tertemiz oldular. Halanıza da bir paket hazırlayayım. Bayılacak.
2: Köstebekler tatile mi gitti?
3: Tatile mi bilmem ama iyi ki gittiler. Bu sayede patateslerim, havuçlarım, soğanlarım hepsi bize kaldı.
0: O zaman bahçeye tavşan alalım.
3: Neden?
2: Havuçları yesin de boşa gitmesin.
3: Aa, siz neden böyle sebze sevmez gibi konuşuyorsunuz?
2: Seviyoruz ama...
0: Tatlı şeyleri bazen daha çok seviyoruz.
3: Ben de sebze dedektifi oyunu oynarız diye düşünmüştüm ama... istemezseniz oynamayabiliriz.
0: İsteriz anne.
3: Ama önce babanızı bulmanız lazım. O sırada ben hazırlanayım.
0: Tamam.
2: Baba.
3: Dikkatli olun. Çeşit çeşit şifa var bu tabakta.
0: Hadi baba.
2: Oyun beklemez baba.
4: Tamam canım, yürüyorum işte.
3: Oo, kimler gelmiş kimler. Hoş geldiniz Adem Bey.
4: Hoş buldum canım.
2: Hadi oynayalım.
3: Tamam, oyunumuzun adı Sebze Dedektifi.
0: Dedektif kim olacak?
3: Siz.
2: Ne bulacağız?
3: Sebzeleri.
4: Ben ne olacağım?
3: Göz kapatıcı.
4: Ne?
3: Dedektiflerin sebze tahmininde gözlerinin kapalı olması gerekiyor.
4: Oo, tam benlik.
2: Hadi başlayalım.
3: Kiminle başlayalım?
2: Ben.
4: Anlaşıldı. Taş, kağıt, makas lütfen.
0: Taş, kağıt, makas.
4: Kağıtla ceren kazandı. Hadi bismillah.
3: Ağzını kocaman aç bakalım.
0: Havuç.
3: Evet.
4: Alkış. Sıradaki yarışmacımız Eren.
2: Yaşasın.
0: Bu kaç? 5. Aferin, görmüyorsun.
4: Sendeyiz Emel.
3: Kocaman aç bakalım ağzını.
2: Karnında şimdi hatırlayacağım, bir dakika karnında bağır.
4: İyi denemeydi ama karnabahar değil, brokoli.
2: Hep karıştırıyorum.
3: Sevdin mi Eren?
2: Azıcık.
3: Şimdi sırada yeşillikler.
0: Güzel kokuyor. Halamın bahçesinde yemiştik hani.
4: Bizim bahçede de yedik yavrum.
0: Halamın bahçesindeki daha güzeldi.
4: Söyle bakalım ne?
0: Marul.
4: Maydanozlu. Ve beraberlik için Eren'e bir fırsat doğuyor sayın seyirciler.
2: Hadi baba, hemen gözlerimi kapa.
3: Al bakalım.
2: Ne bu? Naneli şeker gibi yakıyor.
4: Çok yaklaştın.
2: Ispanak.
0: Bilemedin nane.
2: Bildim ya demin.
0: Naneli şeker dedin akılım, nane demedin ki.
2: Ama anne.
3: Ceren haklı. Ispanak demesen iyiydi.
2: Kaybettim mi?
4: Bu lezzetleri tadıp da kaybetmek mümkün mü?
3: Söyleyin bakalım, en çok hangisini sevdiniz?
0: Çikolata.
4: Kolay gelsin canım, ne yapıyorsun?
3: Havuçlu kek, patates salatası, kabak sandal.
4: Dur. Misafirimiz mi geliyor?
3: Hayır.
4: Neden bu kadar çok şey yapmaya çalışıyorsun?
3: Çocuklarımız sevsin diye. Çeşit olsun ki birini yemezlerse diğerini yerler dedim.
4: Anladım.
3: Çocuklar sebze sevmediklerini söylüyorlar. Sebze dedektifleri olarak da pek yol kat edemedik maalesef.
4: Hallederiz, üzülme. Sen şimdi biraz brokoli, havuç, domates... Ceren! Eren!
3: Hadi gelin!
2: Baba!
0: Anne!
2: İlk ben geldim değil mi?
0: Hayır ben.
2: En hızlı benim.
0: Hayır, esas en hızlı benim.
3: Hiç boşuna tartışmayın. Birazdan her şey ortaya çıkacak.
0: Ha? Nasıl?
4: Bahçe sporları başlıyor!
2: Bahçe sporları mı?
0: Yaşasın! Ben birinci olacağım.
2: Ben de.
3: Hızlı olan kazansın.
2: Ben hızlıyım değil mi anne?
3: Hızlı mısınız bilmem ama nasıl hızlı ve güçlü olunacağını biliyorum.
0: Bana söyleyebilir misin anne?
2: Bana da.
3: İkinize kazanmak mı istiyorsunuz?
0: Evet.
4: Evet. Yarışı kazanmak isteyenlerin en güçlü yardımcıları burada. Gel vatandaş, gel.
2: İstiyorum.
0: Ben de.
3: Durun sakin olun kuzular. Hepinize yetecek kadar güç ve enerji var.
2: Brokoli mi?
4: Brokoli, havuç, domates. Ne ararsan var vatandaş.
2: Kalsın.
3: Brokoli deyip geçme vatandaş. Onun gerçek adı süper güç brokoli.
1: Ne? Süper güç mü?
4: Evet, süper güç brokoli. Güç verir. Tüm engelleri aşmada en büyük yardımcınız olacak.
3: Bitmedi vatandaş. Bu ne?
1: Havuç.
3: Hayır, böyle bir kahramana havuç deyip geçemezsiniz.
2: Ne diyelim?
3: Görüş gücü ustası.
2: Ya!
4: Keskin görüşler için görüş gücü ustasından yardım almalısınız.
2: Geceleri bile mi?
3: Görüş gücü ustası gece gündüz demeden çalışır ve en güzel görüşleri sağlar.
2: Çok etkileyici. Bundan olurum.
4: Durun, daha bitmedi. Bu ne?
1: Domates.
4: Koruyucu domates.
2: Koruyucu mu? Neyi koruyor peki?
4: Kalbimizi.
2: Vay! Kalbimiz çok önemli.
3: Her organımız önemli çocuklar. Hepsini güçlendirebilmemiz için Allah çeşit çeşit nimetler yaratmış.
4: Sebzeler de bunun başında geliyor canlarım.
2: Anladım.
3: Sebze, meyve, et, süt, yumurta, peynir, her biri çok önemli.
2: Acıktım.
3: O zaman buyurun sofraya.
4: Neler hazırladın canım?
3: Havuçlu kek.
1: Yaşasın.
3: Patates salatası.
1: Süper.
3: Kabak sandal.
2: Kabak sandal mı?
3: Evet.
2: Bir yaşıma daha girdim.
1: Bismillah.
2: Sandala bayıldım anne.
0: Patates salatasından da ye kardeşim, çok lezzetli olmuş.
2: Eline sağlık anne, çok güzel olmuş. Nefis nefis.
4: Bu gidişte bize bir şey bırakmayacaklar canım. Hadi başlayalım.
3: Aynen. Hemen havuçlu kekten başlıyorum.
4: Hazır mısınız?
3: O zaman 3, 2, 1 başla.
4: Hay maşallah.
3: Tebrik ederim canlarım. Rüzgar gibi geçtiniz.
2: Brokoli gerçekten güç veriyor.
5: Bana da acayip güç verdi. Neredeyse seni geçiyordum, gördün mü?
2: Birazcık ayağım takıldı, yoksa yetişemezdin.
4: Sırada zıplama yarışları var. Hem de trambolinle.
1: Yaşasın.
3: Bakalım kim en çok zıplayacak?
2: Ben.
0: O kadar çok havuç yedim ki bir tavşan gibi zıplayacağım.
2: Ben de zıplam, hem de en zıplak.
4: Hadi bakalım en zıplak kimmiş görelim.

0: O da nesi? Allah'ım, içi dolu bir küp, zengin oldum, zengin oldum. Ne yapsam, ne yapsam?
1: Selamun aleyküm hocam.
0: Aleyküm selam efendiler.
1: Ne yapıyorsun hocam?
0: Ne yapayım ki Cemal efendi, tarla işleri işte.
1: Bir şey mi saklıyorsun hocam?
0: Hı? Nasıl şey, tarlanın ortasında ne saklayabilirim ki?
1: Peki o zaman. Kolay gelsin hoca.
0: Teşekkürler. Allah razı olsun. Oh, gittiler. Gördüler mi acaba küpü? Neyse, hemen saklamam gerek bunu. Nereye saklasam? Ne? Orası olmaz. Hayır, burası da iyi değil.

Ben aldım. Hadi şimdi güle güle. Zengin olunca da rahat bırakmıyorlar insanı yahu. Bu altınlarla neler yapacağız?

Hayal bile kuramadım şimdi. Neyse, heyecandan olmalı. Bu kadar altınla ileride her şeyi isteyebilirim.

0: Vay hoca vay. Demek bizden bu altınları saklıydın ha?
1: Artık bunlar bizimdir.
2: Tüm parayı yiyelim.
1: Evet. Hepsini yiyelim. Hepsini yiyelim.
3: Durun yemeyin. Onlar benim.
4: Neyi yemeyelim hocam?
3: Yok bir şey hanım. Sadece bir rüya işte.
4: Anlatsana ne gördün?
3: Ne göreceğim yahu? Boş ver sen uyu. Dünya işleri işte.
4: Bu kadar dünya işi iyi değil hocam.
3: Ben biraz dışarıya bakayım.

0: Oh, çok şükür buradasın. Seni çok iyi korumam gerek.
1: Selam hoca. Bugün epey balık tuttum. Sana da vereyim mi? Uy! Ne oluyor da?
2: Hocam! Sana zahmet, şu çuvalı koymama yardım eder misin? Hı?
3: Hocam! Sana bir bilmece soracağım.
2: Hocam duydun mu? Bugün bir eve hırsızlar girmiş. Evdeki bütün altınları çalmışlar.
0: Ne? Altın mı? Çalmışlar mı?

0: Ay. Hırsızlar! Hırsızlar!
1: Hocam dur hele, ne hırsızı?
0: Nasıl? Hırsız, hırsız girmedi mi buraya?
1: Hırsız falan yok bizde.
0: Ama hırsız dediler bana.
2: Ha, bugün öteki köyden bir ev soyulmuş baba. Arkadaşım demişti.
0: Ciddi misin?
1: Hem bizde öyle kıymetli ne var ki? İlahi hocam.
0: Evet haklısın. Bu iş iyice sıkıcı olmaya başladı. Hayırdır ağalar?
3: Hocam, galiba biz bir şey yaptık, seni üzdük. Bilmiyoruz ne yaptık ama affet bizi.
4: Affet hocam.
3: Sana da ufak bir hediye alalım dedik.
0: Bu çok güzel dostlar.
3: Sağ layık değildir ama kabul et he mi?
0: Buraya kadar. Bekleyin dostlar, hemen geliyorum. Bu şekilde hiçbir tadı yok bunun. O halde paylaşalım.
3: He? Ama bu...
0: Ama...
2: Aa, bu benim kumbaram baba. Geçen sene tarlaya saklamıştım. Sonra da bulamamıştım. Teşekkürler.
0: Yani altın yok muymuş?
3: Hocam, senin düşünmen yeter.

0: olsun. Senin kalbin altın hocam.
1: Asıl, asıl sizin kalbiniz altın dostlar. İyi ki varsınız.
0: İyi ki varsın hocam.
2: İyi ki varsın hocam.
3: İyi ki varsın hocam.
4: İyi ki varsın hocam.
5: İyi ki varsın hocam.
1: Huzurumu kaçıran, malı mülkü ne yapayım? Dostum eşim yanımdaysa gerisini ne yapayım?

Mm-hmm.

いやー。

Huh?

Off! Come down!

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: Devlete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane.